Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

A light.

拜。

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi tanır gibi bak bana hissetsem çok uzaklar.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions iş başını sunar.
1: ...92.8... ...Bloomberg KT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün 10 Ağustos Pazartesi ve biz her Pazartesi günü olduğu gibi Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Günaydın Tonguç. Tonguç'un sesi henüz bana gelmiyor. Birazdan gelecek. Gelecek mi? Geldi
2: devam
1: mi?
2: Devam edeyim mi?
1: Bence devam et. Evet, bize devam edebilirsin. Önce şey rica edeceğim sizden. Yasemin bir süre bizimle olamayacak. Yıllık izinlerini kullanacak. İnan bizimle. İnan'a kocaman bir alkış alabilir miyim? Kendi bir alkışlasana. Alkış gönder kendine. İnan bizimle ve uzun zamandır haliyle hatırlamadığı bir yayın ve gececi arkadaşımız. O yüzden... Evet inan arada böyle şeyler olabilir efendim. Sesler gelir gider, çok takılmamanızı rica edeceğim. Zira takılacağımız başka bir şey var. Nedir o? En son senin bir takım taleplerin vardı. O taleplerini sıralar mısın? Dinlemek istiyorum Tonguç.
2: Evet, bunu yayında konuşacağımızı düşünmüyordum.
1: Ama nasıl yani düşünmezsin şöyle... böyle bilimli bir şeyi? Çok bilimli bir talebin vardı.
2: Bloomberg Radyo'nun yayın yaptığı konukların evet. bulunduğu bölgelerin civarını tabii sadece kendim için değil yani bir şey istiyorsam tüm tabii. dostlarımız için tabii. etrafında mümkün oluyorsa işte bunu kaymakamlık, belediye kim bununla ilgileniyorsa daha serin bir ortam yaratılması konusunda. Ya bölgenin yani yoksa hani o da diyeceksin ki bir klima al çalıştır falan. Onun haricinde yani onun o yaşadıkları haricinde. Bölgenin daha uyurken de olabilir.
1: Uyurken.
2: Ne bileyim. Tabii
1: özellikle. Nem çeken daha... klima. İnan bizim burada olur. Sence soğukla sıcakla ya da nemle ilgili bir derdimiz var mı? Yok değil mi? Neden? Çünkü cayır cayır profesyonel bir stüdyo. Dolayısıyla sevgili konuklarımız çok şikayetçiyseniz eğer kalkarsınız efendim. Efendi tıpkı buradaki mesaideki herkes gibi stüdyoya gelirsiniz. Nem diye bir şey bilmezsiniz. Konunuza odaklanır konuşursunuz. Elimizden gelen bu kadar, kusura bakmayın. Henüz havayı istediğimiz gibi nem çekici özelliği yok frekansımızın. Frekansımız sadece ses yayabiliyor efendim şimdilik. Kusura bakmayın, elimizdeki teknoloji bu. Ne oldu?
2: Peki. Yok, benim için bir sıkıntı yok yani sadece böyle bir talebim vardı.
1: Tamam.
2: Geliriz stüdyoda geliriz. Bir zamanlar geldik.
1: Peki Tefan efendim. Peki siz nereleri gelirsiniz? Geliriz. Aman canım ya ne olacak, geliriz dediğiniz neresi var? Aman canım ya ne olacak, geliriz dediğiniz neresi var diye sordum. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Aman canım ne olacak ya geliriz dediğiniz neresi var? Şimdi henüz Twitter'dan paylaşamadım. Birazdan paylaşacağım. Twitter'da Süheyla YS. LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesaplarına link bırakacağım. Gelirseniz efendim bizim canlı yayınımızı izleyebiliyorsunuz. Bu bir radyo yayını. Siz bize 92.8 gibi güzide bir frekans üzerinden dinliyorsunuz. Ama aynı zamanda canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı Yücel Tonguç Erbaş'a yönlendirebiliyorsunuz. Ne konuşacaksın ki, niye gelelim diyorsanız eğer. Pek tabii borsayı konuşacağım Tonguç buradayken. Diğer taraftan efendim petrol fiyatlarına bakacağız, altına bakacağız. Bu altına ne oldu? Geçen hafta ben onu Tonguç'la konuştum aslında. Savaş bitti değil mi Tonguç? Ben buradan bunu anlıyorum. Trump ne söylerse söylesin. İran ne yaparsa yapsın. Husiler nereye saldırırsa saldırsın. Bence savaş bitti. Neden? Çünkü altın yükseliyor dedim. O da bunun mantığının ne kadar mantıklı olduğunu anlattı bana. Sizin için de bir kere daha konuşuruz efendim gerekirse. Numaralarımı verdim. Öyleyse ilk konuma geçiyorum. Biz işin altındır, petroldür, dışarıdaki hisse senetleridir. Onları konuşurken efendim küresel gelişmeleri size aktarırım. İzninizle içeriden bir yerden doğrudan başlamak istiyorum. Tonguç anlatırken de ben size tweetimi ve LinkedIn paylaşımımı yapmış olacağım. Şimdi Merinos halka açılıyor. Sasa'nın borç kaldıracını aşağı çekiyor. Niyeti bu. Halka açılacak. Erdemoğlu Holding bünyesinde Sasa'yı da bulunduruyor. Ve Ekim ayında devreye girecek yeni tesisiyle bir yıllık cirosunun 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Üçte ikisini de uluslararası yatırımcıya tahsisat ile halka açılması sonrası elde edilecek gelirin önemli bir bölümü Sasa'nın borç kaldıracının azaltılmasında kullanılacak diyor Bloomberg HT'nin haberi. Hatta kimin? Evet, Açıl Sezer'in haberi efendim.
2: Evet.
1: Yatırımcısı ne beklesin, neye hazırlansın? Bu kadar halka arz var. O halka arz içerisinde kendine nasıl bir yer bulur? En son seninle konuşmuştuk. Temmuz halka arzına baktığımızda biz orada negatif bir seyir görüyorduk endekste. Temmuz ayı itibariyle baktığımızda. Merinos'un halka arz olması tam olarak yatırımcı için ne demektir? Hayatımızda neyi değiştirecektir? Buyursunlar.
2: Vallahi hayatımızda bizim açımızdan çok bir şey değiştirme emin değilim ama Sasa veya ne diyelim iştirak halka arzı için tabii ki bu grup olarak, grup ve iştirak olarak düşündüğümüzde gelir kaynağı. Yalnız bizim en son, yani bu halka arz furyası diyelim bir kez daha başladıktan sonra, benim o zaman saydığım 12 tane halka arz vardı. Geçen hafta 4 tane halka arzında talep toplaması geliyordu. Aynı zamanda yine sizin istediği şeyi de

0: gördüm. Mesela Halkbank'ın ikinci halka arzı geliyor gibi. O da %25'inde halka açacak. Şimdi Merinos, yani bu en son 4 halka arzının büyüklüğü de 20 milyar TL. Yani toplamda bizim konuştuğumuz 16, son 16 halka arzının büyüklüğü kabaca, eğer yanlış hesap etmiyorsam, 1-2 milyardan çok şey olmaz herhalde, 60 milyar TL. Bu 60 milyar TL, yani bize şunu gösteriyor. Daha tabii üstünde bu sene, ama son 16 halka arz için diyorum. Bu sene halka arz büyüklüğünde bir rekor kırıldı şu an itibariyle. Yani buralarda işte kendi şeylerini geri çekenler, başvurularını falan, bu iptaller olmazsa bile şu an için böyle bir rekor içindeyiz. Halka açılma, şirket sayısı açısından değil ama halka arz büyüklüğü açısından tarihimizde herhalde 100 milyar TL'ye en yakın olacağımız, belki de geçeceğimiz. Çünkü daha bir 4-5 ay daha var. Bir dönemdeyiz. Tamam, bir kere genel olarak bu 2026'nın öyle bir rekor yıl olarak tarihe geçmiş olacağını söyleyelim. İki, bir şirketin işte şimdi bilançolar geliyor. Herkes konsolide değil. Şimdi bunlar bilinen bilinmeyen. Dolayısıyla konsolide olanlar şirketlerin iştirakleri üzerinden de gelen kar, zarar, neyse işte o birikimleri konsolide ettikten sonra bir şey açıklıyorlar. Bilanço, finansal tablo açıklıyorlar. Dolayısıyla tabii şeye bakmak lazım bence Sasa'nın, bir hatta sen şeyle ilgilenirken ben grafiğine de bir bakayım. Yani böyle bir aşağı yukarı zirve yaptığı yer, yani 10 liralar civarı, 2023'ün veya 22'nin sonları. 2023, 2024, 2025, 3,5 yıldır özellikle bu hisse senedi içinde bir aşağı yönlü trend, veya son dönemde de işte 2,5 lira civarında, 2,5-3 lira arasında da bir yataylaşma var. Dolayısıyla burada şirketlerin yatırımcıları yeni halka arzla birlikte buraya bir para girecek. O şirketin ne diyelim şeyine, elektriğine, enerjisine, gelebilecek haberler, birleşmeler, belki satın almalar vesaire burada bir katkı sağlayacak. Ve bu ister istemez bir ana şirketinde üzerinde bir pozitif etki yaratabilir diye düşünmek gerekiyor genel çaplı. Bu tabii ayrıca şeyin detaylarına baktığımızda, halka arzının detaylarına baktığımızda ayrıca konuşabileceğimiz bir konu. Bu genelde tarihte böyle olmuştur. Yani iyi bir haber, şirket için faydalı olabileceği düşünülebilir. Ve dolayısıyla bütün bu halka arz hengamesi içerisinde tabii bu piyasa bunu ne kadar kaldırabilir artık şey olarak. Çünkü gerçekten bazıları halka arz başladıktan sonra da halka arz fiyatı üzerinden de geri çekilerek bir süre orada kayıpları da neden oluyor. Ama bunun iyi araştırılması lazım. Yani iyiyse, faydalı olabilecekse, buna katkı gelecekse piyasada, Sasa için de olumlu bir haber gibi gözüküyor.
1: Eğer ki bir katkı sağlayacaksa Sasa için de olumlu olabilir diyorsun. Peki o zaman geçiyorum yine borsadan başka bir habere. Kredili işlem yasağı. Şimdi kredili işlemleri zaten nasıl yaklaşılması gerekiyor böyle bir süreçte? Senden onu ayrıca dinlerim genel olarak. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama efendim. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi. VBTSO gördüğünüz. Bu kapsamda Işıklar Enerji, Yapı Holding, CV Enerji ve Hedef Holding paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldi. 10 Ağustos'ta başlayacak tedbirler yani bugün itibariyle 9 Eylül seans sonuna kadar devam edecek. Nasıl değerlendirirsin konuyu?
0: Ya bu çok şeyde
1: Hedef
0: hisseleri
1: CV Işıklar Yapı Holding bir de.
0: yazıyordum da Hedef CV. Şimdi bu aslında çok son dönemde gördüğümüz bir uygulama. Kredili işlem, açığa satış yasağı, belli bir tedbirin ondan sonra uygulanması. Şimdi hisseleri şöyle aklımdan geçince, grafiğe veya şeye de bakmaya gerek yok. Hani böyle borsada ne oldu ne bitti. Aşırı fiyat hareketi, Bunlar da daha önce oldu.

0: oldu aslında da neden bu döneme denk geldi bilemiyorum. Aşırı bir fiyat hareketi, aşırı bir oynaklık, hızlı yükselişler, hızlı düşüşler olduğu zaman özellikle yükseliş tarafında böyle bir tedbir getiriliyor. Neden? İşte açığa satış dediğimizde zaten bu hisselerin hiçbirinde açığa satış yapılamıyor diye biliyorum ama bu bir paket olduğu için öyle devam ediyor isim. Burada esas mesele kredili işlem yasağı. Sen şimdi bunlardan herhangi birini 10 liran varken 5 lirayla, 10 lirayla, 20 lirayla bilmiyorum şeye göre değişebilir. Kredili olarak bugün taşıyorsan bu yasak geldiğinde seni arıyorlar. Diyorlar ki işte kredili işlem yapamıyorsun. Dolayısıyla burada yeni kredili bir pozisyon açma şansın olmuyor. Şirketin faaliyetlerine göre ya da kendi ne diyelim aldığı kararlara göre de eğer riskliyse zaten burada kredilerini de azaltması isteniyor. Bu bazen bu şirketlerin yani bu alınan karar hisse fiyatını olumsuz etkiler gibi düşünülüyor. Ama hani biz ne diyoruz? Bu hisse senedi toplu, bu hisse senedi biraz daha özel, bu hisse senedinde işte belli takasındaki miktarlar biraz daha belli grup demeyelim de kurumların elinde falan. O zaman hani böyle bir şey gelip satış geldiğinde de eğer yeniden alınmak isteniyorsa bu bir fırsat bilinir. Burada tekrardan enteresan bir şekilde bu tedbirler uygulansa bile hisse senetlerinin ben yükseldiğini gördüm. Ama klasik bir anlatımla belli bir aşırılık olmuş. Bu aşırılığa istinaden de işte açığa satış, kredili işlem falan bunlarla ilgili bir aylık bir yasak getirilmiş. O zaman çok yükseldiyse fiyat bundan gerçekten normal böyle küçük bir yatırımcı kitlesi varsa etkilenerek belli bir satış yapıp en azından kredili kısmını vesaire yani kapamak isteyerek yoluna devam edebilir. Çok etkili bir yöntem gibi bizde gözükmüyor. Yani öyle bir şey yaşamadık. Çünkü 50 tane hissede açığa satış yapılabiliyor. Bunların diğerlerinin hiçbiri yok. Sadece kredili alım satıma kapanıyor gibi bir durum var. Böyle bir özet geçebiliriz. Ama bu hisseler şunu da bize belki özetleyebilir. Bir hisse fiyatlaması takibi var. Bir aşırılık göstergesi var. Çünkü bu hisselerin bazıları uzun süredir yükselen bir grafik içerisinde yani saysak 10 tane ise bunların arasında bu 4'ü de var. Dolayısıyla bugün böyle bir karar alınmış, onu uygulamaya çalışıyor. Yani daha önceleri de belki birkaç kez alınmıştır farklı fiyatlarda. Çok etkili olur mu emin değilim. Yani negatif pozitif anlamda.
1: Çok bir etkisinin olacağını düşünmüyorum diyorsun, negatif ya da pozitif anlamda. Genel olarak da bir çok etkisinin olacağını düşünmüyorsun mu diyorsun? Doğru
0: Yani
1: anlıyorum değil
0: normalde kötü bir şey.
1: mi?
0: Hissenin fiyatını düşürebilme etkili. Ama işte ne diyelim hani oraya yatırım yapanların finansal gücü bu satışları karşılayacak düzeyde ise birkaç kez bu çok kez hatta oldu. Bu açıdan yani yatırımcısıysam bir açılışta bakarım ne oluyor fiyat kim alıyor kim satıyor nasıl bir denge var ya da yeni mi aldım eskiden bir kârım mı var? Bu bir ay boyunca kredili işlem ve açığa satış bu hisselerde olmayacakmış demek. Bunu gerçekleştirecek.
1: Peki, o zaman sana şöyle söyleyeyim. Şimdi yaklaşık diyelim ki 400 milyar dolar nakdin var, tamam mı? Elindeki
0: 400 milyar dolar bir saniye bir hayal edeyim.
1: bir hayal et.
0: 400 milyar dolar nakdim var
1: Nakit
0: ve ben
1: nakit.
0: seninle şu an konuşuyorum. Hani
1: Herhalde benim
0: nakit,
1: kimle
0: keş.
1: konuşacaksın başka, tövbe estağfurullah. Karşında koskoca
0: Hayır
1: galaksi başkanı abi,
0: estağfurullah.
1: kendimize gelebilir miyiz
0: Ya
1: lütfen?
0: senle ilgili değil yani genel biriyle muhatap oluyorum. 400 milyar dolarım var ve dünyada biriyle muhatap oluyorum. Evet
1: Olmak
0: tamam hayal ettim.
1: zorundasın. Hayat böyle bir şey.
0: Hayır
1: Hayat
0: işte olmak
1: böyle bir şey.
0: zorundasın.
1: Birileriyle muhatap olmak zorundasın.
0: İstemiyorum. Kimseyle muhatap olmayayım.
1: Ne
0: 400
1: yapacaksın?
0: milyar dolarım.
1: Aha.
0: Bilmiyorum. Şu an onu hayal ettim. 400 milyar dolarım var.
1: O
0: Hayır.
1: 400 milyar dolar
0: Neyse.
1: var ya, senden o
0: Tamam.
1: kadar hızlı çıkar ki aklın şaşar yani. Bu nedir ya? Mağrurlar mı
0: Sakin.
1: padişahım, senden büyük Allah var. Ben insanlarla muhatap olmam. Neyle muhatap olacaksın pardon?
0: Ya hayır
1: Ha,
0: insanlarla
1: 400 milyar dolar geldi ya, tamam, gaipten sesler tabii, artık onunla muhatap olacaksın. Başka yolu yok çünkü birden gitti
0: ya
1: akıl.
0: beni Süheyla beni bir yere soktun 400 milyar dolarım vardı dedi. Ondan sonra insanlarla muhatap ol falan. Tamam. 400 milyar. hala şeyim yani. 400 milyar dolarıma hala çok alçak gönüllüyüm. Evet
1: Aha.
0: ve şey yani insanlarla devam muhatap olmak istiyorum. Tamam.
1: İnsanlar. Hayır, hiç
0: Okey,
1: öyle
0: buna
1: bir
0: da
1: isteğin
0: tamam.
1: olmak zorunda değil biriyle muhatap olup olmamak gibi. Ben sana

0: içinden bir kısım para çıkartıyorsun. O bir kısım söylersem çok biraz anladı. Gerçi 400 milyar dolar dedim de anlayan anladı zaten.
1: 400 i̇çinden, milyar dolar cüzdana koymuş.
0: Evet, içinden güzel, çıkartıyorsun tamam. Minicik bir miktar. Tamam mı böyle yani? Böyle yaklaşık 32 milyar dolar falan. Böyle bir şey çıkartıyorsun içinden minicik. Ondan sonra gidiyorsun onunla hisse alıyorsun. Diyorsun ki ben gideyim hisse alayım bununla. Ama bak çok uzun zamandır nakittesin. Tamam mı? Çok uzun zamandır nakittesin. Gittim böyle pardon ne kadar? Yok şey değil. 10 milyar dolar alıyorsun. Tamam 10 milyar dolarlık hisse alıyorsun orada. Evet. Bunu yapacak olsaydın uzun zamandır nakittesin. Grinch gibi geziyorsun. Tamam insanlarla muhatap olmam diye geziyorsun. O cüzdandan çıkardın 10 milyar doları hisse aldın. Ne hissesi alırdın? Dünyada bak bir dünya hisse var öyle düşün. Borsa İstanbul'a gelsen şeyden başlıyor işte 600 tane.
1: 400 %10'u 40 milyar yapar. Yani %2,5 ile hisse alıyorum ben. Yani evet. Batarsam da çok önemli değil.
0: Evet.
1: Evet şimdi bir dakika bütün dünyada hangi hisseyi alırım?
0: Bunun evet için giderdin ne alırdın?
1: Danışmanlarım olur.
0: Önce ne oldu? Ne oldu? İnsanlarla muhatap olmuyordu. Ne oldu? Danışmanların robot mu? Ne yapıyorsun? Evdeki şey süpürgesine mi soruyorsun? Yerdeki o yürüyen küçük şeye Yecüc Mecüc casusa mı soruyorsun? Kime soruyorsun?
1: Yapay zekayı ararım.
0: Yapay zekayı ararım.
1: Ona bir güzel bir isim olur. Evet 10 milyar dolarım olsa yani bütün dünyada bir Avrupa, Amerika, Uzak Doğu üçe bölüp oradan hisse senedi alırım ama tabii ben
0: bir tane diyorum ya bir tane şirket evet bir şirket hissesi alırsın kim o şirket
1: o
0: diyorum
1: Tesla alır. Neden çünkü Elon Musk'la arkadaşız o kadar param varsa adıma ayıp olmasın Tesla hissesini sana destek atayım bir 10 milyar dolar alayım Tesla
0: neden 400 milyar dolarının hiçbir zaman olmayacağını şu an bize ispatladın Tonguç ya hala arkadaş peşinde Allah'ım ya.
1: Hayır o yani muhatap olmuyorum ama arkadaşım kendisi.
0: Ha tamam peki.
1: Bir dakika yanlış bir şey mi söyledim?
0: Ya Tesla ne Allah aşkına yani şimdi Tesla mı alırsın gerçekten? Niye Tesla alıyorsun? Peki arkadaşım diye bak gerekçeye bak gerekçeye. Evet, dostlar evet, arası şey Allah bilir şey de yapıyorsundur sen. Arkadaşın gidip böyle dükkan açtığında da böyle saçma sapan paralar da atıyorsundur. Hayırlı olsun paraları hayır. Falan. Onları hayır, da yapıyorsundur hayır, kesin ha.
1: Hayır ne, yok şunu yaparım. Biri ne? Dükkan açtığında gidip mümkün olduğu kadar alışveriş yaparım. Ama yani tamam siftah
0: sakız
1: falan,
0: da gidip 10 bin lirayı almam diyorsun.
1: Evet böyle masanın üstüne atılmaz para. Ayıp bir şey olmaz. Aman ama olsun. Şey var Yüksel abimiz var mesela. Yeni bir lokanta devraldı. Bizim oraya yakın. Mümkün olduğu kadar gidip öğle yemeklerimizi orada yiyoruz. Ev yemeği de. Ya böyle şeylerimiz oluyor.
0: Konumuzla ilgisi var mı peki Yüksel abinin?
1: Ben
0: yok zannetmiyorum.
1: Tesla almak istiyorum.
0: Tesla
1: ben
0: tamam.
1: Ben Tesla almayayım.
0: Ama bak.
1: Bana paramı verin.
0: Tesla'yı alırken buradaki motivin ne? Motivasyon ne senin? İşte Elon Musk arkadaşım madem 400 milyar dolar nakitte bir evet. insanım ben. Elon Musk da arkadaşıma ayıp olmasın. Ya böyle mantık mı olur? Senin hayatta 400 milyar doların olamaz geç onu. Sana diyorum ki bana mantıklı bir sebeple gel. Yani böyle şey ol köpek balığı ol piyasanın
1: tamam,
0: kurdu
1: tamam,
0: ol.
1: Tamam,
0: aslan ol öyle al yani 400 milyar dolar yapmışsın. Kolay mı yaptın sen o parayı?
1: O zaman deneyeceğiz teknoloji hissesi alırız.
0: Ay,
1: böyle
0: bir
1: şey yapay zeka.
0: Tamam,
1: tabii.
0: Tamam teknoloji. Ne aldın peki teknoloji?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorum mu?
1: Yani bir dakika o zaman teknolojiden...
0: İnan bana WhatsApp telefonu verebilir misin?
1: Hangi arkadaşımla gideyim? Microsoft, Apple falan onlarla mı gideyim? Amazon'la mı gideyim? Valla o tip bir şey alırım herhalde. Bu büyük yedilerden birini almaya çalışıyorum.
0: Büyük yedilerden birini alırım diyorsun.
1: Ne
0: peki.
1: Yapayım?
0: Peki efendim size de sordum. 400 milyar dolarınız var cüzdanınızda nakit. İçinden çıkardınız böyle bir 10 milyar dolarcık falan kadar böyle. Gittiniz bir hisse aldınız. Ama bakın tek bir hisse alıyorsunuz. O hisse ne olurdu diye sordum sizlere de. 536-266-81-81 536-266-81-81 sebebini de istiyorum ama sadece eğlenceli cevapları istiyorum. Tomuş mesela gidip Tesla alıyor. Niye? Çünkü otomatik olarak Elon Musk'la kanka olduğunu varsayıyor. Diyor ki kanka bu ip olmasın şimdi. Olur mu? Zaten battı gidiyor. Sağda solda arabaları yanıyor. O yüzden ben gideyim de ona böyle bir destek vereyim. Zaten böyle bir gitti böyle gölge başkanım ben şeyleri falan yaptı böyle bir hava

0: havalar civalar yaptı Salcığım. Bir havalar civalar yaptı. Onlar da boş çıktı zaten. Söyle az daha konuş, bu yayın patlasın, seninle görüşeceğim diye kafayı da sallıyor orada. Elon
1: Yok
0: Musk'a
1: be. Yok vallahi.
0: her... Peki
1: Ya
0: tamam,
1: acaba
0: sordum sizlere.
1: hayır. Öyle bir soru sordun mu?
0: 536 86 81 81, 536 266 81 81, dedim ki ne yaptınız? 400 milyar dolar nakitten 10 milyar dolar gittiniz, ne aldınız dedim. İlaç firmasının listesini alırdım. Muhtemelen bir şey bulurlar. Ben de onu 400 milyar dolar yaparım. Sonra 800 milyar dolarım olur. Hatta Uzi Bey ne
1: Al işte.
0: anlatmış? Tam çocuk
1: Al.
0: mantığı.
1: İnsanları nerelere sürükledim? Bak 400 milyarı bile 800 milyar dolar. Bu 400 milyar doların tam
0: Yetmedi değil mi
1: olarak
0: ya?
1: evet ya yani insanlar öyle. Yani 400 milyar dolar ya.
0: Evet. Tamam, hisse
1: Evet.
0: sormuşlar. Demin ki bak Zübeyir Bey gelmiş. Zübeyir Bey diyor ki şey yaparım, hisse falan almam, giderim altın alırım demiş. Hayır efendim, hisse almak zorundasınız. O hisseni size onu soruyorum. Ne alırdınız diyorum. Robot üreten ya da yapay zeka şirketleri arasında bölüşürdüm. Bölüşmek yok. Unutun bölüştürmeyi.
1: Ha,
0: Çok paranız
1: bölüşmek
0: var ya,
1: yok.
0: Allah aşkına bir zengin hisseder misiniz kendinizi? 400 milyar dolar nakit var sadece. Diyor ki ya parayı da aklardım. Ancak diyor o kadar para diyor, bunun ne olur? Para aklardım demiş Ortam Bey. Gider misiniz efendim? Çoluğun çocuğun aklına böyle şeyler sokmayın. Gittiniz güzel güzel işlem yaptınız. Trade ettiniz, bir şey yaptınız. 400 milyar dolarınız oldu. Onunla da işte diyoruz. Gideceksiniz 10 milyar dolar çıkardınız cüzdandan, tek bir hisse seçeceksiniz diyorum.
1: Evet.
0: Peki. Aman. Murat Yıldız vermiş doğru cevabı.
1: Ne?
0: Alfabet. Alfabet. Alfabet demiş. Şimdi olay
1: Bu
0: şu.
1: bir yerde mi yazıyor? Bir şey var. Bunun sonunda bir şey çıkacak.
0: Herhalde ki yani, yoksa
1: Bir
0: niye
1: yere
0: 400?
1: yönlendirilmek istedik
0: Yani
1: biz.
0: beni 400'de tutan ne? Mesela niye 500 demedim de size 400 dedim? Neden 10 milyar dolar aradım bir dakika ya, 32 miydi 10 muydu falan diye, değil mi? Bir sebebi
1: Evet,
0: vardır
1: bir
0: bunun.
1: şey var
0: Şimdi olay
1: herhalde.
0: şu. Artık Warren Buffett, ki bence kendisi de vampir bir abimiz, hiç inanmıyorum ben öyle göre bırakacağını, hikayede işte bırakmış ama yani işte. Yeni CEO'su var biliyorsunuz, Greg Abel. Bu Greg Abel da diyor ki yıllarca, çok uzun yıllardır yani, her seferinde şey var ya işte, nakit kraldır işte, Buffett nakitteymiş diyordum size, Buffett nakitte değildir, nakit Buffett'tadır, saçmalamayın, gidiyordur önümde, önünü iliktiyordur, sayın abicim var mı bir isteğin arzun bizden falan diye soruyordur diyor, olur mu öyle şey diyordum. Ha şimdi o geldiği gibi geliyor böyle, net hisse alımı yapıyor. Geldiği gibi böyle. Ben de varım diye böyle işte. Hani bu şeyde de vardı ya, borç geldiği zaman ne yapacak falan diyorduk böyle. O faizi artırmayıp ne yapacak ki borç geldiğinde diyorduk. İndirmemek için işte direnecek. En sonunda da artırmak zorunda kalacak. Bu kadar çok inatlaşınca diyorduk. Geldi işte şey yaptı ya işte. Alakasının olmadığını göstermek için. Sözlü yönlendirme kandırıyorum falan. Diye. Ne alaka? Konum şimdi sözlü yönlendirme miydi? Senin faiz meselendi. Şimdi bu burada da artık kendini bir göstermek mi istiyor, yoksa başka bir şey mi bilmiyoruz. Net hisse alımı yapıyor. Ve burada mesela gördüğümüz en net alımda 10 milyar dolarlık Alfabet. Yani neden Alfabet? Niye böyle bir şey yaptın? Neden onu almak istedin? Yani tamam teknoloji de niye bu
1: Google'layacak
0: mesela?
1: adamı. Google'layacak.
0: Nasıl yani?
1: Yani bir şey var demek ki burada.
0: Google'la bir şey var diyorsun.
1: Ya bir şey geliştirilecek demek ki.
0: Ha. AI'da diyorsun bir şey olacak. Onun için şimdiden gitti aldı. Yarın bir gün diyorsun başka şeyler de olabilir aralarında.
1: Or ya da arkadaşlar ayıp olmasın diye aldı. O da benim gibi düşünüyor. Çünkü her zenginin böyle bir düşüncesi olur. 10 milyar atayım sana demiş. Alfabet.
0: Alfabeti.
1: Bize
0: CEO bu ama. Yani yönetici onun.
1: CEO'sa önemli değil ya CEO'sa.
0: Ya da şey falan mı var diyorsun
1: CEO
0: acaba, böyle
1: bugün var ya
0: Google'dan kaldırtmak istediği fotoğraflar falan. Yalnız işte
1: yok.
0: makas kesmiyor falan dedi de Google acaba şey mi yaptı? Ben geleyim sizden bir 10 milyar dolarlık alışveriş mi
1: Abi
0: yapayım dedi. Öyle bir
1: bir
0: şey mi acaba?
1: de bunu şöyle mi yapmış yani cüzdanını açmış oradan bir 10 milyarı çıkarıp
0: Evet,
1: böyle
0: öyle
1: masaya mı
0: olmuş.
1: atmış yani
0: Tam
1: sırf
0: olarak
1: şunu
0: böyle olmuş.
1: hisse almak istiyor. Eskiden öyleydi biliyor musun? Böyle
0: Nasıl?
1: parayı getirirlerdi. Parayı alırdın mesela diyelim işte 100 bin lira. Kasaya koyardın. Ondan sonra senin hesabını 100 bin lira

0: içeride ben hisse almak istiyorum. Yani bildiğin bu şekilde ben hisse almak istiyorum diye parayı bırakırdı masanın üstüne, sayardın, kasaya koyardın, hesabına geçerdi. Biraz eski yıllar ama belki de öyle bir şey yapmıştır yani bu
1: Evet.
0: şey. Ha, şimdi senin sorun burada neden, neden,
1: Evet,
0: neden? Demek
1: neden?
0: ki bir geliştirici durum var burada, bir şey var. Bu bütün büyük o yedi, muhteşem yedinin içerisinde şeyler olacak herhalde. Bir de hatırlarsan bu teknoloji firmalarına devamlı böyle bir yatırım şeyi var. İşte bir yerde yatırım yapıyor, biriyle birleşiyor, yatırım yapıyor. Belki böyle bir hani biz böyle bir şey geliştireceğiz, siz de bize katkı sağlayın gibi olabilir abi. Bu seviyelerde sadece Warren Buffett değil, başkaları da buraya belli alım satımlar, yatırımlar yapmıştır belki.
1: Belki de
0: Ama
1: diyorsun. Evet.
0: ne, sadece tek hissesi bu olduğunu düşünmüyorum ben. 400 milyon içinden yani zaten tek hissesi bu değildir de bir şey var orada. Yani bir
1: Yani de ki
0: araştırmak lazım.
1: 20-25 milyar dolarlık ama 10 milyar dolar böyle gidiyor. Alfabet diyor. Mesele bu yani. Neden bu kadar büyük montanda alfabet? 10 milyar dolar dedim farkındaysan yani.
0: Evet, yayından sonra bir arada sorayım yani
1: Bir ara
0: neden böyle bir
1: sonra
0: şey
1: neden
0: yapmış?
1: böyle bir şey yaptınız? Yani ne
0: Şimdi
1: olacak,
0: uyuyordur.
1: biz konuşurduk canım, alırdık elindeki fotoğrafları, bilgileri, sende yani ne olacak falan mı
0: Ya
1: diyeceksin?
0: 10 milyar doları bize versin. Biz ne alfabet, ne Google'lar, ne şeyler, o Silikon Vadisi falan, oraya direkt iniş yaparız ya.
1: Evet. Muharrem Bey diyor ki ya öf, niye bu kadar ellerini korkak alıştırıyorlar? 400 milyar dolarla git dünyadaki bütün hisseleri al, yine diyor elinde kalır, yine elinde kalır. Paran diyor artar. Yani ucundan kıyısına hisse almıyor musun? Nedir diyor bu kadar? Mehmet Ali Bey. Burada hissenizin reklamını yapmayın efendim. Gelmişsiniz, kendi hissenizin reklamını yapıyorsunuz. Yapmayın hissenizin reklamını. Bana mantıklı, bilimli gerekçe söylemeniz lazım. Maliyetleri düşürürdüm demişsiniz. Bir havacılık yolu şirketini alırım, maliyetleri düşürürüm. Bak hala da nasıl böyle kendi şeylerinin peşindeler. Devlet demir yolları hissesi alırdım. Sivas'a ücretsiz giderdim demiş Kenan Bey. Allah bilir köyde de ev yaptırırdınız. Eğlenmiş bir de öyle kendi kendine. Peki o zaman gidiyorum. Döndüğümüzde efendim haftayı nasıl açacak borsa? Nasıl gidecek? Nasıl kapatırız? Hangi gelişmeleri takip etmemiz lazım? Siz hisseleriniz için ne düşünüyorsunuz? Ama Tonguç Erbaş neler bekliyor? Bunların hepsini konuşacağız. Arada bir yolumuz düşerse altın tarafına bakarız. Twitter'da Süheyla Yeysi, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizleri bekliyorum. Gelmek isteyenler için adresimiz burası. Yok gelemiyorsanız eğer radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapan...

0: Akbank.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. E-dönüşümde çözümün adresi Q&E Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Peki. Devam ediyoruz o zaman kaldığımız yerden. Haftayı nasıl açacak Borsa İstanbul? Nasıl gidecek, nasıl kapatacak?
1: Şimdi bu hafta Amerika'dan bir enflasyon verisi var haftanın ortasında.
0: Evet.
1: Bizim de Perşembe günü bir enflasyon raporumuz var. Şimdi haftayı nasıl açacağı konusunda mesela bizim baktığımız herhalde bugün bir petrol fiyatları olur. Ki Cuma'dan evet 84 dolarlar gibi görüyorum ben. Çok böyle panik havasıyla değil. Bazı iyi haberler var anlaşmaya yakın olduğuna dair İran'la Amerika'nın. Bazı da kötü haberler. Yani kötüden kastım da işte o ona füze attı. İşte bu onu delince biz de şuraya saldırdık falan gibi. Ama nötr görüyorum petrol tarafını. Bizim hemen şey tarafına bakacağım. Yani CDS'lerde falan da çok fazla pazartesi itibariyle bir değişiklik görmedim. Yani kur faiz bunlara çok bakmıyorum. Ama 4.65 Amerika'da 10 yıllık. Hı-hı. Hani bu biraz daha yine nötr gösteriyor. Altında yani vadeli taraf veya ne diyelim bizim şu an baktığımız platformlarda 4.375'e geldikten sonra 33'lere gerilemiş. Bence yatay bir açılış olur diye düşünüyorum.
0: Yatay
1: yani
0: açılacağız.
1: Bu durumda.
0: Peki.
1: Evet yani yatay bir de bizim şeye de bakalım çok özür dilerim 13.779 evet. Ya bence yatay başlar sonra negatif bir şey yok ama çok fazla. Yani petrol... Hı-hı. Böyle 86-87'ye doğru yükselirse seans başlarken ya o zaman biraz daha negatif düşünmek lazım. Ya da 82-81 buralara doğru düşerse. Ama sanki bu hafta şey olacak gibi ya. Bu savaşla ilgili bir netleşme olacak gibi gözüküyor. Çünkü onu yani haftaya 17'si oluyor pazartesi. Biz herhalde bu hafta şeyi netleştirir diye düşünüyorum. Bu savaşla ilgili oluyor mu olmuyor mu onu artık anlarız. Yani çok uzuyor gibi geldi bana yine.
0: Bir kere daha bu hafta da artık netleşmesi lazım. Çok uzadı bu mesele. Çok sürdürülebilir değil diyorsun. Peki şimdi kimdi? Poppy Bey miydi o? Of yanlış yere bağlıyorsun. Hiç savaşın bitmesiyle falan alakası yok. Bir nefes alsın istedi Japonya. Onun için altın yükseliyor mu? Poppy Bey mi demişti efendim? Kim dedi onu? Biri dedi bana. Bu şey hikayesine madem altın yükselmeye başladı demek ki savaş bitti ben buradan bunu anlıyorum dediğinde hı hı. Kendisi de bunu söyledi dedi ki hayır Japonya'ya nefes aldırıyorlar geçici o altın yine yerinde sayacak diyor sen hangi taraftasın?
1: Yerinde sayacak tarafı yani şöyle yani ne taraftayım işte belli bir bant içinde kalacağı taraftayım ama Japonya'yla falan hı. Da çok ilgili değil diye düşünüyorum. Şöyle özetleyeyim. Ben hangi taraftayım? Yani ben bu 4800 ile 4000 arasındaki maksimum oda yukarıda. Bakıyorum şu an 4650'ler var. Hı hı. Ya bir yükseliş bekliyorum sene sonuna kadar. Bunun bu yükseliş aynı hızla son 4 günkü hızla devam edeceğini düşünmüyorum. Ama hani geri çekilmeler vesaire falan olsa da bu yükselme ihtimali daha yukarıları görme ihtimali olacak. Bunu da iki şeye bağlamamız lazım. Yani ya da teori olarak savaşın bitmesi meselesinin fiyatlamasının biraz daha agresifleşmesi. Dolayısıyla getirecek petrolü, doları, bir kısım faizleri aşağı doğru. Bunun da hani faiz arttıracak bir Fed beklentisi kabaca ortadan kalkıp belki daha yumuşak, daha faiz indirebilir noktaya da yaklaşabileceği bir hı hı. Düşünceyle altının desteklenmesi. Aynı zamanda bu olurken riskli varlık diyelim buna veya riskli risk alma iştahı diyelim bozulmayacağı için tahmin ediyorum Kasım'a kadar yani o ara seçime kadar herhalde bunu yurt dışında görmeyeceğiz anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla o pozisyonlar arttırıldıkça da altın şeyi ne diyeyim pozisyonda yüksek kalmaya devam edecek. O açıdan bu 2-3 başlık altını destekler. Ama hani ben mesela yani 4000'lerin altı kırılmadan orada kalıcılık olsaydı başka şeyler konuşurduk diyoruz. Hı hı. Ya burada evet 300 dolar var. Hani 4000-4300 arasında bir yerde hala geri çekildikçe bir maliyeti yapılırsa benim hedefim 4600-4800 arası yıl sonunda olur.
0: Hı hı.
1: Ondan daha heyecanlı olmam. Kayıp içinde kayıp edebileceğim ya da düşebilecek yeri de az çok burada anlamış olurum ya da takip edebilmiş olurum. İşler iyi gittikçe de altının fiyatını yükselteceğini düşünürüm açıkçası.
0: Peki.
1: Cuma günü galiba UBS'in bir raporu vardı. Onu yakalayabilirlerse yani mesela önümüzdeki senenin ilk 6 ayında 5.000 dolar bekliyor. Yani aşağı yukarı bir sene sonra, 11 ay sonra. Dolayısıyla mesela bunlar mantıklı tahminler olabilir.
0: Beş bin.
1: Oraya yakınım. Evet.
0: Reuters'ın ki anketi ünlüdür biliyorsunuz. Onlardan kaç bekliyordu bu yıl ortalamasını? 4509 mu bekliyorlardı?
1: Bu yıl
0: 4509
1: ama.
0: olması. Evet
1: Bu
0: evet
1: yıl.
0: bu yıl.
1: Tamam. Yani
0: On.
1: o da mantıklı mesela.
0: Evet.
1: O da mantıklı bence.
0: Peki o zaman
1: Yani
0: devam ediyorum.
1: evet yani insanlar şunu yanlış da hani şimdi çok tabii altın yorumu var. Sansasyonel yorumlar da var. Bunu seninle Cuma günü de konuştuk. Mesela bana 3-4 yıl sonra
0: Ya.
1: altın ne olur sorusu da gelebiliyor. Şunu düşünmek lazım. Şu an biriktirilen o altındaki yükseliş, tamam mı? İşte enflasyon dedik, efendim risk algısı dedik, merkez bankaları alıyor dedik. Gerçekten de mesela Avrupa'da ilk defa bu Altın Konseyi'nin raporunda Alman tahvillerini örnek vermişler. Tahvil faizleri yüksekken bile Avrupa'da ilk defa Temmuz ayında bir altına veya son çeyrekte, ikinci çeyrekte altına bir yöneliş var. Tamam, Çin almaya devam ediyor vesaire ama yani talep var. Gerek ne diyelim fiziki olarak gerek de işte ETF'ler üzerinden veya fonlar üzerinden bir talep var. O birikimli talep henüz bitmedi. Çünkü ortada o pozisyonlanma, o riskli pozisyonların yüksek olduğu aynı gün yanılmıyorsam şu an dünyada sermayenin yine 3 katı kadar yanılmıyorsam bir riskle dünya dönüyor. Aynı şekilde borçluluk oranı da belli şekilde. Yani ürettiğimiz ve hizmet ve ne diyelim o şeyin mal ve hizmetin de 3 katlı bir borçluğumuz var. Yani risk yüksek, efendim borçluluk yüksek ve dolayısıyla bu altını bana kalırsa bir öyle olur, böyle olur vesaire diye desteklemeye devam ediyor. Zaten şeyi hiç anlatmıyorum. Hani doların rezerv
0: Peki.
1: olmasından uzaklaşması falan.
0: Peki şimdi sorulara geçelim. Ne o sen yayın içinde bir yerde 10 milyar dolarla para mı falan gibi bir şey mi söyledin? Böyle bir şey dedin
1: Demiş
0: mi
1: olabilirim.
0: gerçekten? Tövbe
1: Hayır para mı
0: estağfurullah.
1: demem hiçbir zaman. Para mı dememişimdir dediysem çok özür dilerim. Ama şey dedim yani
0: Ne
1: hani
0: dedin?
1: çok da büyük bir para değilmiş. Çünkü bizim bu miktarda hisselerimiz var. Yani baktığında dönüp hani 10 milyarı getir. O hisseyi alabiliyorsun burada.
0: Ha, anladım. 10 milyar dolar ondan söyledin. Orada şey
1: Evet.
0: yapılmış efendim, kinayi yapılmış. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla falan denilmiş orada. Çok teşekkür
1: Evet evet
0: ediyoruz
1: öyle bir şey.
0: efendim. Bütün güzel mesajlarınız için eksik olmayın. Soruyorsunuz, sorular geliyor mu bilmiyorum, yanıtlamak istiyor musun? Ben sıradan sana soracağım. Hepsini cevaplamak zorunda değilsin. İstemediklerine pas diyebilirsin. Deyip başlıyorum efendim. İsmail Bey, İsmail Gayretli'nin sorusu. Global Yatırım Holding'i sormuş sana. Yani çok soru olduğu için istediğini paslayabilirsin bu arada. Yani çok dersine çalışmamışsındır o konuda. Senin radarında değildir. Geç diyebilirsin rahatlıkla.
1: Bilmediklerimi boş bırakıp sonra tekrar
0: Tabii,
1: bakacağım.
0: evet sonra tekrar bakacağım.
1: Global Yatırım Holding yok. Yükselen bir trend içerisinde.
0: Evet.
1: Son bir ay içinde 19-16 düzeltmesi olmuş. Bunların hepsini teknik konuştuğumuz için kabaca 16 civarı desteğinden dönüp son 2-3 günde tekrar yukarı doğru gidiyor. Yani bence bu 16'nın altına gelmediği sürece ki aşağıda 200 günlüğü 12'ler yani 16 aşağı kırılırsa 12'ler civarı gözüküyor bende. Dolayısıyla yani orada bir 4 liralık şey var risk vardı ama şu an 16'nın üzerinde kalmış tekrar yukarı doğru bir inmesi var. Kısa vadede tahmin ediyorum 18 civarı 17.80 bir şey olur, direnç olur. Orayı geçerse yine eski 19'lu zirvesine gelip devam edebilir. Yani bu bayağı uzundur, ne diyelim 2025'in başından itibaren yani 1,5 senedir altılardan başlayan trend henüz bozulmamıştı.
0: Peki.

0: Şimdi Davut Bey, ay, çok mutlu olun inşallah efendim orada. 10 yıl boyunca İstanbul Çekmeköy'den sizi izledim, dinledim. Ama şimdi Mardin Kızıltepe'ye taşındım demiş. Buradan devam edeceğim demiş. Bizden de efendim bütün Mardin'e selamlar, sevgiler.
1: Harika.
0: Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Davut Bey yanılmıyorsam bizim emlakçı bir izleyicimiz değil mi? Davut Bey yanılmıyorum inşallah. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Doyduğu yere gitmek istemiş. Enerji sayı sormuş Özcan Bey.
1: Sormuş. Enerjisa. Bir dakika, enerjisa. Evet. Grafiğini açmak istemiyor enerjisi. Bakalım. Evet, açtı. Bıçak kesti. Şimdi enerjisa'da çok güzel 130'dan bunu Tüpraş'ta da yaşadık. 100 civarına gelip buradaki 200 günlüğüne dokunmuş ve aşağı yukarı 20 gündür, kabaca 15-20 gündür işlem günü olarak bu 100 liradan aldığı destekle 115'e kadar hacimli bir şekilde bir yükseliş gerçekleştirdik. Yani bir V yapıyor. Bu arada mesela global gibi burada da 2000 Temmuzlardan, yani 2025'in Temmuzundan başlayan bir trend var. Yaklaşık 50-60 liradan. Bunun düzeltmesini yaşamış ve güzel bir yerden teknikte devam. Şimdi burada hacim de var. Şunu izlemesi lazım. Yani bu V formasyonu diyelim buna. Kapanması için mesela 115'ler 2 gündür. Orayı aşıp tekrar 125-130 arasına gidebilir. Bu 115'te biraz güç lazım. Güç de hacim demek. Cuma, Perşembe biraz hacim düşmüş. Hacimli bir şekilde 115'i geçerse tekrar bir 10-15 liralık marjla bence devam edebilir. Bazen
0: Peki.
1: böyle kısa geri çekilmeler oluyor. Orada da 108-110 buranın altına gelmiyorsa çok moral bozmaya gerek yok.
0: Evet. Uzi Bey, şimdi bu ilaç firmasını aldınız, işte kesin bir şey icat eder bunlar dediniz, 400'ü 800 yaptınız, ondan sonra hatta 810 milyon dolarınız olduğu falan filan. Efendim o sırada mesela böyle bir biyolojik silah falan da icat ettiniz mi, onu da yaptırdınız mı? Panzehir niyetine bize vereceksiniz ya, böyle bir aşısı maşısı da hazır mı? Onları da söyleyin isterseniz. Peki tamam, Sivas'a ücretsiz gidiyormuş Kenan Bey. Gidiyormuş, köyde ev yaptırıyormuş. Erciyes çelik boruyu sormuş Murat Deniz. Erciyes çelik boru.
1: Evet, Erciyes Çelik, Erciyes Çelik. Bu da son baktığımız iki grafiğin tam tersi. Yani enerji sayıyla globalin. Burada da 2024'teki 225 civarı herhalde buraları yapılan zirve sonrası o günden bugüne kadar bir düşüş trendi devam ediyor. Kısa vadeli şöyle yapalım. Bir 110 civarı, 105 civarında Kasım 2025'te test etmiş. Oradan bir trend çizelim. Aşağıda da bizim aşağı yukarı Haziran'ın birinde gördüğü 69 seviyeleri var. Bir, burada 55 seviyesi yukarı geçilmesi lazım. Ondan sonra da 200 günlüğü olan 62 yukarı geçilmesi lazım. Henüz bunu yapma gücünden çok uzak, hacim çok düşük. Sadece kendine üçüncü kez 45-46 liralarda destek bulmaya çalışıyor. 45'in üstünde kalsın. Ondan sonra da 53'lere, 54'lere doğru bir hareket yapması gerekiyor ki tekrar yükseliş trendi başlasın. En çok şu anda 53-54'e kadar bir tepki verebilir ama hacim yok. 3-4 gündür de yatay. Biraz uzak durmak lazım bence. Hani bir heyecan, bir hareket olana kadar. Çok fazla şey gözükmüyor. Sinyal gözükmüyor. 45'lerin altına gelirse de
0: Evet.
1: ayrıca düşmeye devam edebilir gibi gözüküyor.
0: Güran Bey demiş ki biz şurada 3. Dünya Savaşı desek yemediğimiz laf kalmaz senden. Kendin biyolojik silah yaptırdın orada adamcağıza demiş. Hayır, yine siz yaptınız. Derdiniz ne işte orada? İki katına çıkarmak. Nasıl iki katına çıkacak efendim bir anda bir böyle ilaç şirketinin değeri? Ne olacak da iki katına çıkacak? Tonguç Erbaş'a sordum. Ne olur da bir ilaç şirketinin değeri iki katına çıkar? Şakkadanak
1: Ne
0: nasıl
1: olur?
0: oluyor? Ha, ne olur? Ne olursa
1: Mesela
0: çıkar.
1: biz bunu pandemide gördük işte.
0: Ya.
1: Yani çok büyük bir rahatsızlığın diyelim
0: Evet.
1: veya bir şeyin hastalığın
0: Ha.
1: şeyini bulursa, çaresini bulursa
0: Evet.
1: herhalde iki
0: Olur.
1: katına çıkar diye düşünüyorum. Belki daha
0: Evet.
1: da fazla.
0: Yani o çok büyük bir hastalık da Ne olacak yani, işte senin kullandığın biyolojik silah işte o. Yani kitleleri imha etmek için.
1: Oraları bilemiyorum. O
0: Evet.
1: kadar bir şeyim, komplo teorilerim yok. Yani
0: Tamam.
1: önce ilacı üret, şey yap, ondan sonra bunun ilacını, şeyini bul falan, bilemem. Ben, bana soruldu.
0: Ben de
1: Bence
0: dedim ki
1: yani
0: diyorsun işte
1: iyi.
0: bu. Ha, tamam peki.
1: İyi niyetle
0: İyi
1: bir
0: niyetle bu
1: hastalığa
0: dedim.
1: çare bulursa, evet, orada iki katını çıkabilir.
0: Tamam peki. O zaman bütün o spekülasyon manipülasyonumuzu bir tarafa bırakıyorum. Devam ediyorum.
1: Buyurun.
0: Pegasus alırdım, maliyet düşürürdüm. He he demiş Veli Bey. Pegasus'u sordum sana.
1: Pegasus'u komple alabiliriz ben.
0: Bedava uçmak istiyormuş Veli
1: Pegasus'ta
0: Bey. Onun
1: 10
0: için elif
1: milyar,
0: okuyor.
1: 400 milyar dolar var.
0: Dört.
1: O da tabii
0: 400 değil.
1: işte
0: 10. 10
1: 10
0: milyar
1: milyar
0: dolar.
1: dolar.
0: 10 milyar dolarlardı
1: Evet,
0: bu.
1: değişik ticaret davranış tarzları var.
0: Tabii.
1: Yani o, evet.
0: Aa, niye 10 milyar
1: Uçak da
0: dolar verdi
1: alınabilir.
0: Pegasus'a onu bilmiyoruz tabii.
1: Uçak da alınabilir bir yere, ücretsiz. Yani
0: Tabii.
1: uçak da alınıp gidebilir. Şimdi Pegasus'ta maalesef daha önceki performanslardan uzak. 283-85 zirvemizi yaptıktan sonra, efendime söyleyeyim, yani Eylül'den itibaren 200 günlük ortalamanın da altında aşağı doğru bir kanal bile çizilebilir. Yani böyle bir aşağı yönlü kanal içerisinde devam ediyor. Yani daha önceki 2024'lerde falan bir 130 civarında desteği varmış. Bir de buraları kırmış 175'leri, sonra aşağılarda, çok aşağılarda işte yüzler falan var. Hani bu gidişle bu 130 seviyesi de görülecek mi bilmiyorum. Yani hem finansal tarafta hem beklenti tarafında şu an çok fazla böyle bir heyecanlandıracak durum yok. Dolayısıyla yani yukarıda 175'i geçmedikçe diyelim, aşağıda bir 130-175 bandında bir kendini bulması lazım önce. Hacimsiz düşüyor, evet, ama her yukarı gittiğinde tekrar bir satış dalgası geliyor. Dolayısıyla yani ulaştırma tarafında veya havacılık diyelim ona, işte hava yolları, Türk Hava Yolları şu an Pegasus'tan
0: Peki.
1: daha mantıklı duruyor. Bir kısım endeks grafikte toparlama görmüyoruz şu an için.
0: Peki.
1: Beklemek lazım. 130-175, bunlar kritik.
0: Evet. Uşak seramik alırdım demiş Mehmet Ali Bey. Uşak seramik alır mıydın?
1: Ben mi?
0: Evet.
1: 10 milyar dolarla almazdım.
0: Tamam peki ama bize Uşak Seramik'i anlatırsın herhalde değil mi? Onun
1: Ay,
0: için
1: tahtayı boz.
0: yazıyorlar. Hisselerini konuş diye
1: Aha,
0: yazıyorlar
1: şey
0: öyle.
1: diye.
0: Kendi
1: Şey,
0: hisselerini.
1: hayır,
0: Onlar
1: şey,
0: onların kendi
1: tahtayı
0: hisselerini.
1: bozmayayım diye.
0: Ha
1: Yani
0: tamam
1: 10
0: ondan.
1: milyar dolarla tahtayı bozmayayım.
0: Tahtayı
1: Şimdi Pegasus'la
0: bozmayayım.
1: hiç aynı sektör olmasa da Uşak çok benzer bir grafik. 5 liralarda yaptığı zirve sonrası aşağı yukarı aynı tarihlerde, yani Ağustos'ta bir zirve yapmış, 2025'in Mayıs'ında yapmış. Oradan itibaren aynı Pegasus gibi aşağı doğru geliyor hacimsiz tekrar. Burada bizim bakacağımız 1.25 civarı bir desteği var ve oraya da gelmiş. Tam da Perşembe Cuma oraya gelmiş. Şimdi bu 1.25'te yani hani tutulsa, İşte buradan iyi bir bilanço, buradan hacimli bir yükseliş falan, böyle bir hikaye olacaksa ilk hedefi 1.45, sonra da 1.80 olur. Ama henüz böyle bir ışık gözükmüyor 1,5 senedir yaklaşık. Yani bu 1.25'lerin altını falan zaten eğer kırarsa da 1'lere doğru gider. Yani Pegasus içinde, Uşak içinde biraz böyle temkinli, yoksa elinizde çok heyecanlanabileceğimiz seviyeleri not almak lazım. Mesela biz burada ne dedik? 1.45. Abi oldu da gözünüz 1.45'e çarptı, ya ne oluyor bu hisse de falan, bir dönüp bakmak için bir yukarı trend gerekiyor. O olmadığı sürece de sadece böyle günlük açıp bir bakıp, ha bunda da şu an çok fazla bir hacim de yok, grafikte dönmemiş deyip takip etmek lazım. Herhangi bir heyecanlanabileceğimiz bir durum yok. 1.25 önemli bir destek seviyesi, yalnız onu söyleyeyim.
0: Peki. Davut Bey demiş ki yok ben o Davut Bey değilim. Diyor ki özel aydınlatma şirketinde çalışıyordum ama şirket Bulgaristan'a taşındı. Bizi de işsiz bıraktı. İş bulamadığım için memlekete taşındım. 20 yıl sonra geri dönmek zorunda kaldım diyor. 20 yıl diyor şey bir fiil çalıştım diyor bu şirket. Sağlık olsun
1: Doğduğu yere
0: efendim.
1: gitmiş.
0: Evet, doğduğu yere gitmiş ama yine doymak için gitmiş. Doğduğu yere doymak için dönmüş. İşsiz kaldığım için dönmek zorunda kaldım diyor. Allah yardımcınız olsun. Peki ne bu? Bütün hisseleri alsam demişsiniz. Aselsan'ı sormuş Hasan Bey.
1: Bütün hisseleri alsam.
0: Bütün hisseleri alsam.
1: O da güzel. Şimdi Aselsan, bak senle farklı yayınlarda herhalde ya da aynı haftalarda olabilir. Bu zirve 450'den sonra şeyi konuştuk. Böyle zikzaklarla aşağı doğru iniyor. Ve bunun dedik ki 200 günü 318-320. Şimdi oralara gelmeden yine bir tepki almış son 3-4 günde. Bazen haber geliyor işte ihale aldı diyor proje falan. Ama hep tepkisi daha şey kalıyor, böyle cılız kalıyor. Yani biz ona ne deriz? Hani bir güç azalması gibi. Hacimde çok fazla değişiklik yok. Dolayısıyla mesela dün bugün için 366, 350, 50 günlük ortalaması. Yani 366, 367. Şimdi burayı da tekrar geçemez ve tekrar aşağı doğru gelirse bana kalırsa bu 318'i yani 200 günlüğü değecek. Oraya değdikten sonra bir karar vermek lazım. Yani işte bu Tüpraş'ta bahsettiğimiz demin bir şirket daha vardı. 200 gününden döndük dedik. Hangisi de hatırlamıyorum. Neyse. Ya yani ona benzer bir tekrar 450 işte 318 yapıp düzeltmesi buradan tekrar bir ivme alacak mı yoksa güç mü kaybedecek? Bence onun kararını orada vermek lazım. Ama 1, 2, 3, 4, 5. kez bu hata yapıyor. Yani özetleyelim, 367'yi geçemeden geri dönüyorsa, 318 potansiyeli var aşağıda, oraya geldiğinde tekrar bir düşünmek lazım. Yani hani stoplama açısından, yeni pozisyon alma açısından ama uzun bir düzeltmeyi biz Haziran'dan beri görüyoruz. Her iyimser haber sanki, her beklentide biraz daha böyle yukarı doğru tepkilerde satışla karşılanıyor. Buna bir dikkat etsinler.
0: Evet, binlerce insan çalıştı. Aa, Abdullah Bey gelmiş. Abdullah Bey nerelerdeydiniz? Bize yazar mısınız? Binlerce insan çalıştıran şirketler söz konusu olunca finansal yapılar, beklentiler devreye giriyor. Ama 15-20 kişi çalıştıran şirketlerde değer kavramı önemini yitiriyor demiş. Öyle efendim, yani küçük yer olunca çok da bunun bir önemi olmuyor. Hiç ummayacağınız kurumsal bir şirkette aa skandal diyebileceğiniz şeyler normal hale geliyor küçük yerlerde böyle. Peki o zaman devam ediyorum. Süremiz daralırken yavaştan sosyal medya tarafında bizden de efendim sizlere selamlar. Günaydın DPT ailesi diye ilk Yasemin Hanım gelmiş. Ülker'i sormuş. Çok seviyorum sizi demiş Serdar Bey. Bir mukabele. Ülker'i sormuş.
1: Sizi derken acaba ikimizi mi kastediyor yoksa sana doğru şey mi
0: Bana
1: oldu?
0: siz bizi konuşmuyorlar benimle biliyorsun. Sümü falan diyorlar bana. O yüzden bizi
1: Öyle mi?
0: kastediyor.
1: Ay vallahi
0: Galaksi
1: ilk defa
0: başkanı bir bireyim ben nihayetinde, değil mi?
1: sevildiğimi
0: Evet.
1: duydum ya. Biri bana söyledi yayında sevildiğini. Çok mutlu oldum.
0: Evet.
1: 10
0: Ülker
1: milyar
0: dıdıdıt.
1: dolar. Evet, oradayım. Tamam. Şey 130-140 gelmiş. Mesela burada da yani yatay görünüm aşağı yukarı 2024'ün Kasım'ından itibaren başlayan yani düşüş sonrası yatay görünüm neredeyse birçok ufak izin isteyeceğim tümünü sil neredeyse kırıldı mı kırılmadı mı kırılmanın eşiğinde kırılma neresi diyeceksin
0: Neresi?
1: 90 civarı ne kapamış
0: Ne
1: mesela
0: kapamış?
1: dün evet
0: Hisseyle konuşuyorum.
1: 89-20
0: Evet.
1: 87. Ne kabul 80. 80.
0: Evet.
1: Tekrar ediyor her şeyi.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla 90'ın altında aslında yanlış bir şey söylemiyorum. Evet 90'ı da biz 2024'ün Kasım'ında görmüşüz. Hatta
0: Evet.
1: 4 Mart 2024'te görmüşüz. Yani şunu demek istiyorum. 1,5 yıllık yatay görünüm 90'ın altında kalırsa bozulur. Böyle bir risk de var.
0: Peki.
1: Bozulması durumunda da böyle 70'e kadar aşağı doğru gidebilir. Onun için hızlı bir şekilde 90 üstünde kalıp ilk tepkisini de 100-105 aralığına kadar yapması lazım. Elinizde varsa bu 90'ı bir takip edin. Yani orada biraz daha ince bir ayar şey yapılabilir. Destekler 89 mu 90 mu 91 mi? Yukarı gidiyor mu gitmiyor mu görün. Çünkü aşağı kırdığında herhalde bir 20 liralık daha evet 67'ye doğru. Yani 13 lira mı yapıyor, 23 lira mı yapıyor, 70? Yani bir 20 liralık daha marj var. Biraz güç kaybetmiş Ülker. ona dikkat etsinler, öyle söyleyeyim yani, 90
0: Ülker biraz
1: seviyesine.
0: güç kaybetmiş diyor.

0: Peki, her biriniz efendim
1: Evet.
0: çok teşekkür ediyorum. Bir sürü güzel mesajınız var. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Peki ne demişsiniz? Şekerbank'ı yorumluyor musun? Oktay Bey sormuş.
1: Ya yani Şekerbank şey hani grafik olarak mesela ne diyelim bazı bir 10 tane hisse var böyle herhalde 7-8 tane hızlı yükselip yani şöyle Şekerbank'ın 22 Mayıs'ta bu dakika desteği açmışım yani çok özür dilerim.
0: Ne
1: Ben diyorum
0: güzel.
1: 1800 lira falan. Şubat 2026'da 8 lira. İşte ne diyelim 20 Temmuz'da 20 lira. Yani bir hızlı yükselmiş. Şimdi burada olan şey belli bir pozisyondan çıkılmış. Tamam mı? Hızlı bir şekilde bir karar verilmiş. Biz bunu satalım. Satınca da herkes sıraya girmiş. Gelmiş 6 lira. Biz bunu bir de şey gübrede görmüş. 400 liradan işte 200 liraya falan gelip sonra 100 liraya kadar düşmüştü. Ha, bunun grafiğini yorumlamak çok mantıklı değil ama şunu anlamak lazım. Yani o bütün çıkışın 4.60'lar, 4.70'lerden başlayan Haziran ayındaki 2025'in çıkışın hepsini geri vermiş. Yani siz 1,5 sene beklemişsiniz, portföyünüze bakmışsınız, işte 10 milyarım, maalesef 10 milyar olmuş, kabaca 40 milyar dolar. Aa ne güzel demişsin, ben işte uçak alırım, öteki havuzlu ev yaptırırım, işte ne bileyim arkadaşa bir yemek parası atarım falan derken bugün bir gelmişsiniz, aa yine 10 milyarım var.
0: Evet.
1: Olan bu yani Şekerbank'ta. Onun
0: Peki.
1: için bu borsada şunu son olarak ben de herkese iyi bir hafta dileyim. Herhalde kapatacaksın.
0: Evet.
1: Ama bakiyeden ziyade elinizdeki paraya biz kazanç ya da kayıp diyoruz. Hani satmadığım zaman kaybetmemişim diyorlar. O ayrı bir mantık. Ama şu an 10 bin liram var hesabımda. 100 bin liram var. 100 milyonum var. Onu keşe çevirdiğiniz zaman. Dolayısıyla eğer bir birikim oluyorsa burada bir kısmını alıp reel bir tarafa, bir taşınmaza, bir elle tutulabilir bir şeye de zaman zaman yatırmakta fayda var deyip kapatayım o zaman ben.
0: Hayır, nereye kapatıyorsun öyle? Seni kandırdım, bir an önce bitir diye kandırdım seni. Yok öyle bir şey, devam
1: Ciddi mi
0: ediyoruz. Tabii,
1: söylüyorsun?
0: pek tabii ki.
1: Allah
0: Kandırıcı bir bireyim ben nihayetinde.
1: Allah. O zaman hemen arka fonda
0: Kandırdım. Kredili
1: kandırdım.
0: işlem yasakları büyük sıkıntı bence demiş Gürhan Bey. Kurumların satış imkanını kısıtlıyor. Öyle olunca günlük alım emri olmayan hisseden çıkamayanlar vadeli işlem yapamayınca bu da fonlara, firmalara yansıyor demiş. Nasıl teminat kapatacaklar diye sorgulamış. Bu da küçük
1: İşte
0: yatırımcıya kadar gidiyor diye bütün kendince mevzuyu özetlemiş. Böyle bir özet yapmış. Peki, bir taraftan da şey diyorsunuz, ne değişir ki diyorsunuz. Yani bak ne kadar artmış 5 yılda, dön bak demiş mesela Murat Yıldız'da. Bir sürelik yasak bir şeyi değiştirir mi diye sorgulamışlar. Hemen Warren Buffett'ı anlamış Murat Yıldız bu arada. İlk böyle bir sormuştum ya sana. Brisa'yı soruyor Harun Bey. Tonguç Buffett diye dalga geçmişler seninle bu arada. Sen gerçekten onu dedin mi yani? 10 milyar dolar para mı ki dedin mi gerçekten? Tövbe estağfurullah.
1: yani şimdi varlığımızı tabii ortaya çıkarmanın
0: Brisa.
1: anlamı yok.
0: Tamam,
1: 10
0: aferin,
1: milyar
0: bravo.
1: lira.
0: Brisa.
1: Yani mütevazı bir
0: Sonic'i tamam
1: hayatım
0: filan.
1: var. Evet tamam
0: Brisa.
1: Birisa. Birisa mesela tekerlek ihtiyacım. Birisa'yı satın alarak arabamın gidermeyi düşünüyorum. Şöyle yatay çok bu da ya birkaç tane böyle şirket var. Yataylıktan kastım da şöyle 66-67'den efendime söyleyeyim yaklaşık 1,5 yıldır 100. Hani 70-100 arası giden birisi varken bir kez daha 200 ve 50 günlüğün altında kalıp kendini 77-78'de biraz tutunmaya doğru götürmeye çalışıyor. Ya böyle bir durumu var 3-4 gündür. Bunun bilançosuna bir bakmak lazım. Çünkü bilanço burada belirleyici olacaktır. Gelmediyse hani geldiğinde nasıl gibi bir tepki olabilir iyimser bir durumda 85'lere ama mutlaka o tepkinin devamı için 85'in üstünde kalması lazım. Bu 78'lerde işe yaramazsa olur da bir finansal tabloda negatif bir görüntü olursa burada da biz 70'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Çünkü 100'den
0: Peki.
1: buraya kadar 78'e kadar yaklaşık 2 aydır bir aşağı yönlü trend olmuş.
0: Peki gidiyoruz efendim.

0: Radyo yayınındayım ama 1-2 dakika kalacağız biz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Sosyal medyada burada yayınımız bizim sürecek. Birazcık kalacağız. Sorularınızı tamamlamak için hızlı hızlı konuşacağız. Gelmek isteyenleri bekliyoruz. Yok eğer gelemiyorsanız inşallah haftanız çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Verimli, güzel bir hafta olsun.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Handi Kredi. Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni

0: hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Nikkei endeksinde %2'ye yaklaşan oranlarda artı var. Çin piyasası kendi içinde biraz karışık ama MSCI Asya Pasifik endeksi son 8 günün 7'sinde artıydı. Bugün itibariyle de artı sürecine devam ediyor. İç gündeme baktığımızda da önemli başlıklar vardı geçtiğimiz haftadan kalan. Bir tarafta Halk Bankası'nda yaptırımların kalkma potansiyeli üzerinden yürüyen dava süreci nihayete erdikten sonra, bu gölge tamamen ortadan kalktıktan sonra Halk Bankası'nın daha önce de bu ekranlarda bahsettiğimiz ikincil halka arzına ilişkin açıklamanın geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu kısmı önemli. Halka açıklık oranı özellikle Amerika ile süren dava sürecinde çok net bir şekilde aşağı gelmiş. %10'ların altına kadar inmişti. Şimdi Halk Bankası'nda %25'lik bir ikincil halka arz söz konusu olacak gibi görünüyor. İş Bankası'nda bir genel müdürlük değişimi olacak. Dolayısıyla Hakan Aran görevinden ayrılıyor. Yerine Cahit Çınar'ın genel müdürü olarak atandığını biliyoruz. Bununla birlikte yine Türkiye açısından da jeopolitik olarak bölge açısından da son derece önemli olan bir Mekke ittifakı söz konusu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla birlikte imzalanan bir savunma paktı. Dolayısıyla bunun da önümüzdeki dönem açısından önemli gelişmeleri beraberinde getirebileceğini öngörüyoruz. Bunların üzerine de belli ölçüde değerlendirme yapmaya çalışacağız gün boyu. Enflasyon konusuysa yine üzerinde Selva Avcı ile tartışacağımız bir diğer alan olacak. Para politikası ve enflasyon çerçevesi, beklenti kanalının ne kadar çalışıp çalışmadığı bizim bugünkü ana temamızı oluşturacak. Gündemi özetledim Selva Hocam. Dönüyorum şimdi ilk başa. Amerika'dan gelen verilerle bir hızlıca başlayalım. Türkiye'yi çok daha geniş konuşacağız. Ama Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi tam dengede giden bir Fed bakış açısı vardı. Yani piyasa faiz konusunda biraz daha artırım tarafında pozisyonlanmışken, %75-%80'lere doğru giden bir Eylül artırımı beklentisi varken, bu veri eksi 23 binlik rakam bu beklentiyi %40'lara kadar çekti.
2: Evet, muhtemelen ben zaten Eylül'de pas geçeceğini düşünüyorum Fed'in. Ama bunun sadece tabii ki sebebini bu tarım dışı istihdam verisiyle değil, genel olarak risklerin dengede gideceğini düşündüğüm için Fed'in pas geçeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü tarifelerin etkileri giderek enflasyonist etkilerinin ortadan kalktığını görüyoruz. Çünkü bunlar bir kere tarife uygulamaya konduktan sonra fiyat artışına gidip ondan sonrasında artık sabit bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan evet savaş kaynaklı enflasyonist etkiler var ama savaşın bitmesiyle birlikte bu etkilerin de ortadan kalkması bekleniyor. Bütün bunlara karşılık bir de güçlü büyüme deniyordu ve güçlü büyümenin de getirdiği enflasyonist etkiler olabilir. Bu ikisi birbirini dengeler derken aslında istihdam, tarım dışı istihdam verisinin büyüme tarafı da o kadar güçlü gelmeyebilir şeklinde. Dolayısıyla hani enflasyonla ilgili endişelerin daha aşağılara sönümlenmesine sebep olup Fed'in de faiz artışlarını ortadan kaldıracak bir etki ya da en azından olasılığını ciddi şekilde azaltacak gibi görünüyor. Yani ben aslında hani Fed'in neden pas geçebileceğini anlıyorum ama bence şu anda Fed'in esas sıkıntısı iletişimle ilgili. Yani neyi neden yapmak istediklerini piyasalara anlatmakta zorlanıyorlar ve bu fiyatlamalardaki volatilitenin özellikle FOMC kararı sonrasında, bu Warsh'un son basın toplantısı sonrasındaki volatilitenin de iletişimle ilgili hatalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa gelen veri ya da Fed'in son toplantıyı pas geçmesi, bunlar hep beklenti dahilinde.

0: Bir tanesiydi. Bu metin kısalıyor, tahminler daralıyor. Aynı zamanda önümüzdeki döneme ilişkin öngörü ve patika belirginleşmesine dair verilen rehberlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Çünkü FED kendi patikasının ve öngörülerinin doğru olup olmadığından da şu an şüpheli. Dolayısıyla aslında bilinmezlik faktörünün yeniden para politikasına dahil edilmesi, bu tek bir doğru yok bu işin içerisinde. Bazen de belirsizlik üzerinden de politika yönetebilir merkez bankaları, ama bunun bu kadar agresif bir şekle dönüşmesi ve piyasa hazır mı değil mi ondan da daha tam emin olmadan yapılması konusunda ne dersiniz?
1: Şöyle Açıl Bey, yani ben iletişimde birazcık yavaşlayalım sinyalini. Yani Borş'un ilk basın toplantısını aslında başarılı buldum. Çünkü tek başına şunu söylemek, bakın arkadaşlar biz bir iletişim size vermek istiyoruz ama veri değiştiği zaman bizim bir önceki toplantıda söylediğimiz sözlerden siz bizi sorumlu tutuyorsunuz. Biz her ne kadar veri bağımlısıyız desek de onun için biz birazcık ileriye yönelik sinyallerimizi azaltacağız. Fakat tepki fonksiyonumuzu siz bildiğiniz sürece zaten hangi veriye bizim ne şekilde tepki vereceğimizi de kendiniz anlayacağınız için bir sonraki adımımızı da daha iyi tahmin edebilirsiniz. Burada sorun yok bence, ama sorun Walsh'un ikinci basın toplantısındaydı. Orada tamam pas geçtiniz ki bence bu pas geçmeyi de enflasyonist riskler ve istihdamla ilgili riskler birbirini dengeliyor. O nedenle pas geçtik deyip anlatsa bence bu yaşanan oynaklıkların hiç gerçekleşmemesi söz konusu olabilirdi. Ama bunu söyledi Borş, dedi ki bakın biz zaten piyasaları izliyorduk. Toplantıdan önce de hani bir Fed'in faiz arttıracağı beklentisiyle tahvil faizlerinin, piyasa faizlerinin yükseldiğini gördük. Dolayısıyla piyasalar zaten bizim işimizi yaptılar. Bizim yapmamıza gerek kalmadı. Yani bu tür bir argüman o kadar yanlış ve teorik olarak da çok rahat bir şekilde çürütülebilecek bir argüman ki. Çünkü en başından piyasalar eğer Merkez Bankası'nın beklentisiyle, yani o tepki fonksiyonundan ben Fed'in faiz arttıracağını düşünüyorum, o nedenle önden fiyatlayayım dedikleri zaman arkasından Fed ya tamam siz yaptınız bari ben yapmayayım dediği anda bir sonraki adımda bunun düzeltmesi gelecektir. Yani İngilizce'de biz bunu credible threat ya da inandırıcılığı olan tehdit diye anlatıyoruz. Eğer ben Fed'in faiz artışını inandırıcı bulmuyorsam zaten ondan sonra öyle bir fiyatlama yapmayacağım. Bu birincisi, yani bunu piyasalara söyleyip siz yaptınız ben artık yapmayayım demenin hiçbir teorik gerekçelendirmesi yok. İkincisi, eğer Fed faiz arttırmayacağını söylediği halde uzun vadeli faizler artıyorsa o zaman bu ya enflasyon beklentilerinin artmasından kaynaklanıyor. Benim Merkez Bankam işini yapmayacakmış demek ki, o zaman enflasyon beklentileri yukarıya gider ve uzun vadeli faiz artar. Ya da risk primi artar. Belirsizlikler arttığı için riskler artıyor diye uzun vadeli faizler artar ki bu da sizin zaten Merkez Bankası olarak hiç istemeyeceğiniz bir durum. Yapmanız gereken sizin kısa vadeli faizleri icabında arttırmak ama uzun vadeli faizleri mümkün olduğu kadar sabit tutmaktır. Çünkü uzun vadeli faizlerin zaten politika faizinden etkilenmesi makbul değildir. O onun çıpalanmadığını gösterir. Dolayısıyla bence piyasaların tepkisi, yani bu teorik hataları o kadar hızlı bir şekilde zaten biraz bu işi bilen birisi görecek. Bundan dolayı bir kafa karışıklığı oldu. Yani hiçbir Fed başkanının ben bu kadar teorik temelleri zayıf argümanla o basın toplantısına çıktığını bu zamana kadar görmemiştim. Yani Greenspan'le karşılaştırılıyor ama bence Greenspan'le de pek alakası yok. Greenspan konuşmazdı zaten. Hani konuşup da yanlış şey söylemek başka bir şey. Konuşmamak ayrı bir şey. Dolayısıyla ben hani Walsh Greenspan mı oluyor, Greenspan vari bir politika mı uyguluyor, o argümanları açıkçası Greenspan'e bir haksızlık olacağını düşünüyorum.
0: Peki hocam, buradan geçeyim savaş gündemine. Çünkü savaş gündemi hakikaten şu an hala belirsizliğini koruyor. Petrol fiyatı da biraz yukarı kaydı. İşte 83-90 şu anda Brent petrolle bulunduğumuz seviye. üzerine bir şey inşa etmeye çok müsaade etmiyor savaş gündemi. Yani hani petrol etkisinin nerede ne kadar olacağını ve mesela bizim için öngörecek olursak nereye doğru evrileceğini

0: Çok net olarak kestiremediğimiz için buna dönüp işte kısa vadede şöyle bir düzelme olur ya da uzun vadede böyle bir etki olur deyip bunun üzerine bir politika inşa etmek çok zor görünüyor. Ne dersiniz? Yani bu ortamda aslında ortamın kendisi belirsizken ve bundan sonra da uzunca bir süre bu ortam belirsiz kalacak gibi görünürken sadece savaş nedeniyle değil de jeopolitik ortam bunu gerektirdiği için bu ortamlarda para politikası yapmak, küreselleşmenin olduğu öngörülebilir dönemde para politikası yapmaya nazaran daha farklı unsurları gerektirir mi?
1: Şüphesiz ki evet, savaşın getirdiği fiyatlar üzerindeki belirsizlikler, enerji fiyatları ve enerji de zaten en büyük girdi olduğu için çok daha yayılan bir enflasyonist etki ve bu etkinin gelip gelmeyeceği, ne zaman biteceğine dair belirsizlikler para politikasını zorlaştırıyor. Böyle bir ortamda Fed'in çok ileriye yönelik sinyal vermek istememesini de anlıyorum. Yani sadece Fed değil, herhangi bir merkez bankası da zaten önünü çok göremediği için politika yapmakta zorlanıyordur. Bu net. Ama hani bir Fed'le mesela bizim Türkiye'yi karşılaştıracak olursak, onların yine de bize göre daha az belirsizliği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü enerji ithalatçısı değiller. Dolayısıyla da çok fazla bizim kadar en azından ya da petrol ithal eden ülkeler kadar bundan etkilenmiyorlar. Onu söyleyebiliriz. Ama haklısınız tabii ki, yani önümüzü göremediğimiz bir ortamda yani bir sonraki adımın ne olacağını hiçbir merkez bankası çok net bir şekilde göremiyor tabii ki.
0: Peki hocam, bizim tarafa biraz dönelim isterseniz. Özellikle Türkiye'de de ekonomik programı bundan sonra gideceği şekil, bir taraftan orta vadeli program da hazırlanırken önümüzdeki döneme ilişkin nirengi noktası olarak göreceğimiz ana unsur elbette enflasyon. Fakat enflasyonla ilgili olarak elde edilebilecek bundan sonrasında ne kadar yol var? Biraz belki bunun limitini görüp ona göre değerlendirme yapmakta fayda var. Sizin yaptığınız bir çalışma da var. Onun üzerinden de orta vadeli enflasyon beklentilerini, enflasyon konusundaki çapalamanın hangi noktalarda çalışıp nerelerde çalışmadığına dair detayları tartışalım.
1: Tabii. Şimdi bu hafta enflasyon raporu haftası da olduğu için ben hani belki biraz nereye geldik, nereye gidiyoruz sorularını konuşabiliriz diye düşünmüştüm. Şimdi baktığımız zaman yani en son zaten TÜİK'in enflasyon duyurusuna, orada son iki sene için enflasyonun gösterildiği bir grafik var ve Temmuz 2026 arasına baktığımız zaman işte %62'den %32'ye düşmüş. 30 puanlık bir düşüş görüyorsunuz ve gayet güzel diyorsunuz. Ama son bir seneye odaklanayım dediğiniz zaman, yani Temmuz 2025'te 33,5, Temmuz 2026'da 32, 1,5 puan düşmüş son 12 ay içerisinde enflasyon. O zaman ister istemez insan, ya ne oldu diyorsunuz, hani bir hani 24 aylık bir dönemde baktığınız zaman 30 puan düşen bir enflasyon son 12 ayda nasıl 1,5 puan düşmüş ve bunu kurcalamaya başlıyorsunuz. Reel faize bakıyorsunuz ister istemez, çünkü tamam, enflasyonun birincil sorumlusu Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası ne kadar sıkı kalmış diye baktığımız zaman orada aslında son bir sene içerisindeki ortalama reel faizi, ki bunu da hani politika faiziyle enflasyon arasındaki farktan hesaplarsak 5'in üzerinde bir reel faiz var. Yani son 24 aydakinden daha yüksek aslında. Dolayısıyla para politikası nette daha sıkı bir duruşa geçmiş. Fakat buna rağmen enflasyonda bir ilerleme kaydedemiyoruz. Ya bu aslında hani size şunu söylüyor. Hani siz ciddi bir şekilde gaza basıyorsunuz ama bu kadar benzin yaktığınız halde neden daha hız kazanamadığınız sorusu. Tabii ki savaşın çok ciddi bir etkisi var. Yani sonuçta enflasyonun hani bir taraftan ya siz arz tarafından enflasyonist etkileri görebilirsiniz ki savaşın getirdiği maliyetler var. Ama hemen bunun arkasını hep eklediğimiz, savaş başlamadan da zaten biz enflasyonda çok fazla bir başarı kaydedememiştik. Ama eğer para politikasının talep kanalı üzerinden enflasyonu düşüreceğini bir kenara koyarsak ve o talebin yani parası

0: aktarım mekanizmasının kanallarına bakarsak ki o size gönderdiğim bir numaralı grafikte zaten ben o alternatif talep kanallarına baktım. Yani faiz kanalı var ki bu işte faizi arttırdığınız zaman kredi talebinin düştüğünü söyleyen bir kanal. Bu kanalın çalıştığını görüyoruz aslında. Özellikle de son bir senelik dönemde az önce bahsettiğim o reel faizin beşler üzerinde olması kredi talebini zaten büyük ölçüde azaltıyor. Kredi kanalı var ki bu kredi arzının azalmasıyla ilgili. Faiz arttığı zaman risk birimi artıyor. Bankaların kredi arzında bir azalma oluyor. Onun da çalıştığını görüyoruz. Servet kanalına bakalım. Hani Türkiye'de servet kanalı iki yönlü çalışıyor. Bir taraftan faiz arttığı zaman özellikle 2021 sonrası dönemde çok ciddi bir şekilde servet biriktirmiş olan kişilerin şu andaki yüksek faiz ortamında aslında taleplerinin artması söz konusuydu diyorduk ama son dönemde savaşın aslında servet kanalına olması gerektiği gibi çalıştırdığını yani altın fiyatlarıyla birlikte servet etkisiyle talebin de aşağıya geldiğini görüyoruz. Kur kanalına baksak faiz arttığı zaman Türk lirasının reel olarak değer kazanması, bu şekilde ihracatın azalması ve ithal aramalı maliyetlerinin azalarak enflasyonist baskıların azalması buna da bir çek atıyorsunuz. Geriye kalan bir kanal var ki o aslında bence çalışmayan para politikasının önünü bağlayan kanal o da beklenti kanalı. Yani beklentiye baktığımız zaman özellikle şu anda ekranda da görünen piyasa katılımcılarının beklentilerine baktığımız zaman biz o beklentilerin aslında oldukça yapışkan olduğunu görüyoruz. Yani o da şundan işte enflasyon raporunda Merkez Bankamızın en son koymuş olduğu ara hedefin %24 olduğu bir ortamda piyasa katılımcılarının 12 ay ileriye yönelik beklentilerinin %30'lar civarında olduğunu görüyoruz. Yani bir türlü aslında uygulanan politikaların sürdürülebilirliğine dair inanç güçlenmedikçe ki bu güvenle zaten belirlenen bir durum. O güven kanalı, kredibilite kanalı oluşmadıkça beklentilerin maalesef bir türlü çıpalanamaması. Bence şu anda para politikasında hani neden bir türlü bu kadar ciddi reel faize rağmen enflasyon düşmüyor sorusunun önemli bir cevabı. Evet, bir taraftan savaş etkisi var ama bir diğer etki maalesef o zayıflamış olan kredibilitenin yerine konmasında yaşanan zorluklar.
1: Ne olursa çıpalanır hocam?
0: Hane halkı tarafında ben aslında önemli ölçüde çıpalandığını düşünüyorum. Çünkü hane halkı yaşadığı, hissettiği enflasyona bakıyor. Ve hissedilen enflasyon düştüğü sürece yani eğer manşet enflasyonda bir düşüş görürsek hane halkının hissiyatı düşüyor. Hissiyat azalmaya başladığı zaman da beklentiler düşüyor. Ama piyasa katılımcıları o ayrı, piyasa katılımcıları bence hissiyata değil kendi okumalarına bakıyorlar ve özellikle de sürdürülebilirlikle ilgili endişelerin olduğunu düşünüyorum. Yani bir gün kalktığımız zaman Merkez Bankası'nın bize koymuş olduğu ara hedeflerle ilgili aksiyon alması ile ilgili kafanıza soru işaretleri varsa yani Merkez Bankamız bize ne diyor şu anda? Yıl sonu 24 ama ben bunu 26'ya getireceğim. 26'nın gerçekleşeceğine dair endişeleriniz varsa ve Merkez Bankası da bu endişeleri gideremiyorsa o zaman çıpalama gerçekleşemiyor. Yani bunu maalesef daha sıkı bir duruşa geçmek ya da daha ucuz tarafından diyelim işte Merkez Bankamızın bağımsızlığı ile ilgili daha güçlü mesajlar, kurumsal bağımsızlıkla ilgili endişelerin ortadan kalkması ile ilgili atılabilecek adımları atmadığınız sürece maalesef piyasa katılımcıları nezdinde o güven sağlanamıyor ve o çıpalama yapılamıyor. Yani koyulan sözler ya gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapılacak, yukarı yönlü revizyonları görmeyeceğiz ya da politika yapıcıların siyasi taraftan Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili daha güçlü sinyaller vermeleri gerekecek ki insanlar tamam benim Merkez Bankam bugün çıkıp ben ara hedefimi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacağım şeklinde bir sinyal verdikleri zaman, ki muhtemelen Perşembe günü de benzer sinyaller duyacağız, bunların satın alınabilmesi gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi tabii enflasyon raporu önemli. Çünkü orada verilen rehberlik ya da verilecek olan rehberlik önümüzdeki döneme dair biraz daha net bir şekilde bakış açısını keskinleştirecek. Burada ne mesajı duymayı, neyi hiç duymamayı beklersiniz?
0: Şunu hiç duymayı beklemiyorum. Bizim az bir önceki, yani ikinci enflasyon raporunda ifade ettiğimiz tahminimiz %26. Şu anda enflasyon %31.75. Dolayısıyla bizim hala gidecek yolumuz var. Bizden herhangi bir yumuşama beklemeyin. Hatta gerekirse daha fazla da sıkılaştırırız. Bunun demesini beklemem. Dese de zaten çok fazla satın alınmasını beklemem. Ne yapabilir ama? Belki o %26 olan tahmini 27'lere, 28'lere çıkarabilir ve piyasa katılımcılarının beklentisi olan %30'lara yaklaşabilir. Az önceki sorunuzun cevabı belki de burada açıldı. Yani hani neye yaklaşıyor diye baktığımız zaman Merkez Bankası'nın tahmini piyasa katılımcılarına yaklaşıyor. Piyasa katılımcılarının tahmini Merkez Bankası'nınkine yaklaşmıyor. Ne zaman ki piyasa katılımcılarının tahminleri Merkez Bankası'nın koymuş olduğu tahminlere yaklaşabilir, orada zaten gerçekten araç bağımsızlığı olan ve sözü daha inandırıcı olan bir Merkez Bankası'ndan bahsedebiliriz. Ama hani mevcut şartlarda zaten hani bunların, yani bu sıkılıkta bir para politikasının bence daha erken sürecin başında uygulanması gerekirdi. 3 senenin sonunda epeyce yorulmuş bir ekonomi var ve şu anda zaten Merkez Bankası'nın biraz daha gevşek adımlar atması kaçınılmaz gibi görünüyor. Ama öyle olduğu zaman da Merkez Bankası piyasa beklentilerine yaklaşacak şekilde revizyonlar yapıyor.
1: Siz bugün OVP'yi hazırlıyor olsanız, gelecek yıla ilişkin rehberliği hazırlarken enflasyonu ve büyümeyi hangi dinamikler çerçevesinde nasıl görür ya da nasıl aktarırdınız?
0: %30'ları hani bu seneyle bitirirsek gelecek sene için %25'ler gibi bir enflasyon koymak makul görünüyor. Yine bu seneyi ben 3'ün altında bir büyümeyle bitireceğimizi düşünüyorum. Gelecek sene içinde yine o civarlar makul olabilir. Bu arada son grafiği de arkadaşlar ekrana getirmişler. Belki ondan da bir parça bekleyip hani bahsedip OVP'ye de bağlayabiliriz. Bu grafikte de aslında biz ben hane halkı enflasyon hissiyatını en üst soldaki panelde en üstte %51 olarak en son Koç Üniversitesi enflasyon beklenti anketinde ölçtük. Bunun bir altında enflasyon beklentilerini, 12 ay ileri yönelik enflasyon beklentilerini %45 olarak ölçtük. Şimdi hissiyatın aydan aya biz azalmakta olduğunu görüyoruz. Yani manşet enflasyon az da olsa azalıyor iken, enflasyon hissiyatı da buna paralel bir şekilde azalıyor. Ben zaten buradan yola çıkarak hane halkı enflasyon beklentilerinin bir nebze olsun, yani tamamen tabii ki Merkez Bankası'nın koymuş olduğu ara tahminlere paralel olmasa da kendi hissiyatları çerçevesinde bir aşağı yönlü trend takip ettiğini söyleyebilirim. Ve %45'lik 12 ay ileriye yönelik beklentilerin de aslında TÜİK'in açıklamış olduğu en son Temmuz ayı enflasyonundaki alt kalemlerle oldukça tutarlı olduğunu görüyoruz. Şimdi alt kalemlerden de kastım burada aslında mesela konut, hizmetler ve gıda gibi kalemlere baktığımız zaman konut ve kirada %40, hizmetlerde %39, gıdada %37 gibi bir enflasyon söz konusu. Ve sağdaki panelde de biz anketimizde insanlara enflasyon beklentilerini oluştururken harcama sepetlerindeki ağırlıkları sormuştuk. Ya zaten konut ve gıdayı birleştirdiğimiz zaman %50'si sepetin oradan geliyor. O nedenle hani söyleyeceğim insanların hissettikleri enflasyon sepetlerinin ağırlıklarıyla paralel bir şekilde aslında resmi verilerle de oldukça tutarlı. Dolayısıyla hane halkının enflasyon beklentilerini nasıl düşürürüz sorusunun cevabı aslında konut, kira ve gıda enflasyonunun düşmesiyle birebir ilişkili. Hani buradan tabii Merkez Bankası ne yapsın? Hani kira enflasyonu ya da gıda enflasyonu Merkez Bankası'nın kontrolünde mi ki? Soruları sorulabilir. İşte oradan da belki OVP'ye bağlayalım. OVP'de o zaman koymamız gereken OVP'yi ben yazıyor olsaydım koymam gerekenler enflasyonla ilgili yapısal sebepleri ortadan kaldıracak yapısal reformlar olurdu. Gıda enflasyonu ile ilgili Merkez Bankası'nın elbette ki kontrolü altında olmayan bu tedarik zincirleriyle ilgili işte tarladan markete dediğimiz ya da konutla ilgili yine yapılması gereken konut arzı ile ilgili maddeleri OVP'ye eklerdim. Ve bu şekilde de Merkez Bankası'nın işini kolaylaştırırdım.
1: Peki hocam, müsaadenizle kısa bir araya gideceğiz. Şimdi aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümde ağırlıklı olarak yurt dışını ve biraz daha Türk makrosu üzerine değerlendirmeleri yapmaya çalıştık. Bu bölüme başlarken şöyle bir soruyla başlayacağım hocam. Jeopolitik ortam ağırlıklı olarak Türkiye'nin lehine dönmüş gibi görünüyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler, hem Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişki ve iletişim, hem de aynı zamanda bölgesel ittifaklar konusunda Türkiye'nin attığı son adımlar. Bu Suriye ve Pakistan'la yapılan Mekke İttifakı adı altındaki savunma anlaşması, hem İsrail tehdidine dönük Türkiye'nin kendini savunması adına son derece önemli bir anlaşma, hem de aynı zamanda buraya eklemlenebilecek belki Mısır gibi farklı ülkelerle birlikte Türkiye'nin jeopolitik ortamdaki konumunu biraz daha berkitme potansiyeli bulunan bir yaklaşım. Sonuç itibariyle bakıldığında Türkiye'nin bu jeopolitik ortamdaki edinimlerini ve dış politika kazanımlarını ekonomik aktivite üzerinde bir etki üretebilecek boyuta getirebilir miyiz? Neden getiremiyoruz ya da getirme potansiyelimizi nasıl görürsünüz?
2: Yurt dışından gelecek sermayenin iki bacağı var diye düşünebiliriz. Yani bunun bir bacağı elbette ki Türkiye'nin dış ilişkileri ve jeopolitik olarak konumunu güçlendirmesi ve bunların elbette ki artı hanesine yazılacağını düşünüyorum. Ama bir diğer bacağı da genel olarak ülkedeki makroekonomik koşullar, temeller, genel olarak yatırımcının makroekonomik istikrarla ilgili önünü görmesi. Orada tabii kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımlardan bahsedebiliriz. Belki jeopolitik olarak ilişkilerin güçlenmesi daha uzun vadeli, uzun soluklu, doğrudan yabancı yatırım iştahını artıracak bir faktör olacaktır. Çünkü bu tür yatırımlar hani bu ülkede gelip hani bir üretim kapasitesiyle ilgili burada bir iş kurmakla ilgili yatırımlar olacağı için o jeopolitik ilişkilerin güçlenmesi doğrudan yatırımların artması ile ilgili önemli bir teşvik olacak. Ama yine aynı doğrudan yatırımların daha çok yatırım ortamına ve genel finansal istikrara, makroekonomik istikrara da odaklandığını gördüğümüz için hani bu iki etkinin birbirini iki ayrı tarafa çekmesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ama eğer üzerine şu andaki yani jeopolitik kazanımlarımızın üzerine hukuk bağımsızlığıyla ilgili, makroekonomik genel istikrarla ilgili kazanımları da koyabilirsek, o güveni verebilirsek o zaman doğrudan yatırımlar artabilir. Maalesef çok uzunca bir süredir orada fazla bir kazanım elde etmemiz söz konusu olmadı. Genelde daha kısa vadeli olarak, o da hani şu andaki yüksek faiz politikalarımızın bir sonucu olarak sermaye girişini yaşayabiliyoruz. Ama bunu daha uzun soluklu yapmak, daha farklı, daha yapısal tarafta sorunlarımızı halletmemizle ilgili olacak. Hani şunu da söyleyelim tabii ki, hani uzun vadeli yatırımın da belki ilk şartı kısa vadeli yatırımlar. Önce o geliyor, arkadan uzun vadeli yatırımlar geliyor. Ama son 3 senedir maalesef biz o kısa vadeli yatırımdan uzun vadeli yatırıma pek geçememiştik. Dediğiniz gibi hani kendimizi jeopolitik olarak güçlü konuma getirmemiz bir parça elimizi güçlendirecektir. Ama gerek fakat yeterli sebep değil diyelim.
1: Peki hocam, şimdi elbette bundan sonraki dönemi tartarken ve tasarlarken yurt dışı konjonktürden ve bu olup bitenlerden de çok fazla ayrıştırma imkanı olmadığı için bölgede savaşın bittiği bir ortamda Türkiye'nin gelecek döneme ilişkin alabileceği önlem ve atabileceği adımlar ne kadar gevşeyici, ne kadar rahatlatıcı olabilir? Yani bugün savaş bitse, yarın itibariyle bizim hem para politikasını hem bu jeopolitik ortam ve konum düşünüldüğünde mesela Merkez Bankası'nın atabileceği adımlar neler? Kamu tarafında yapılabilecek olan bundan sonrasına ilişkin bakış açısında neler öngörüyorsunuz?
2: Tabii ki savaşın bitmesi tüm dünyada genel olarak büyük merkez bankalara dahil olmak üzere daha gevşek bir duruşa geçmek anlamına gelecek ki o da bizim elimizi rahatlatacak. Çünkü ister istemez bir sermaye girişine dayalı bir para politikası dizaynımız olduğu için hani bir Fed'in mesela faiz arttırma ihtimali savaşın bitmesiyle birlikte daha da azalacaktır. Fed'in daha gevşek bir duruşta olması da bizim sermayeyi çekmek için daha az çaba sarf etmemiz anlamına gelecek, bu bir. İkincisi, enerji fiyatlarının üzerinden gelecek olan enflasyonist baskıların azalması anlamına gelecek. Bu iki. Yani senenin başında bizim beklediğimiz, işte Merkez Bankası bu sene içerisinde yaklaşık 5 puan belki bir faiz indirimine gidebilir diyorduk. Hani onu bu sene yapamadık ama savaşın bitmesiyle birlikte tekrar Merkez Bankası'nın gevşeme döngüsüne gireceğini düşünüyorum. Her ne kadar enflasyon o tahminlerin üzerinde kalmaya devam etse de, Merkez Bankası'nın ara hedeflerinin üzerinde kalmaya devam etse de hani bir fırsat olacaktır kur üzerindeki baskıları gevşetmek açısından. Ve finansal istikrar, bunu zaten tekrar tekrar söylüyorum ama Merkez Bankası'nın benim kafamdaki tepki fonksiyonunu aktarmadan neden neyi yapacağına dair mantık yürütmediğimi açıklamak açısından söylüyorum. Yani finansal istikrar elbette ki savaşın bitmesi durumunda çok daha bizi güçlü bir konuma getireceği için, dış baskılar kur üzerinde azalacağı için Merkez Bankası o durumda daha gevşek bir şekilde devam eder. İşte yıl sonunda belki şu andaki 40'ta olan efektif faiz önce 37'ye gelir, sonra da 35'le bu seneyi bitiririz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için böylelikle sabah raporuna da bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, geçtiğimiz hafta kritik ve yoğun bir takvimle doluydu. Bu haftaya bakacak olursak bu hafta da kritik verileri takip edeceğiz. İçeride enflasyon raporu sunumu var. Perşembe günü gerçekleştirecek. Bak, yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan gelecek olan mesajlar oldukça kritik ve önemli. Eylül ayına ilişkin bir faiz patikası çizmek isteyen de bir piyasa görüntüsü var. Net bir resim görmek istiyor. Diğer tarafta ise geçtiğimiz hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verisini karşıladık. 80 bin artışlık bir beklentiye rağmen 23 binlik bir azalışa işaret etti. Verinin alt kırılımları detaylandırdığımız zaman aslında çok da istihdam piyasasında bir bozulmayı gerektirmiyor. Orada mevsimsel de bir etkilerin gerçekleştiğini görüyoruz. Öğretmen çıkarımları başta olmak üzere ama piyasada manşete bakacak olursak etkisini gösterdi bu tarafta. Cuma günü açıklanan ve sürpriz şekilde beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle birlikte. Peki bu haftadan ne bekliyoruz? İran ve Umman arasında bir yeni anlaşma olacak mı? Hürmüz Boğazı ticareti yeniden canlanacak mı? Soruları etrafında şekillenirken enflasyon verileri gelecek efendim. Bu ABD'den gelecek olan enflasyon verisi piyasada bir patikayı değiştirebilir. Bunun yanı sıra tahvil faizleri gündemi oluşturmaya devam ediyor. Sabahtan bu yana da konuşuyoruz. Bessent'ın uzun vadeli tahvil faizlerini aşağıda tutma çabası ki burada yeni hamleler konuşuluyor piyasalar nezdinde. Uzun vadeli tahvil arzının azaltılabileceği yönünde. Bunun yanı sıra diğer tarafta yen müdahalesini zaten görmüştük ki Fed iletişimine yönelik de desteklerle birlikte bu süreç bir miktarda aslında uzun vadeli tarafı aşağı yönlü çekme ve daha az uzun vadeli tahvil arzı ile birlikte daha az arz baskısı ve bunun yanı sıra ise tahvil fiyatlarında bir desteğin gelebileceği ve uzun vadeli tahvil tarafında da baskının ortadan kalkabileceğine yönelik de beklentiler var. Bu bir mini getiri eğrisi kontrolü mü olur? Tüm bu detayları yakından takip edeceğiz. Piyasalar açısından ne önem arz ediyor? Oldukça kritik ve manşeti oluşturabilecek de bir konu olduğunu söyleyelim. Hürmüz'de henüz anlaşma sağlanamadı. Evet, piyasalar aslında İran ve Umman arasında yakında bir anlaşma olacak mı? Hürmüz Boğazı'nda ticaret yeniden canlanacak mı soruları etrafında şekilleniyor ki Başkan Donald Trump Tahran'ın yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle er ya da geç tutumunu yumuşatacağını ve kendisinin bu süreci sabırla bekleyebileceğini de söyledi. Diğer tarafta yüksek tahvil getirse endişe yaratırken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından tahvil getirilerinin daha da yükselmesini engellemeye istekli olduğuna dair yeni sinyaller verdiği görüşünde Wall Street'teki traderlar ve stratejistler ki 10 yıllık faizi bu anlamda borçlanmanın vade kompozisyonunu değiştirerek getiri eğrisinin de uzun tarafındaki baskıyı azaltmaya çalışabileceğine yönelik de aslında beklentiler şekilleniyor. Oldukça önemli bir konu. Çin'de üretici enflasyonu hız keserken gelişen Asya ülkeleri para birimi ise savunmasında o

0: gerçekleşiyor ki orada Orta Doğu'da gerilimin yüksek kalmaya devam etmesi ve ABD'de faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle politika yapıcıları tedirgin ederken Asya ülkelerindeki merkez bankaları ise döviz rezervlerine başvurmadan para birimlerini destekleme yoluna gidiyor. Birazdan da bunları konuşuruz. Merkez bankalarının yapmış olduğu hamlelerde rezervlere başvurmadan para birimlerini nasıl savunuyorlar aslında? Hindistan rupisinden tutun da Güney Kore Won'una kadar tüm para birimlerinde bu bağlamda ne gibi değişiklikler yaşanıyor değerlendireceğiz. Efendim evet, piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıkları bu şekilde özetliyoruz. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugünün özelinde ihracatçılar pazarları indi, ihracat pazarları iklim endeksini karşılayacağız içeride. Saatler onu gösterdiğinde Türkiye'den gelecek olan sanayi üretim verisi Haziran ayına ilişkin yine veriyi karşılayacağız. İnşaat maliyet endeksi ise yine diğer bir veri olacak. 11.30'da ise Euro bölgesinden Sentix yatırımcı güvenini karşılayacağız ve 17.30'da ise Türkiye iç borçlanma istatistiklerini karşılıyor olacağız. Ağustos ayına ilişkin 17.30'da gelecek efendim, tüm detayları konuşuyor olacağız. Evet, nasıl bir hafta bekliyoruz? Kritik ve yoğun bir haftaydı. Bu haftadan neler bekliyoruz? Hemen gidelim Evren Kırıkoğlu ile birlikte haftayı değerlendirelim. Evren hoş geldin.
1: Geldim Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evren, konuşmaya değer diye düşünüyorum. ABD tahvil faizleri aslında dönüyoruz, dolaşıyoruz. Piyasa üzerinde bir risk yaratıyor mu? Ne kadar bir baskı oluşturuyor? Bence hakikaten burada konuşmaya değer bir tablo da var. Çünkü hem ABD'nin borçlanma hikayesini konuşuyoruz. Bunun yanı sıra da artık Bessent'ın özellikle Wall Street'teki traderlar tarafından yapılan açıklamalar, stratejistler de var. Diyor ki Bessent bu yükselmesine izin vermeyecektir. Bunun için bir takım hamleleri var. İlk hamle yen müdahalesi dedik. Bunu karşıladık. Japonya ve ABD tarafından koordineli bir müdahale oldu. İkinci hamleye bakacak olursak uzun vadeli tahvil arzı. Çünkü bunu da nereden kaynaklanıyor? Tahvil arzındaki azaltım. Geçen haftaki 3 aylık hazine borçlanma programı açıklamasında ufak bir değişiklik, yani beklenmedik bir değişiklik meydana geldi ki bu da özellikle piyasa bunu gelecekte uzun vadeli ABD tahvil ihraçlarının azaltılmasının önünü açabilecek bir değişiklik olarak yorumladı burada bakanlığın yönlendirmesindeki açıklamada ve dolayısıyla yani daha az tahvil arzından bahsediyoruz aslında ve Fed iletişimine destek. Şimdi sana şunu sormak istiyorum, hakikaten bugün baktığımızda yani Bessent'ın bu tek tek hamlelerini değerlendirdiğimizde özellikle getiri eğrisinin uzun tarafını yönetmeye yönelik örtülü bir stratejiye mi geçti ABD? Bunu nasıl okumak lazım?
1: Ya evet, bu hem ABD kamu maliyesindeki dengesizlik ve uzun vadeli borçlanma faizleri üzerinde baskı oluşacağı, borçlanma ihtiyacının artmasıyla ve bütçe açının artmasıyla beraber burada baskı oluşacağı konusu, hem de ileri vadeli enflasyon beklentilerindeki zaten uzun süredir dile getirilmekteydi. Aslında bakacak olursak geçen sene, yani bu İran savaşı hiç devreye girmeden önce de, hatta 2024'ün sonu 2025'in başı gibi de orada işte %5 seviyesinin üzerine doğru bu faizler çıkar mı diye tartışmaları biz bir süredir izliyoruz. Sonrasında işte bir takım küresel işte risk primlerinin yükselmesi, dolara dönüşün tetiklenmesi, dolar talebinin yine yükselmesiyle beraber bunun hiç gerçek olmadığını gördük. Bu dönemde, içinde bulunduğumuz bu dönemde geçmişe kıyasla fark yaratan konu, yani bu borçlanma tartışmaları ve risk primleri her zaman devredeydi. Bu sefer artık ileri vadeli enflasyona dair belirsizliğin çok fazla arttığı bir döneme geldik. Burada geçmişten farklı olarak hem Fed Başkanı'nın değişmesi, Fed'in ileri vadeli sözlü yönlendirmesi, iletişimini biraz daha burada belirsiz kılması ve ileri vadeli enflasyon beklentilerine dair hem karamsarlığın artması hem de oradaki belirsizliğin, yani enflasyonun kaç olacağına dair belirsizliğin de artıyor olması burada bu primleri destekledi. Yani belli bir seviyenin üzerinde borçlanmayı Fed'in yaptığından bağımsız olarak ABD içi borçlanma piyasası çok etkilediği için, çünkü Türkiye'nin aksine mesela Amerika'daki bankacılık sistemi oradaki şirket borçlanmaları üzerinde veya diğer piyasadaki likidite üzerinde Türkiye'de mesela banka kredilerinin olduğu kadar belirleyicidir. Orada biraz daha piyasada

0: borçlanma piyasa faizleriyle şirketlerin özel borçlanmaları, tahvil veya diğer sekürtizasyon yoluyla çok önemli. Bu uzun vadeli faizler bankacılık açısından baktığımızda aslında en fazla konut piyasasını etkiliyor. Bütün kredi stoğunun yaklaşık %70'e yakını zaten ABD'de konut kredileri üzerinden şekilleniyor ve dolayısıyla hani enflasyon düşüyor da olsa Fed faizi indiriyor veya koşullar biraz daha gevşiyor da olsa, finansal koşullar gevşiyor da olsa yani Fed'in yönetebildiği boyutuyla orada uzun vadeli faizlerin yükselmesi aslında çok tek başına Fed'in yapabileceği her türlü hamleden belki daha da fazla sıkılaştırıcı hale geliyor. O bile aslında kendi içerisinde ekonomik aktiviteyi soğutucu ve bir işte otokontrol, regülatör mekanizması özelliğine haiz olma durumunda. Dolayısıyla bu yükseliş aslında beraberinde kendi sıkılaşmasını getirdiği için ve ekonomi üzerine bir soğuma etkisi yarattığı için ve diğer tartışmalar da işte az önce dediğim gibi zaten işte bütçe dengesiyle ilgili, kamu maliyesiyle ilgili kaygılarda herhangi bir değişiklik olmadığı için oradaki o arz baskısının sürmesi beklendiği için yani her ne kadar Amerikan hazinesi borçlanmayı kısa vadede yoğunlaştırmaya çalışsa da yine belli bir miktar orada uzun vadede yani toplam borç yükü arttığı için kaçınılmaz olarak o baskı kalacak. Dolayısıyla yani bunu biraz daha enflasyon beklentilerindeki ve belirsizliğindeki bozulmayla ilişkilendirmek lazım diye düşünüyorum. Orada da en büyük faktör işte hepimizin malumu olduğu gibi İran Savaşı. Yani İran Savaşı'nın akıbetinin, o Hürmüz Boğazı'nın ve petrol fiyatlarının akıbetinin biraz netleşmesiyle beraber ki ümit ediyorum ki Kasım ayındaki ABD seçimleri sonrası bu taraf biraz daha netleşecektir diye ümit ediyorum ben de varsayıyorum. Orada rahatlama izleriz diye düşünüyorum. Tabii geriye bir de bunun iletişim boyutu kalıyor. Yani İran Savaşı ve işte petrol beklentileri, enflasyon beklentileri toparlansa bile
1: Evet.
0: belirsizlik herhalde yüksek kalmaya devam edecektir. O çünkü yeni Fed Başkanı Warsh'un iletişim politikası biraz daha belirsizlik üzerine kurulu. Yani çok fazla Fed'in elini açık etmeme üzerine kurulu ama buna duyulan ihtiyaç da azalacağı için, yani İran Savaşı'nın devreden çıkmasıyla beraber o belirsizliğe duyulan ihtiyaç da azalacağı için o da kendi kendine onun etkisi oradan kalkacaktır diye ümit ediyorum. Yani ben sene sonuna doğru İran Savaşı ve petrol fiyatının akıbetinin netleşmesiyle beraber uzun vadeli faizler üzerindeki baskın da bir miktar hafiflemesini beklerim. Kamu maliyesi geçen yani son 2-3 senedir konuşulduğu üzere bu İran faktörü devreden çıktıktan sonra sanmıyorum ki aynı ölçüde yukarı yönlü faizler üzerinde baskı kurmaya devam edebilsin.
1: Peki bir şey diyeceğim. Yani şimdi yaklaşık 2 trilyon dolarlık aslında yıllık bütçe açığının olduğu bir ekonomide arz kompozisyonuyla 10 yıllık faizi ne kadar süre yönetebilirsin, tutabilirsin, kontrol edebilirsin? Evren, yani burada piyasa sonunda şöyle diyebilir mi? Evet, vadesi değişiyor ama nihayetine baktığında borç dinamiği değişmiyor diye okuduğunda. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Uzun vadede özellikle önümüzdeki bir süre için bu belirsizlik küresel piyasalar açısından, küresel finansal piyasa açısından bir risk barındırıyor mu kendi içerisinde?
0: Küresel piyasalar açısından elbette baz faizi mukayese edecek baz faizi yükseldiği için kaçınılmaz olarak bir orada risk barındırıyor. Yani ABD 10 yıllık tahvil faizinin işte atıyorum 2,5-3 olmasıyla 5,5-6 olması arasında çok büyük fark olacağı için diğer tüm küresel mukayese edilecek küresel faizler ve getiri beklentileri ona paralel olarak yükselmesi gerekeceği için oradaki bazı risksiz faiz yükselince çünkü dünyanın geri kalanı cazibesini kaybediyor, cazip olmayı bırakıyor. Dolayısıyla mutlaka ki elbette küresel piyasalar üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. Büyüme beklentileri üzerinden de bu yansıyacaktır. Finansal akımları üzerinden de kaçınılmaz olarak o etki yaratılacaktır. Bir de tabii az önce söylemeyi unuttum. Geçmişte yani uzun geride bıraktığımız uzun yıllar boyunca hem enflasyon beklentilerinin düşük olması özellikle Covid öncesi dönemde hem de orada ekonomik aktiviteyi ve talebi tetiklemek için bilanço genişletme programlarının yürütülüyor olması ki özellikle bunun biraz daha uzun vadede hatta önce kıymet alım programları ondan sonra da Operation Twist denen yani vadeyi uzun vadede yoğunlaştırma ve uzun vadedeki borçlanma piyasasını aktive etmek için Merkez Bankası talebinin özellikle uzun vadeli tahvillere yoğunlaşması da getirileri bastıran bir noktadaydı. Şimdi orada değiliz yani öyle bir yerinden bir bilanço büyütme vesaire gibi bir konu söz konusu değil. Ama şu faizlerdeki yükseliş bize aslında bize şeyi gösteriyor. Yani merkez bankaları hani önce Covid öncesi ondan sonra da 2008-2009 küresel ekonomik kriz öncesi seviyelere tekrardan bilanço büyüklükleri o seviyelere düşer mi tartışmasının aslında neden mümkün olmadığını bize gösteriyor. Belki önümüzdeki bir dönemde bu uzun vadeli faizlerin bu kadar yükselmesi aktivite ve borçlanma piyasası üzerine olumsuz etkiler yarattıkça ve Büyüme tarafı özellikle biraz daha orta uzun vadeli konular bunlar ama yapay zeka yatırımlarıyla beraber verimlilik çok artıp orada biraz daha fiyatlar üzerinde, genel fiyat seviyesi üzerinde aşağı yönlü baskı kurup büyümede de işte istihdam vesaire dışında bir miktar kayıp olursa belki yeniden bunlar gündeme gelmesi gerekecek. Belki orada faizlerin tekrardan o noktada yukarı yönlü hareketi sonlandırıp tüm arz baskısına ve kon maliyesine rağmen tekrardan aşağı doğru düzeltmeye başladığını izlememiz söz konusu olabilir. Yani buralar bana bu faizlerdeki, uzun vadeli faizlerdeki bu yükselişin birkaç sebepten dolayı sonsuza kadar, yani sonsuza kadar elbette süremez ama mevcut tempoda sürdürülemeyeceğini düşünüyorum. Ve bunu da dediğim gibi yani arz tarafına çok bağlamıyorum. Neticede rezerv para ve dünyada bu kadar fazla belirsizlik olduğu noktada ve bu dengesizlik, ekonomik dengesizlik ve güç dengeleri yine bu şekilde çalışmaya devam ettiği sürece illaki kamu maliyesinden bağımsız olarak, borçlanma ihtiyacından bağımsız olarak o faizlerin ne kadar yükselebileceğinde illaki bir tavanı olacaktır. Dolayısıyla sadece arz ihtiyacına, sadece Amerikan kamu maliyesine bakıp bu faizler sürekli yukarı gidecektir noktasında değilim. Ama biraz dediğim gibi konjonktürel, hem bu savaşla ilgili gelişmeler, hem Fed Başkanı'nın şu anki yürüttüğü iletişim politikası, hem de bu işte parasal genişleme vesaire gibi uygulamaların geçmişin aksine şu an uygulanmıyor olmasının hepsinin bileşim etkisinde faizlerde bir yükseliş izliyoruz. Ama dediğim gibi yani kalıcı olmasını ben henüz şu konjonktür içinde beklemiyorum.
1: Peki Evren, şimdi dönelim bir de içeriye bakalım. İçeride enflasyon raporu sunumu var. Enflasyon verisini karşıladık. Eylül ayında kritik bir faiz kararı gelecek. Orası daha heyecanlandı bir önceki faiz kararına göre. Bu hafta ne bekleriz?
0: Şöyle aslında iyi haber, petrol fiyatlarında yeniden bir gevşeme var. Yani biz bu hafta enflasyon raporu sunumuna Brent petrol fiyatı 90 dolar veya üzeri bir seviyede giriyor olsaydık ben Merkez Bankası'nın çok fazla böyle bir mesaj verebilecek durumda olmasını beklemezdim. Biraz daha orada itidalli, temkinli bir iletişim kurmasını hem işte baştaki sunum kısmında hem sonraki soru cevap kısmında iktidarlı durmasını beklerdim ama son güncel haber akışı özellikle bu haftaya girerken biraz daha bu işte Ulman'la anlaşmanın olabileceğine dair haber akışı ve petrol fiyatlarının geriliyor olması yani 80-85 doların altında 80-85 arası bir noktada şu an izleniyor olması belki sözlü bir bu hafta Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'a sözlü mesajlarda biraz daha artık normalleşmeye dönük düşündüğünü ima etme fırsatı verebilir. Yani çok kelimeleri de dikkatli seçmeye çalışıyorum çünkü İran savaşı konusu o kadar belirsiz ki yarın bir atıyorum basit bir tweetle mesela işte bir Amerikan Devlet Başkanı'ndan veya başka bir kanaldan gelecek bir mesajla bir anda biz petrol fiyatının çok hızlı yükseldiğini de görebiliriz. Yani Merkez Bankası'nın bu anlamda bu savaş sürecini öngörüp ona göre para politikasını gevşeteceğim veya gevşetmeyeceğim diye taahhüt altına girmesi de hiç kolay değil. Onun da farkındayım. Biraz yani savaşın sonuna doğru en azından ateşkesin ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair ümitlerin biraz yeşermesiyle beraber orada artık enflasyondaki seyrin yani tekil faktörler geride kaldığında artık dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulaması ve buna paralel olarak faiz indirimine bir hint etmesi, bir orada imada bulunması çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani benim zaten normal şartlarda beklentim, bas senaryom diyeyim, bu mesajın bu hafta sözlü olarak enflasyon raporunun da verilmesi, yazılı olarak veya PPK kararlarına sirayet edeceği boyutta Eylül ayında belki bir iki kritik cümle değişikliğiyle bunu ima edilmesi ve ondan sonra fonlamanın gecelik borç verme faizinden haftalık politika faizine doğru gevşetilmesi yönünde. Yani bu zaten bir haftada veya işte 10 günlük yaklaşık bir süreçte tamamlanabilecek bir ılımlı bir şekilde tamamlanabilecek bir süreç. Ondan sonra da sadece yılın geri kalanında mevcut enflasyon tablosu dışında bir adet faiz indirim bekliyorum politika faizinde. O da büyük ihtimalle Aralık toplantısı diye düşünüyorum. Amerikan seçimlerinden sonra Orta Doğu'daki tablonun iyice netleşmesinin beklenmesi daha sağlıklı olacağı için yılı %36 politika faiziyle kapatmamızı beklerim. Yani bu benim bahsederim ama dediğim gibi yani o kadar fazla belirsizlik ve o kadar fazla jeopolitik nitelikli ve diplomasi nitelikli yani uluslararası siyaset nitelikli o kadar fazla bilinmeyen var ki bunları böyle hepsini para politikası üzerinden yorumlamak ve para politikacıların vereceği mesajları da bunlara bağlamak hakikaten çok zor. Yani işleri de çok zor, takdir ediyorum bu anlamda yani kolay değil. Bunları öngörmeye çalışmak çünkü hiçbirimiz öngöremiyoruz savaşın gidişatını. Ama petrol fiyatları bu seviyede devam ederse ben enflasyonda bir tık daha 2027 perspektifinde biraz daha ılımlı mesajlar vermeye başlayacaklarını ve bu anlamda da Eylül PPK toplantısıyla beraber önce fonlama kanalında ondan sonra da sene sonunda faiz indiriminin gündeme gelebileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum diyeyim.
1: Peki fonlama kanalı çekildiğini varsayalım. Yani normalleşti, sadeleşti ve dolayısıyla burada hane halkı ne hissedecek, nasıl hissedecek bunu? Reel sektör nasıl hissedecek? Yani bu faiz indirim temasını konuşuyoruz. Biz ilk fırsatta indirecek diyoruz ama bunun sirayet etmesi sektörler bağlamında hem hane halkı hem reel sektör hem de finans piyasaları açısından o kadar kısa vadede gerçekleşir mi? Ne zaman bekleriz orada sirayet etmesini?
0: Yok zaten hani sadece fonlamanın normalleşmesi yeniden haftalık politika faizi kanalından gelmesi desek en kısa ihtimal olabilecek en kısa sürede zaten 5 günde gerçekleşir. Yani fonlama gecelikten haftalığa doğru kaymaya başlasa o işte ortalamayı zaten 5 günde tutturur. Biraz daha belki yavaş bu süreç yönetilse hem işte sözlü olarak belirsizliklerle telkinle işte 5-10 günlük bir süreç zaten en azından orada bir öyle bir süre var. Onun arasında hani o süreyi daha da uzatmak yani 40 ile 37 arasındaki o geçiş sürecini 5-10 günden daha da fazla uzatmak teknik olarak mümkün mü? Yani tabii her şey mümkün, hiçbir şey imkansız değil ama sanmıyorum yani orada çok fazla oynaklık, gecelik faizlerde belirsizlik arzu edileceğini. Ondan sonrası zaten o bir 3 puan fonlamadaki gevşeme akabindeki o yani politika faizleri sürecin gelmesiyle beraber bir 3 puanlık piyasa faizdeki indirim hane halkının veya reel sektörün diyelim burada hissedeceği piyasa faizlerinde 2-3 puanlık aşağı yönlü bir etki tetikleyebilir. O ilk etapta gerçekleşir.
1: Tetikleyebilir mi gerçekten? Yani burada hani hep şu görüş var ya makro ihtiyati tedbirler olduğu sürece zaten burada tam anlamıyla sirayet ettiğini göremeyeceğiz. Düşüncesi var ya ondan soruyorum.
0: Evet evet. Yo gerçekleşir çünkü zaten makro ihtiyati tedbirlere rağmen kredi büyümesinin hem değişim oranı olarak yani hem momentum da alsanız işte 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme oranı olarak da alsanız, yıllık kredi büyümesi oranı olarak da alsanız veya kredi bölü milli gelir oranı olarak genel gidişata paralel seyrini de alsanız bunların hepsi çok uzun süredir yatay. Yani yıllık %40 işte temposunda büyüyor krediler. 13 haftalık hareketli ortalamada çok büyük bir oynaklığa, dönem sonları bilanço makyajlarını hariç tuttuğumuzda çok büyük bir oynaklığa işaret etmiyor. Kredi bölü milli gelir oranı zaten sabitlendi %38 seviyesinde hiç değişmiyor. Artık yani burada bütün şeye rağmen dengelendi. Bütün kredi büyüme kısıtlarına rağmen dengelendiğini görüyoruz. Çünkü istisnalar da var bir yandan. Yani ihracatçı istisnalar var. İşte tarım, zirai üreticilere bir takım istisnalar var. Yatırım kredilerinde istisnalar var gibi. Onlar da devreye alındı. Şu an kredi büyümesi tamamen dengede. Artık yani makro ihtiyati tedbirler kredileri bu noktadan sonra yani bu şu anda yaşananın üzerine ek olarak faizler değiştiği zaman orada da ek olarak bir kredi büyümesi üzerinde ek baskı görmeyeceğiz. Onu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Hatta bir de parantez açayım. Zaten büyüme verileri birinci çeyreği hariç tutuyorum. Geçen sene bütün 2025 boyunca sürpriz yaparken de en büyük eleştirilerden biri buydu. Siz bir tarafta kredi büyümeleri üzerinde kısıt uygulanıyor diyorsunuz. O zaman bu büyüme nereden geliyor diye baktığımızda kredilerin sandığımız kadar soğumadığını izliyorduk. Artık orada bir denge oluştu. Herkesin kabulü. Dolayısıyla ben burada ek bir şey beklemem. Yani faizler eğer Merkez Bankası fonlamayı gevşetirse piyasa faizleri TLRF ve işte gecelik piyasa faizleri inmeye başlarsa o da belki birebir olmasa da işte %80 %70 oranında kredi faizlerinde reel sektörün kredi faizlerinde artık sirayet etmeye başlar. Fonlama tarafı TLRF atıyorum 3 puanlık bir gerileme olursa yıllık kredi faizlerinde kotasyonlarında da en az bir 2 puanlık 2-2,5 puanlık gerileme izleriz diye düşünüyorum. Ondan sonrası biraz daha orta vadeli beklentilere bağlı. Yani fonlama tarafı netleşip artık biz piyasa politika faizden fonlanıp politika faizini tahmin etmeye başladığımız noktada orada biraz ileri vadeli beklentiler devreye girer. Orada da herhalde sene sonunda ilk faiz indiriminin gerçekleşmesiyle beraber piyasa şuna bakar. 2027'de kaç adet faiz indirim bekliyoruz da bakılmaya başlanır. Atıyorum 4-5 adet faiz indirim bekleniyorsa, 4-5 puanlık faiz indirim bekleniyorsa sene başındaki kredi faizlerine de bir 2 puanlık, 2-2,5 puanlık belki ilk çeyrekte ek bir gevşeme izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani bunların hepsi önce savaş belli olacak. Ondan sonra Merkez Bankası'nın mesajları netleşecek. Ondan sonra da bu reel sektörün kredi faizlerini yorumlamaya başlayabileceğiz.
1: Evren, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım enflasyon raporu sunumunu karşılayalım. Önümüzdeki hafta seninle ayrıntılı bir şekilde değerlendiririz. Güzel bir hafta diliyoruz Evren Kırıkoğlu'na efendim ve haberimize devam.

0: Ediyoruz. Merinos Halkars bünyesinde Sasa'yı da bulunduran Erdemoğlu Holding, dünyanın en büyük makine halısı üreticisi iştiraki Merinos'u halka açıyor. İzliyoruz.
1: Erdemoğlu Holding bünyesinde dünyanın en büyük makine halı üreticisi olan Merinos, Ekim ayında devreye girecek yeni polyester cips tesisinin de katkısını arkasına

kilosu 1 milyar dolara yaklaşacak olan Merinos'un uzun süredir yapılacak en büyük yabancıya halka arz olması hedefleniyor. Merinos halka arzında tahsisatın en az 3'te 2'sinin yurt dışı yatırımcıya sağlanması planlanıyor. Yapılacak olan halka arzın bir kısmı Merinos bünyesindeki yatırımların refinansmanı ve yeni yatırımlar için ayrılacak. Ayrıca bir miktar ortak satışla birlikte elde edilecek kaynak da Erdemoğlu Holding ana hissedarları tarafından Sasa'nın borç kaldırıcının azaltılmasında kullanılacak. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Sasa geçen dönemde çok olumsuz özel koşulların cereyan ettiği bir kusursuz fırtına yaşadı. Ukrayna Savaşı, deprem, makro istikrarsızlıklar oldu. Bunlar ve yüklenici firmadan kaynaklanan gecikme ve Çin kapasite fazlasıyla satış fiyatının aşağı bastırılması nedeniyle bir ara şirketin net finansal kaldıraç rasyosu 33 kata kadar yükseldi dedi. Erdemoğlu bu oranın 2025 sonunda 16 kata düşürüldüğünü, hisseye dönüştürülebilir tahvil sonuçlarının bilançoya tamamen girmesi sonrası 9 katın altına geldiğini söyledi. İbrahim Erdemoğlu şöyle devam etti. Bu eylem planıyla bu kaldıraç tüm borçlar üzerinden hesaplandığında 6 katın altında, teminatı kendinden garantili proje finansman yükü dışarıda bırakıldığındaysa 4 katın altına inmiş olacak. Halka arz için 4 yabancı, 6 Türk aracı kurumun yetkilendirildiğini belirten Erdemoğlu, 30 Haziran bilançosuyla birlikte biz halka arza hazır durumdayız. Bu yılın sonundan önce halka arzı tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Erdemoğlu, büyüklüğü ve yurt dışı tahsisatı yüksek olduğu için SPK'nın şu anda yurt içindeki arz sırasından etkilenmeyebileceğini, SPK'nın da bu konuda yapıcı yaklaştığını ifade etti. Erdemoğlu'nun verdiği bilgiye göre yıllık 80 milyon metrekare halı üretimi yapan Merinos, 2025 yılını 472 milyon dolar ciro ile kapatırken bu yıl 500 milyon doların üzerine çıkmayı hedefliyor. Erdemoğlu, Ekim ayında yeni çips tesisinin devreye girmesiyle birlikte tek başına ek 400 milyon dolarlık ciro getireceğini de belirterek, dolayısıyla iki tesisimizin toplamı bizi 2027 yılında 1 milyar dolara yaklaşan bir ciroya doğru taşıyacak dedi. Merinos, IKEA'nın dünyadaki makine halısı tedariğinin %95'ini oluştururken, Walmart, Costco gibi büyük Amerikan zincirlerinin de halı konusunda dünyadaki en büyük tedarikçisi konumunda. Şirketin en büyük müşterisinin toplam portföy içindeki payı %10'un altında kalırken, ilk 10 büyük müşterinin toplam ciro içindeki payı %45 seviyesinde bulunuyor.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam. Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır,
4: bes Allianz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo.

0: paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.

0: Ve efendim Elif Cansever'le birlikte devam ediyoruz. Elif günaydın, hoş geldin. Nasıl bir güne başlıyoruz?
1: Pelin, öncelikle iyi haftalar diliyorum. Artık pazartesi gününe yeni haftayı başlatıyoruz. Cuma günü kapanışında gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber iyimser bir piyasa hareketliği görmüştük. Keza Wall Street endeksleri de zirve seviyelerde kapanışlarını gerçekleştirdiler. Bugün geldiğimiz noktada bu iyimserliğin piyasalarda bir miktar daha devam ettiğini söyleyebiliriz. Hafta sonu jeopolitik taraftan gelen haber akışları Brent petrol tarafında oynak bir seyir seyretse de şu an geldiğimiz noktada 83.54 seviyelerinde işlemlerine devam ediyor. Asya tarafına baktığımızda ise MSCI Asya Pasifik Endeksini yine yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz bir seans gerçekleştiriyoruz. Keza burada geçen haftaki yukarı yönlü momentumlarla beraber MSCI Tüm Dünya Endeksinde %0.1'lik yukarı yönlü hareketini takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Buradan baktığımızda aslında birazcık Avrupa tarafına değinmek istiyorum. Avrupa tarafında Stoxx 600 Endeksi geçen hafta bütün günler üst üste yükselerek aslında Haziran ayından bu yana en uzun yükseliş serilerinden birini tamamladı. Ve 2026 yılında da totalde yaklaşık %11'lik bir büyüme kaydetti. Ve burada aslında özellikle büyük firmalar tarafından, büyük yatırım bankaları tarafından oldukça olumlu yorumlar geliyor Stoxx 600 tarafına. Avrupa tarafına demem daha doğru olur. Çünkü o tarafta açıklanan bilançolarla beraber yaklaşık %17 kar büyümeleri gördük. Ve bu da analistlerin bir miktar daha aslında ucuz olmaları sebebiyle yatırımcıların ABD endekslerine doğru kaçtığını söyleyebiliriz bu noktada. Ki keza grafiğimize baktığımızda da aslında Stoxx 600 endeksinin geniş tabana yayıldığını ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gören şirket oranının yaklaşık %75 seviyelerine çıktığını söyleyebiliriz. Ekonomik momentum tarafına baktığımızda ise Mart 2023'ten beri Avrupa tarafı en yüksek seyrini sürdürüyor diyebiliriz. Bank of America'nın anketine göre ise fon yöneticilerinin net %2'si artık Avrupa hisselerinde daha fazla ağırlık tutuyorlar ve rally'nin en büyük destekçisi de aslında Avrupalı yapay zeka çip şirketi olan keza burada ki çip şirketlerinden bahsederken TSMC'den Asya tarafında TSMC'den sıkla bahsediyorduk. Onun en büyük tedarikçilerinden olan ASML tarafına baktığımızda ise aslında 2026 yılında yaklaşık %60'dan fazla büyüyerek Stoxx 600 endeksine en büyük desteklerden birini verdiğini söyleyebiliriz. Bu haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Pelin aslında Amerika tarafından gelecek olan enflasyon verisi olacak. Çünkü cuma günü tarım dışı istihdam verisini karşıladığımızdan bahsetmiştim. Beklentinin oldukça altında gelmişti. 88 bin seviyesinde bir istihdam beklerken biz -23 bin seviyesinde gelen bir Amerikan tarım dışı istihdam verisi karşılamıştık. Ve piyasalar bunu bir miktar daha güvercin olarak algılamıştı. Keza bunu da swap piyasalarında Fed'in ileriye dönük faiz artırım ihtimallerinde %64'tan %43 seviyelerine kadar düşmesiyle beraber takip ediyor olmuştuk. Şu bugün geldiğimiz noktada ABD enflasyon verisi bu haftanın en büyük, en önemli gündemlerinden birini taşıyor diyebiliriz. Onu karşılayacağız bu hafta. Onun piyasalar üzerindeki etkisini analiz edeceğiz ama buradan hemen bir istihdam verisinin arkasından bir miktar değer kaybeden dolar tarafına bakarsam da şu an dolar endeksinin 99.68 yani 100'ün altında seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Yen ise G10 para bilimleri arasında en büyük değer kaybını yaşayanlardan bir tanesi. Söylediğim gibi bu haftaki verileri takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Elif aktardıkların için, detaylar için.

0: Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. Yatırım danışmanı direktörü Serkan Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Karakaş, özür diliyorum. Serdar Bey, evet söz sizde.
1: Merhabalar Pelin Hanım, iyi yayınlar. Haftaya başlarken biraz daha gözümüz kulağımız tamamıyla enflasyon ve faiz denklemi içerisinde. 13.200'den almış olduğumuz bir tepki hareketi olarak nitelendirdiğimiz bir hareketimiz var. 13.900'lerde özellikle direnci geçmek için biraz satışla karşılaşan bir hareketle karşı karşıyayız. Fakat bunun yanında bir bilanço sezonu içerisindeyiz ki neredeyse hani en kötüyü yaşadığımız bir dönemi düşünüyorduk ki buna karşın görece iyi gelen bilançolarla karşı karşıyayız. Yani en azından bize yarın savaş bitmesiyle veyahut da petrol fiyatlarının daha soğuma tarafına geçmesiyle beraber projeksiyon verebilen bir bilançoları konuştuğumuz bir süreci geride bırakıyoruz. Bununla beraber acaba almış olduğumuz tepki yeni bir trendi başlatacak mı yoksa tepki olaraktan kalacak mı, onu takip ettiğimiz fiyatlamalar üzerindeyiz. Peki bunu daha çok nerede gerçekleştireceğiz? 13.900 sonrasındaki 14.200 direncimiz özellikle çok daha fazla önem arz ediyor. Buranın geçilmesi, daha farklı bir teknik fiyatlamayı takip edeceğimiz bir dönem içerisinde diyebiliriz. Diğer taraftansa İran diyoruz, petrol fiyatları diyoruz ve bunları etkileyen tamamıyla enflasyonlar diyoruz ki Amerika tarafından da bu rakamları alacağız bu hafta. Bir tık oynamasını bekliyoruz ki bu oynaklıkla beraber şu an için bir hafta iki arttırım, bir hafta bir arttırıma düşen oynak verilerin gelmesine sebebiyet veren bir sürecin içerisindeyiz ki bunu tamamıyla belirleyecek olan nihai sürecin sonuçlanması, yani bir sonuca varmamız olacaktır. Onunla beraber izlediğimiz bir süreci şu an için takip ettiğimiz söyledi. Biz Asya'ya baktığımızda biraz daha pozitifken geçen hafta rekorlara imza atan hem Avrupa tarafı, diğer taraftan bilançoların özellikle %80'inin neredeyse iyi gelen Amerika tarafının da yukarı yönlü hareketinin bir tık daha yatay negatif tarafta olduğunu izliyoruz. Ama en azından şu an için bu görüntüyü bozabilecek, yani pozitif bakış açısını bozabilecek şu an için herhangi bir temel görüntünün olmadığını görüyoruz. Zaten Trump da biraz daha biz süreci ilerletiyoruz, savaş sürecini ilerletiyoruz ama sessiz sedasız şeklinde, evet, açıklamasıyla piyasayı biraz daha susatmış görünüyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Serdar Karakaş, aktardıklarınız için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sizlere. Programı noktalıyoruz ama bırakmıyoruz, piyasa masasıyla devam edeceğiz birazdan.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detay

0: bulacaksın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Ve efendim piyasa masasıyla karşınızdayız. Bekir Gürdamar'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Bekir günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin.
1: Çok yoğun bir haftaydı geçtiğimiz hafta. Bu hafta da yine yoğun ve kritik bir hafta. Küresel anlamda da içeride de enflasyon raporu sunumuna odaklanacağız ama şöyle bir geçtiğimiz haftanın istersen haber akışları ile birlikte değerlendirelim. Borsa tarafındaki performansı neler etkiledi? Dış şoklar diyebileceğimiz şoklar var. İç gelişmeler var derken yorucu bir haftaydı ya. Hafta sonunun yorgunluğunu atmaya çalıştık.
2: Evet, yani böyle hele de tatil dönemlerinde haber yoğunluğunun yüksek olması ve dediğin gibi böyle volatilitenin, oynaklığının yüksek olması bizim gibi habercileri de yıpratan bir gelişme. Çünkü illaki kadro eksik oluyor vesaire.
1: Tabii.
2: Seninle bugün yayın yapmamızın sebebi de zaten kadro
1: eksik olmasından dolayı birlikteyiz. Ama ben çok memnunum.
2: Evet,
1: İstiyordum
2: ben de
1: uzun
2: çok
1: süredir
2: memnunum.
1: Seninle birlikte
2: elbette
1: yayın
2: yapmak. Şimdi şöyle, borsada geçen hafta aslında pozitif bir seyir izledi haftalık bazda. Yani yükseliş eğiliminin öne çıktığını gördük. Hisse bazlı ve sektör bazlı ayrışmalar oldukça yoğundu. Yine epeydir olduğu gibi. Ancak temelde baktığım zaman 13.200-14.500 bandı arasındaki testlere görünümü diyoruz. İşte BIST endeksi bu aralıkta yukarı aşağı hareketlerini devam ettiriyor. Altına taban tarafına yaklaştığı zaman alımların güçlendiğini görüyoruz. Özellikle endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetlerinin bu dönemde özellikle son birkaç haftada değiştiğine şahit oluyoruz. Nasıl oluyor bu? İşte destek finans faktörlük vardı. Çok hızlı yükselmesi ve piyasa değerinin çok yüksek seviyelere gelmesi BIST 100 ve BIST 30'daki ağırlığını çok artırmıştı mesela. Şimdi oradan mesela destek finans faktörlüğün geri gelmesi, onun yerine işte Odin teknoloji gibi, Özata gibi hisse senetlerindeki hızlı yükselişler devreye girince bu sefer bunların ağırlığı artmaya başladı. Bunların ağırlığının artması nasıl bir etkiye sebep oluyor? Yani BIST endeksinde aslında bakıyorsunuz ki böyle majör dediğimiz hisse senetlerinden 2-3 tanesi düşmüş, diğerleri 2-3 tanesi yükselmiş, gerisi yatay. Ama endekse bakıyorsunuz, endeks işte ya ciddi biçimde yükselmiş veyahut da düşmüş. Bunun sebebi bu endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan spekülatif, hatta belki de manipülatif diye bir denilebilecek, öyle endişelerin olduğu diyelim, hisse senetlerindeki çok aşırı yükseliş ve düşüşler oluyor. Geçtiğimiz hafta da buna aynı bu şekilde hareket etti ama savaşa ilişkin tabii beklentiler özellikle Tüpraş gibi, BİM gibi, bunun yanında ulaştırma sektörü, Türk Hava Yolları, Pegasus gibi hisse senetlerinde çok hızlı hareketlere neden oluyor. Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı, petrol fiyatının seyrinin ne olduğuna ilişkin gelişmeler çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Hafta sonundan bu haftaya yine yoğun bir haber akışıyla başladık. Evet, yani BIST endeksinin şimdi geçen hafta kapanışına baktığımız zaman 13.779 puandan kapatmışız. Bankacılık sektörü cuma günü yatay bir seyir izlerken haftalıkta %3 gibi bir yükseliş kaydetti. Sanayi tarafında hafif eksiler gördük ama o da yine haftalık bazda pozitif kapattı. Endeks üzerinde ağırlığı ne oldu cuma günü dediğimiz zaman destek finansını, Odin gibi hisse senetlerin en fazla etki yaptığını görüyoruz. Türk altın, altın fiyatının, altın onsu. Geçen hafta bolca işledik, siz de işlediniz. Altın onsundaki yükselişler Türk altın hisse senetlerini yukarı yönlü ivmelendirmeye devam ediyor. Cuma günde %5'in üzerinde değer kazandı. Haftalık bazda %18 oldu Türk altın hisse senedinin yükselişi. Bunun dışında dediğim gibi Tüpraş ve ulaştırma daha çok böyle savaşa ilişkin haber akışıyla hareket ediyor.
1: Ulaştırmanın kapanışı %1.45'lik bir geri çekilmeye işaret etti ama
2: Türk Hava Yolları özellikle %1.6 değer kaybedince endeksi de aşağı çekti.
1: Yani şimdi hafta sonu haber akışlarına rağmen aslında o kadar haber akışları vardı ki hala ama aynı sorular. İran Umman arasında yakında bir anlaşma olacak mı? İşte Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yeniden canlanacak mı? Soruları önemli koruyor.
2: Aynen öyle. Trump ne diyecek? İran tarafından hangi açıklamalar gelecek? Bunlar ana gündemimiz olmaya devam ediyor. Bu hafta da olacak muhtemelen. Aslında biraz İran tarafından gelen açıklamalar ılımlı diyebiliriz belki. Piyasalar o yüzden bugün itibariyle açılışta çok negatif bir etkisi, bu taraftan negatif etki gelmesini beklemeyiz. Ancak bilançolar gelmeye devam ediyor. Bilançolarla birlikte hisse senedi ve sektör ayrışmada devam edecek gibi görünüyor. Bir son dakika geçti arkadaşlar.
1: Evet, hemen şöyle bir okuyalım. Tekfen Fernas ortaklığı 54,4 milyar Türk liralık Pursaklar Esenboğa Raylı Sistemler ihalesini kazandı. Kapıya yapılan bir açıklama.
2: Son dönem yine çok hareketli olan hisse senetlerinden bir tanesi Tekfen. Ortaklık yapısıyla ilgili değişiklikler hisse senedinde önemli bir hareket getirmişti. Burada da gelen son dakika haberleriyle hisse senedinde hareketliliğin devam etmesi beklenebilir. Dediğimiz gibi bilançolar gelmeye devam ediyor. Bilançolar genellikle beklentilerin net kar tarafında, özellikle ve FAVÖK tarafında beklentilerin üzerinde gelmesi biraz sevindirici. Bu Amerika'da çok daha iyi bilançolar gördük. Bizde de yani kötü beklenen bilançolardan o kadar da kötü olmayan bilançoları görmeye başladık. Ne zamandır? Yani son belki 4 çeyrektir, 5 çeyrektir konuşuyoruz. En kötü geride kaldı mı? Maalesef kalamadı şimdiye kadar. Ama burada eğer ki dezenflasyon sürecini devam ettirebilecek şekilde petrol fiyatlarında gerileme, savaşların bittiği bir döneme girebilirsek, bankalarla birlikte bankaların daha böyle lokomotif konumuna geleceği bir Borsa İstanbul görebiliriz. Ancak şu anda bu olur mu olmaz mı bir şey demek imkansız. Çünkü ha bitti bitiyor derken yeni bir açıklama, yeni bir bombalama, yeni bir gemi vurma haberini de maalesef vermek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde de o bekleyeceğiz. Ama bilançoları işlemeye tabii ki devam şirket edeceğiz. Bazlı, sektör bazlı detaylandırmak için devam edeceğiz.
1: 19 Ağustos'a kadar sürecek bilançoları karşılamaya devam edeceğiz. Bu haftanın özetine de geçecek olursak Bekir, geçtiğimiz hafta dalgalıydı. Bu hafta yine bilançoları takip edecekken enflasyon raporu sunumu piyasa açısından da önemli. Perşembe günü gelecek. Orada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar nezdinde piyasanın beklentisi nedir? Biraz oraya bakalım. Ardından iki önemli haber akışıyla devam edeceğiz.
2: Evet, enflasyon raporunu biz de yerinde takip edip detaylandırmaya, detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız o gün. Aslında öncesinde baktığımızda piyasada çok önemli bir değişiklik beklentisi yok. Ne bir enflasyon tarafında aslında revizyon ihtiyacı olduğu ama bu toplantıda olmayabileceğine ilişkin beklentiler ağırlıkta. Dolayısıyla önemli bir revizyon beklentisinin olmadığını görüyoruz. Tabii ki bekleyenler var. Olması gerektiğini söyleyenler var analistler arasında. Ancak genel itibariyle baktığımızda geçen dönemde yaptığı revizyondan sonra bu toplantıda bekleyip görmek bu savaşın ne yöne gideceği, dezenflasyon süreci için ana belirleyicilerden biri olacağı için onu görüp ondan sonra hareket etmesi beklenebilir. Enflasyon tarafında da çünkü riskler daha çok bu yönde olduğunu, enerji tarafından olduğunu görüyoruz. Bir böyle açılmadan önce iki tane mesela Halkbank'la ilgili hem bilanço geldi hem de ikincili halka arz haberi geldi. Borusan bilançosunu açıkladı. Bilanço beklentilerin çok üzerinde ve alt detayları da analistlerin çok beğendiğini söyleyebiliriz. Açılışta pozitif açılması bekleniyor. Halkbank ikincil halka arz, genellikle ikincil halka arzlardan önce ise senedi fiyatında negatif seyirin etkili olduğunu görürüz. Bunun nedeni de çarpanların, yani sonuçta çok yüklü bir hisse senedi satacağınız için belli bir iskonto yapmanız gerekiyor. Halka arzlar öncesinde hisse senedinin fiyatı dolayısıyla bu iskontonun beklentisiyle biraz geriler. Dolayısıyla bunun endekse negatif yönde Halkbank hisselerinin katkı yapması beklenebilir. Sasa tarafında da çok önemli. Merinos halka arzının gerçekten çok büyük halka arzlardan biri olacağını anlıyoruz. Sevgili Açıl Sezen'in haberiyle birlikte. Burada 1 milyar dolara ulaşacak olan şirketin halka arzından bahsediyoruz ama genellikle çoğunlukla, genellikle demeyeyim, %75 civarında yurt dışındaki yatırımcılara satılması ve bunun için yetkilendirmeleri artık son aşamada olduğunu anladık. Hem Halkbank'ın ikinci halka arzı hem Sasa'nın Merinos halka arzı, ikisini bir arada düşündüğümüzde yabancı yatırımcı, eğer bu halka arzlarda yabancı yatırımcıdan önemli bir katkı görülürse, talep görünürse borsanın genel algısı üzerinde de olumlu olacağını düşünebiliriz. Çünkü yabancı yatırımcı uzun zamandır bizde çok fazla topa girmiyor diyelim. Yani bu halka arzlarda ilgisinin yüksek olduğunu görürse Borsa İstanbul'un genelinde algı olarak pozitif bir seyir izlenebilir.
1: Peki borsayı açalım efendim. BIST Yüz Endeksinde 0.33'lük yön yukarı ve açılış puanı ise 13.825'ten olduğunu söyleyelim. 45 puanlık aslında bir önceki kapanışa göre pozitif bir açılış gerçekleşti. Maliye Endeks tarafında 0.19'luk yön yukarı, Sınayi Endeksinde yarım puana yakın yine artı ve bankalar tarafında ise yatay bir görünüm söz konusu. Hizmetler tarafına bakıyoruz, yatay negatif, ulaştırma tarafında ise yarım puanlık negatif bir seyir yaşanırken Turizm Endeksi tarafında ise 0.13'lük yön yukarı, 1865 puandan ise işlem geçiyor. Bununla birlikte 82 hisse yukarı yönlü, 10 hisse aşağı yönlü ve 8 hissenin yatay bir performansını BIST Yüz Endeksinde takip ediyoruz. Hemen şöyle bir de bakalım, dolar TL tarafında 47.71 seviyesi ve euro TL tarafında ise 55.17-29 seviyesini yakından takip ediyoruz. Puan bazlı özellikle burada hemen şöyle bir Bekir bakalım, katılım evim tarafında Destek Finans, Tüpraş, Akbank, BİM, Bursan, Tekfen ve Türk Altın yine aslında burada puan bazlı en çok yükselenler arasında olmayı sürdürürken Pasifik, Halk Bankası, CV Enerji ve Odin, Türk Vakıflar tarafına görüyoruz ki burada İzdemir Enerji puan bazlı en çok düşenler arasında.
2: Evet, yani açılıştan hemen önce konuştuğumuz gibi işte Halk Bank'ta biraz satıcılı bir seyirle açıldığını görüyoruz. Öbür tarafta, ters tarafta da Borusan ve Tekfen'de de haber odaklı olarak, hem bilanço hem de haber odaklı olarak pozitif bir seyir izleniyor. Diğer küçük hisse senetlerindeki hareketleri çok anlamlandırabileceğimiz şeyler değil. Onlar kendi dinamikleri içerisinde bir gün öyle bir gün böyle hareket ediyorlar ama maalesef endeks üzerinde de etkili oldukları için konuşmak zorunda kalıyoruz. Vakıfbank ve Halkbank'ın bilançosundan kısaca bir iki değerlendirme yapalım. Sanayi üretim verisi gelmeden önce Vakıfbank'ta konsolide olmayan sonuçlara göre 15 milyar liralık net kar beklentilerin biraz üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çeyreklik bazda yatay bir seyir izlerken karlılık tarafı yıllıkta %50 artış gösterdi. %50 artış, eğer yani yüzdesel olarak %50 artış iyi gibi görünse bile sen de biliyorsun ki enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği geçen yılın sonundan bu yana, aynı dönemden bu yana baktığımız zaman %80-90'lar civarında aslında pozitif yönde katkı beklerdik. Yıl başında baktığımız zaman öyle bir beklenti içerisindeydik. Ancak burada çok ciddi bu beklentilerin törpülendiğini gördük. Mesela deniz yatırımının değerlendirmesi var. Mevcut durumda Vakıfbank için önerisini al ve hedef fiyatında 41 lira 80 kuruş olarak koruduklarını ifade etmişler. Net faiz marjı beklenti, swap düzeltilmiş net faiz marjı beklentisine bakıyorum. 110 bas puanlık iyileşmeyle %4,5 olduğunu ifade ediyor. 70 bas puanlık iyileşmeye revize edilmiş. Önceki beklentilere göre net ücret ve komisyon gelirleri için hedeflenen %40 büyüme ve operasyonel giderler için enflasyonun üzerinde beklentisi korunmaya devam etmiş. Halkbank'a geldiğimiz zaman yine konsolide olmayan bir finansallarda piyasa beklentisinin üzerinde bir net kar görüyoruz. 8.2 milyar lira, beklentiler 7 milyar lira civarındaydı. Çeyreklikte %13,5 azalış ve yıllıkta %31,5 artış göstermiş. Şimdi Halkbank'ta ikinci halka arzı neden ihtiyaç duyuldu? Sermaye yeterlilik rasyosu, tabii ki Halkbank'ın çok önemli bir misyonu var. KOBİ'leri desteklemek, esnafı desteklemek, bunlara uzun vadeli düşük faizli finansman sağlamak gibi. Dolayısıyla burada buradaki kaynakları çeşitlendirmek için bankanın çalışmalar içerisinde olduğunu biliyorduk. Bu ihraçlar olabilir, sermaye benzeri ihraçlar, bono ihraçları olabilir veyahut da ikinci halka arz olabileceğini aslında analistler geçtiğimiz birinci çeyrekten sonra konuşmaya başlamışlardı, beklemeye başlamışlardı. Burada sermaye yeterlilik rasyosunu güçlendirmek, sermayesini güçlendirerek bu tip finansallara, finansman ihtiyacı olan şirketlere kaynak aktarmaya devam edecek gibi görünüyor. Burada da zaten hepimizin aylardır söylediği finansmana erişim hem pahalı hem zor. Pahalılığını artık insanlar kabullendi. Bir süre böyle gidecek enflasyonla mücadele. Öncelik evet, ama finansmana erişim de kepler nedeniyle, sermaye yeterlilikleri nedeniyle zordu. Dolayısıyla buradan artık burayı da rahatlatmak için bu ikinci halka arzın önemli olduğunu söylemek mümkün.
1: Peki, yani bir tarafta da homojen mi, heterojen mi, heterojen dağılmasından özellikle şikayetçi sektörlerde biraz o tarafa da konuşmak lazım yine başka bir programda, ama son dakikaları verelim efendim, ekranlara getiriyoruz. İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi 52,2 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki veri ise 50,4 seviyesindeydi, bir artış var. Hemen sanayi üretim verisine de bakmak istiyorum ki azalış söz konusu. Yıllık bazda şaşırtıcı olmayan da bir veri olduğunu söyleyelim burada. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Haziran verisinde özellikle Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6'lık bir gerilemeye işaret etti. İmalat sektörüne bakacak olursak orada %1,5'lik bir azalma var ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, üretim, dağıtım sektörü ise 1,1'lik bir artışa işaret ettiğini söyleyelim. Aylık bazda da 0,1'lik bir artış var. Yıllık bazda 1,4'lük bir azalış var ve bunun yanı sıra aylık bazda ise 0,1'lik bir artış söz konusu, nötr kalmış burada da. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yarım puan azalırken imalat sanayinde ise aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretiminde de dağıtım sektöründe de endeks %1,5'luk bir artışa işaret etti. Sanayi üretimindeki endeksindeki değişim oranlarına bakacak olursak oradaki aylık değişimlerde özellikle yüksek teknoloji 3,8'lik artışa işaret ederken sermaye malı artışı ise 5,1 ile birlikte en yüksek seviyeye işaret ediyor. Yıllık değişimde yüksek teknoloji 20,3 ile birlikte en sert düşüşü ise gösteren tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Maliyet, inşaat maliyet endeksini karşıladık bir tarafta da. Yıllık bazda 28,66 seviyesinde artış kaydetti. Önceki artışta 29,84 seviyesindeki artış idi. Hemen gidelim sanayi üretim başta olmak üzere veriler hakkında değerlendirme alalım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Evet, sanayi üretimine bakacak olursak aylık bazda sınırlı bir değişim söz konusu. Hatta imalat sanayi tarafında aynı ama diğer tarafta yıllık bazda ise 1,4'lük bir azalmaya işaret ediyor diyeyim ve söz size vereyim.
3: Evet, iyi yayınlar, teşekkürler Binhan Hanım. Mayıs'tan çok farklı değil. Aslında sadece sermaye malı da biraz daha yükselmiş durumda. O da tabii ki işte imalat sanayi, üretimi belirleyici temel faktörlerden bir tanesi. Bir önceki aya göre orta katma değerli üretimde orta teknoloji biraz daha iyi durumdaydı. Onlar da geri çekilme var. Ama tabii sonuçta yani toplamda değerlendirdiğimizde bir yatay seyir vardı. Biraz daha aşağı iniş var aylık olarak. O yüzden burada temel sebep de aşağı doğru gidişin temel sebebi de tabii ki imalat sanayi. Peki neden kaynaklanıyor? Yani Türkiye ekonomisinin büyüme trendini çok olumsuz etkileyecek böyle bir veri geldiğinde neyden kaynaklanıyor? Çok uzun süredir devam eden enflasyonla mücadele iç talebi baskılayıcı tarafa döndü. Bu çok beklenen bir durumdu. Ama tabii her kesimin talebi düşmedi elbette. Ama özellikle dar gelirli, sabit gelirli çok daha düşük bir talep gösteriyor iç talep. O yüzden de bu da üretimi aşağı çeken temel faktörlerden bir tanesi. O yüzden bir üretimin aşağı inişinde iş talebe bakacağız. Bir de tabii ki finansman tarafına bakacağız. O da yine sıkı para politikasının etkisiyle sanayicinin hem nakit akışının yüksek maliyete ulaşmasına hem finansman problemine bir de tabii ki yatırım iştahının da azalmasına sebep oluyor. Yani yatırım yapmanın maliyeti mi yoksa o parayı başka yerde değerlendirmenin kazancı mı? İnanın bununla bir karşılaştırma da tabii ki devam ediyor. O da yatırım yatırımın biraz da ertelenmesi anlamına geliyor. Diğer maliyetleri de her şeyde göz önüne aldığında. Bir de tabii ki yani sadece iç faktörler değil, elbette dış talep koşulları, hani vites yükselten bir takım partnerler olduğu sürece dış ticarette Türkiye ekonomisinde imalatını arttırıcı temel faktörlerden bir tanesi. Yani imalat sanayini olumlu etkiliyor ama dış talepte de bu şekilde enerji maliyeti ve ihracat zayıflığı kendisini gösteriyor Pelin Hanım.
1: Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Efendim TÜİK'te son açıklanan veri de finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da açıklandı. Mevduat tarafı pozitif tarafta kalmaya devam ederken dips tarafı da pozitif kaldı. Hem aylıkta hem de 3 aylık reel getiri oranlarında. Borsa yine kaybettiren tarafta, aylık bazda 2.36 üfeyle indirgendiğinde, tüfeyle indirgendiğinde 2.5'unda üzerinde bir kayıp söz konusu ki 3 aylık ortalamada da aynı görüntü söz konusu. 5.12 burada da üfeyle indirgendiğinde. Bekir, yani aslında pesimist görüntü burada veriyor, evet, kendisine görüntüyü diyoruz ve efendim böylece Bekir Gürdemar ile birlikte gerçekleştirdiğimiz piyasa masasını noktalıyoruz.
0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, piyasalarda pozitif bir görünüm var an itibariyle. Önemli verileri karşıladık. Sanayi üretim verisini, inşaat maliyet endeksini ve reel getiri oranlarını yatırım araçlarına dair performansları takip ettik. Sanayi üretim programı içerisinde yine konuşacağız derinlemesine. Bir dipten dönüş mü söz konusu orada? Yıllık bazda bir daralma işareti varken bunun yanı sıra aylık bazda ise sınırlı pozitif tarafta kalmayı başardı. İmalat tarafı aynen sabit kalmaya devam ederken bunun etkilerini konuşacağız, alt kırılımlarını konuşacağız. Önemli bir veri olduğunu söyleyelim. Hemen şöyle piyasa verilerine bakalım an itibariyle. 0.24'lük yön yukarı, 61 hissenin yukarı yönlü, 34 hissenin ise aşağı yönlü performansında 13.808 puandan işlem geçiyor. 27 puanlık bir artı da önceki kapanışa göre 0.22 yön yukarı. Hemen endekslere bakalım. Alt endekslerde bankacılık endeksinde yatay bir görünüm, sanayi endeksinde yarım puana yakın artı, maliye endeks tarafında ise yatay bir performansla birlikte 18.850 puandan ise işlem geçiyor. Cuma günü gelen haber akışları ile birlikte bir miktar daha ulaştırma tarafında sert satışlar söz konusuydu. An itibariyle negatif tarafta kalmaya devam ediyor. O tarafa dair aslında önemli başlıklar belirsizliğini sürdürüyor. İran ve Umman arasında yakında bir anlaşma olacak mı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yeniden canlanacak mı soruları belirsizliğini korumaya devam ederken hem turizm tarafında hem de ulaştırma tarafında negatif tarafta kalmaya devam ederken hizmetler endeksinde de yatay negatif bir fiyatlama söz konusu. Dolar endeks tarafına bakıyoruz efendim. 0.15'lik yön yukarı ki özellikle dolar G10 ülkelerinin çoğuna karşı değer kazanmıştı para birimlerinde. Gelişmekte olan ülkelere göre de yine DXY tarafındaki yükselişler peş sıra gelmeye devam ediyor. Dolar endeksi 99.68 seviyesinden işlem geçerken Euro dolar çaprazında 1.1555 ve sterlin dolar tarafında 1.3495 seviyesini yakından takip ediyoruz. Dolar TL tarafında 47.7189, Euro TL tarafında ise yatay bir görünüm 55.17.88 seviyesini takip ediyoruz. Hemen gidelim Nural Portföy'e o halde. Nural Portföy'den Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım. İlhan Bey hoş geldiniz. Piyasa an itibariyle pozitif tarafta kalma çabasında ancak yönsüz de bir görünüm var. Çok fazla gidecek bir gücü yok mu da şu anda yatay pozitif bir fiyatlamada?
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Türkiye tarafında haftaya baktığımızda piyasaların bir taraftan devam eden dezenflasyon sürecini, diğer taraftan da petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin yarattığı riskleri fiyatladığını görüyoruz. Temmuz enflasyonunun yıllık %31.75 gerilemesi olumlu. Özellikle çekirdek mal fiyatlarındaki sınırlı artış ve üretici enflasyondaki yavaşlama Merkez Bankası'nın ana eğilim açısından 50 bin miktar rahatlatıyor. Ancak hizmet enflasyonu hala yüksek. Enerji fiyatları da baskı yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada asıl önemli olan enflasyondaki düşüşün önümüzdeki aylarda ne kadar kalıcı olacağı. Bu arada Ağustos enflasyonları beklentilerden yüksek, yani beklentilerin yüksek olduğunu hatırlatalım. Ekonomik aktivite tarafında da çok güçlü bir tablo yok. İmalat PMI'yi 50 seviyesinin altında kalması, yeni siparişler ve üretimdeki zayıflık iş talebinin hala baskı altında olduğunu gösteriyor. Az önce açıklanan veriyle de sanayi üretimi Haziran'da da düşüş gösterdi. Yani ekonomi soğuyor ve dezenflasyona yardımcı oluyor. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş Merkez Bankası'nın işini zorlaştırıyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası açısından temel denge büyümeyi fazla baskılamadan enflasyon beklentilerini kontrol altında tutabilmek olacak. Bu nedenle 13 Ağustos'taki enflasyon raporu oldukça önemli. Burada sadece yıl sonu enflasyon tahminine değil, petrol şokunun ne kadar kalıcı görüldüğüne ve hizmet enflasyonuna, ayrıca faiz indirim sürecinin hangi şartlarda devam edeceğine bakmak gerekiyor. Piyasa açısından en olumlu mesaj, petrol kaynaklı etkinin geçici görüldüğünün ve ana enflasyon eğiliminin iyileşmenin sürdüğünün vurgulanması olur. Borsa tarafında ise temkinli kalmaya devam ediyorum. BIST'in 14.000 seviyesinde önemli bir eşik. Ama bu seviyenin aşılması tek başına yeni ve güçlü bir yükseliş trendi anlamına gelmeyebilir. Endeksin geldiği seviyelerde değerlemeler, bilançolar ve küresel risk iştahı ile birlikte değerlendirilmeli. Önümüzdeki dönemde endeks genelinden ziyade hisse bazlı hareketlerin öne çıkmasını beklerim. Küresel tarafta ise yine Amerikan tahvil piyasasına bakıyoruz. Beklentilerin altında kalan istihdam verisi Amerikan ekonomisinin düşünüldüğü kadar güçlü olmadığını gösterdi. Piyasa bunu şimdilik resesyon sinyali olarak değil, Fed'in daha az şahin davranabileceği şeklinde yorumladı. Bununla birlikte 10 yıllık tahvil faizinin hala 4.64-4.65 civarında olması ve Amerika'nın yüksek bütçe açığı nedeniyle artan borçlanma ihtiyacı uzun vadeli faizler üzerinde baskının devam ettiğini gösteriyor. Amerikan hazinesinin tahvil piyasasını rahatlatmaya yönelik adımları önemli. Ancak bunu doğrudan bir para politikası gevşemesi olarak okumak bana göre şu an biraz fazla iyimser. Bu hafta Amerika'da açıklanacak TÜFE'nin bu dönemde çok kritik. Enflasyon beklentilerinin altında kalması tahvil faizlerinde bir miktar daha gerileme ve teknoloji hisselerinde yeni bir yükseliş getirebilir. Ancak petrol fiyatlarının yeniden yükselmesiyle birlikte enflasyonun yüksek gelmesi durumunda cuma günkü iyimserliğin hızla geri verildiğini görebiliriz. Hisse senetlerinde de biraz temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. S&P ve Nasdaq rekor seviyelere yakın. Yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin karlılıkları güçlü olsa da piyasalar zaten oldukça iyi bir senaryoyu fiyatlıyor. Bu seviyelerde küçük bir faiz ve veya enflasyon şoku bile sert hareketlere yol açabilir. Dolayısıyla küresel borsalarda da yükselişi kovalamak yerine tahvil faizlerini ve şirket karlılıklarını takip etmek daha sağlıklı. Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı hala en önemli risk unsuru. İran ve Amerika arasında doğrudan müzakerelerin başlamamış olması ve İran-Umman anlaşmasının henüz kesinleşmemesi petrol fiyatlarındaki risk primini canlı tutuyor. Sürecin uzaması ve bölgedeki tansiyonun yeniden yükselmesi sadece petrol değil, küresel enflasyon beklentilerini de yukarı çekebilir. Özetle piyasalar şu an için oldukça rahat bir görüntü veriyor ama ben bu rahatlığın biraz sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu hafta özellikle Amerika TÜFE'ye, tahvil faizlerine, petrol fiyatlarına ve merkezin enflasyon raporundaki mesajlarına bakmak lazım. Borsalarda ise endeksin nereye gittiğinden çok bu seviyelerde hangi şirketlerin gerçekten karlılık üretebildiğine odaklanmak ve olası düzeltmelerde daha seçici hareket etmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Peki bizler de teşekkür ediyoruz. İlhan Timur aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından sanayi üretim verisinin detaylarını konuşacağız.
0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattıma ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanayi üretim verisinde ilginç detaylar var. Konuşacağız program içerisinde. Hemen gidelim Ankara Sanayi Odası Ekonomi Müşaviri Profesör Doktor Murat Çetinkaya bizlerle birlikte. Aslı Savranoğlu, Seren Bulunbök, ET Baş Ekonomisti. Üçümüz şöyle bir değerlendirelim. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pelin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aslan da hoş geldin.
1: Aslanım size de iyi yayınlar diliyorum.
2: Evet. Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikli olarak şöyle bir sanayi üretiminde değişik bir kompozisyon var. Öncelikle bir giriş yapmak isterim. Sanayi üretiminde yıllık bazla 1.4'lük bir daralma işaret ederken aylık yalnızca 0.1'lik bir artış var. Daha önemlisi aslında verinin detaylarında imalat sanayi yıllık bazda %1.5 oranında geriliyor. Yüksek teknoloji üretimindeki yıllık %20.3'lük düşüş ve sermaye mallarındaki %4.8'lik gerileme ise bu anlamda dikkat çekiyor. Buna karşılık aylık tarafta ise sermaye malları 5.1'lik, yüksek teknoloji malları ise yüksek teknoloji sanayi tarafında 3.8'lik bir yükseliş kaydediyor. Yani bu soru aslında ilginç. Aslı seninle başlayalım. Sanayide bir daralma mı yoksa dipten dönüş mü? Sorusunu tartıştırabilecek bize oldukça bir ilginç kompozisyon var karşımızda.
2: Evet, gerçekten Haziran ayı tekrar bir ilginç bir rakam daha oldu. Aslında biraz daha güçlü bir sanayi üretimi rakamı görmeyi beklerdik Haziran'da. Çünkü Mayıs görece zayıf bir seyir vardı ve biraz iş günü sayılarında da bir farklılaşma vardı bayram netisiyle. Dolayısıyla biraz daha güçlü bir rakam görmeyi beklerdik. Ama şunu gene de gösteriyor diyebiliriz. En azından çeyreksel bazda baktığımız zaman ikinci çeyrek ortalamaları birinci çeyrek ortalamalarından daha iyi bir trend gösteriyor. Hı hı. Bunun detaylarına geliriz ama ilk önce aylık bazda bu Haziran ayı verisine baktığımız zaman sanayi üretimi yaklaşık yatay kalmış gibi. Alt detaylarda da senin biraz önce bahsettiğin gibi özellikle bazı sektörler yine öne çıkmış gibi gözüküyor. Sermaye malı %5.1 artıyor. Yüksek teknoloji %3.8 artıyor. Sermaye malı ürünlerinin aylık sanayi üretimine katkısı yaklaşık 1.1 puan. Bu demek oluyor ki aslında sanayi üretimi ve onun altında da alt sektörlere baktığımız zaman özellikle savunma sanayinde ile ilişkilendirdiğimiz diğer ulaşım araçlarına ilişkin rakamda da ciddi bir artış görüyoruz. Yaklaşık %50 aylık bazda bir artış var Haziran ayında. Diğer ulaşım araçları imalatında. Yani buradan şunu belki söylemek

0: mümkün. Eğer diğer ulaşım araçları sektöründeki bu %50 artış olmasaydı, ki bu hem sermaye malı kalemini etkiliyor, hem de kategorisini etkiliyor, hem de yüksek teknoloji kategorisini etkiliyor. Aslında aylık üretim artışı yerine bir düşüş görüyor olabilirdik. Çünkü diğer sektörler aslında daha zayıf bir görüntü sergiliyor Haziran ayında. Dolayısıyla senin şeyine cevabım herhalde şöyle Pelin. Aslında Haziran ayı özelinde çok iyi bir veri görmüyoruz. Sadece spesifik bazı sektörlerin yukarıya taşıdığı bir endeks var. Ama genel baktığımız zaman, yani birinci çeyrekle ikinci çeyreğin geneline baktırdığımız zaman bir toparlanma var. Sanki ona dipten toparlanma o anlamda söyleyebiliriz. Şöyle, sanayi üretimi birinci çeyrekte yıllık %0,2 azalmıştı. Şimdi ikinci çeyreğin ortalamasına baktığımız zaman 1,7 yıllık bir artış görüyoruz. Bu mevsimselikten arındırılmış olarak endekse baktığımız zaman, arındırılmamış endekste de gene 1,9'luk bir artış var. Hatta arındırılmamış endeksteki sanayi üretimi birinci çeyrekte çok daha büyük bir daralma gösteriyordu. Dolayısıyla gene bunun altında da bazı sektörlerin çok katkısı var, ama yine de şunu söyleyebiliyoruz. İkinci çeyrek üretim açısından birinci çeyreğe göre daha iyi bir görüntü var. Şimdi ileriye yönelik bazı endikasyonlarda da üçüncü çeyreğe ilişkin belki daha iyi görüntüler görebiliriz.
1: Orayı da konuşacağız. Sayın hocam, şimdi sanayi üretimi Haziran'da yıllık bazda 1,4'lük bir daralma, aylık bazda ise yalnızca 0,1'lik bir artışa işaret ediyor. Üstelik imalat sanayine baktığımız zaman burada aylık bazda hiç büyümüyor. Şimdi Nisan'daki güçlü bir toparlanmanın ardından Mayıs ve Haziran verileriyle birlikte düşündüğümüz zaman burada geçici bir normalleşmeden mi söz ediyoruz, yoksa sanayinin ana eğiliminde belirgin bir ivme kaybı mı aslında oluşuyor?
2: Ben şöyle bir ifade kullanayım. Hatta Aslan'ın biraz yumuşak geçiş yaptı. Onu özellikle ifade edeyim. Şimdi sanayide toparlanma başladı mı demek için bence henüz şu anda güçlü bir dayanak yok Pelin Hanım. Onu özellikle ifade edeyim. Yani şimdi Mayıs ayında 2,9'luk bir sert bir aylık düşüş yaşandı. Haziran'da 0,1'lik bir artış, ancak bence bir yataylaşma anlamına geliyor. Onu özellikle ifade etmemiz lazım. Hele hele imalat sanayinin aylık bazda sıfır büyümesi üretim cephesinde hala eğilimin zayıf olduğunu bence net bir şekilde gösteriyor. Benim burada özellikle şunu gördüğüm bir nokta var Pelin Hanım. Onu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Bence verilerin en çarpıcı göstergesi üretim endeksi 107,3'ten 99,3 seviyesine kadar gerilemesi. Yani bu yeniden endeksin 100 seviyesinin altına inmiş olması yaklaşık bir yıllık dönemde bence üretim seviyesinde belirgin aşınmanın yaşanmış olduğunu bence net bir şekilde gösteren bir veri olarak gözüküyor. Burada tabii şuna da bakmak lazım. Yani yıllık %1,4'lük bir küçülmede baz etkisi var, ama mesele burada sadece baz etkisi de değil. Onu da özellikle ifade etmemiz lazım. Yani Haziran 2025'te sanayi üretimi yıllık %8,2 gibi güçlü bir artış göstermişti geçtiğimiz yıl. Yani dolayısıyla bu yıl yüksek bir bazla karşı karşıya kalıyoruz. Onu özellikle belirtmemiz lazım, ama burada tamamını baz etkisi demek bence biraz kolaya kaçmak olur gibi geliyor. Çünkü mevsimselikten arındırılmış imalat üretimi Haziran'da aylık 0,0 olması, yani hiç artmaması güncel üretim momentumunun hala zayıf olduğunu bence net bir şekilde gösteriyor. Çünkü burada şunu ifade etmek lazım. Yani Nisan ayındaki güçlü yükselişin kalıcı bir sanayi canlanmasına dönüşmediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü sanayi üretimi Nisan'da 3,7'li yıl oranında yükselmişti. Mayıs'ta 2,9 düştü. Haziran'da şu anda %0,1 artmış durumda. Tabii ki bu yapıda baktığımızda henüz biz toparlanma başladı ifadesini kullanmamız biraz zor gözüküyor Pelin Hanım.
1: Peki, şimdi hemen şöyle bir sektörel de bakmak isterim ben burada. Biraz yatırım iştahını sorgulayan bölüme geçmek isterim. Şimdi ara malına baktığım zaman 1,6'lık bir daralma var aylıkta. Dayanıklı tüketim mallarındaki daralma çok daha sert, az sonra da 3,3'lük bir dayanıklı mallarda tüketim mallarında daralma aylık bazda. Yine dayanıksız mal tüketim malında da orada da bir daralma var. 1,1 daralma var. Ancak sermaye mallarına baktığım zaman yıllık bazda 4,8 aşağıda olmasına rağmen aylık bazda 5,1'lik yukarıda. Şimdi ister istemez şunu görüyoruz. Şirketlerin yatırım iştahında bir dönüş sinyali olarak mı okumak lazım? Yoksa onun altında farklı bir gerekçe mi var? Yani finansman maliyetleri bu kadar yüksekken sermaye malı üretimindeki aylık sıçramanın kalıcı olacağını düşünmemeli miyiz? Nedir buradaki aylık bazdaki sermaye malının bu kadar diğer sektörlerde daralıp sıçraması?
0: Yani burada yıllık bazda baktığınız zaman orada biraz önce bahsetti Murat Bey de bir baz etkisi var. Dolayısıyla yıllık bazda bakmak bence çok yanıltıcı oluyor. Orada çok ona bakmamak lazım. Ama şey olarak da baktığımız zaman bu aylık bazdaki artışa baktığımız zaman sermaye tarafında dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi biraz orada çok spesifik bazı sektörlerin sürüklediğini, genele yayılmış olmadığını söyleyebiliriz. Hatta bununla ilgili belki şu da Pelin'i hatırlamakta fayda var. Bu geçen haftaydı yani hatırlamıyorsam reel kesim güven endeksi içinde baktığımızda yatırımlara ilişkin endeksin yavaşlamaya başladığını görmüştük. Dolayısıyla bu tarafta yani bu sermaye malı arttı ve işte büyümeye Haziran ayında %1 katkı yaptı, 1 puan katkı yaptı. Dediğimiz noktada bunun genele yayılmış olmadığını aslında şu anda bir miktar yatırımlar tarafında biraz daha böyle çok istediğimiz bir görüntünün olmadığını söyleyebiliriz bence rahatlıkla. Buradaki şey çok etkiliyor. Özellikle hem işte bu savunma sanayi ile ilişkilendirdiğimiz sektörlerdeki aylık farklılaşmalar endeksin de tamamını oldukça etkiliyor. Ve buradaki o sermaye malındaki artışı işte orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerdeki artışların volatilitesini oldukça fazla etkiliyor. Bunları dışarıda bıraktığımız zaman aslında sanayi üretimin geri kalanında zayıf seyir sürüyor. Sadece bazı sektörleri şimdi orada tekrar belki bir tık daha ayrıştırmak lazım. O da son dönemde neyi gördük? Özellikle savaş etkisiyle bazı pazarların Türkiye'ye doğru kaydığını, işte bunu tekstilde biraz, deri biraz, giyimde biraz. Fakat bunları biz PMI rakamlarının altında ve anekdotal olarak da görüyoruz. Bir miktar sanayi üretiminin özel mesela şu anda baktığımızda tekstil sektöründe bir miktar toparlanmayı görüyoruz. Ama tamamen de bunların hepsinin bu verilerin yani bu PMI'lerin altında gördüğümüz o toparlanmanın da buradaki Haziran ayı sanayi üretimine de tam olarak yansımadığını görüyoruz. Bunlar belki ileriki aylarda biraz daha belirgin bir şekilde yansıyacak ama oraları uzun zamandır yani bu işte tekstil, giyim, deri zaten çok uzun zamandır acı çeken diyeyim yani gerçekten zorlanan sektörlerde bunlardaki hafif toparlanma tam olarak bir ciddi bir ivme de yaratmıyor ama en azından orada bir hareketlenme varmış gibi gözüküyor. Yani ben tekstil tarafına baktığım zaman bir miktar daha iyi olduğunu görüyorum ama zaten oldukça düşük seviyelere gelmişti. Oradan bir miktar toparlanma var. Ama yatırım sorusuna geri dönersek bence çok bazı spesifik sektörleri dışarıda bıraktığımız zaman yatırımla ilişkinde çok iyi bir sinyal alıyor değiliz bence.
1: Sayın Hocam Ankara Sanayi Odası bu bağlamda ne der? Görüşünüz nedir? Sermaye malları yıllık daralmaya rağmen aylık bazda çok güçlü bir artış var. Bunu ben bir yatırım iştahına dönüş sinyali olarak mı okumalıyım yoksa ya finansman maliyeti bu kadar yüksekken kalıcı bir dönüş beklemek doğru olmaz mı?
2: Yani şu anda kalıcı dönüş başta ifade ettiğim Pelin Hanım çok erken. Yani biz şu anda 2023 son 3 yıllık bir program uyguluyoruz. İşte oldukça da sıkı bir maliye ve politikası uygulayan bir süreç içerisinden geçiyoruz. Belki de enflasyona bağlamak istiyorum burada. Belki de bugün sanayideki mevcut durum aslında enflasyona daha ziyade bu 3 yıllık uygulanan programın belki sonuçlarını görmeye başladığımız bir dönem içerisinden gidiyoruz. Tabii bu süre içerisinde enflasyon 3 yıllık mücadele içerisinde işte en önemli başarı bence şu anda işte Mayıs 2023'te %75 seviyesine kadar yükselen enflasyon 31 seviyelerine kadar gelmesi. Ama burada şunu ifade etmemiz lazım. Ancak bu 3 yıllık uygulanan programın ekonomiye özellikle de sanayi kesimine ciddi bir maliyet ortaya çıkarttı. Bakın biz bugün sanayi üretim rakamlarını konuşurken belki de bu temel dinamikler üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Yani burada belki de altını çizmemiz gereken nokta şu Pelin Hanım. Yani enflasyonun düşmesiyle sanayicinin sıkışması birbirinden bağımsız iki gelişme değil. Büyük ölçüde aynı politikanın iki farklı sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bugün sanayinin temel sorunlarına baktığımızda iki tane temel sorun ortaya çıkıyor aslında. Bunlardan bir tanesi hep konuştuğumuz şeyler. Reel kur yani fiyat Rekabet kanalı, diğer de finansman kanalı. İşte bugün enflasyonu aşağı çekmek için yüksek faiz uygulandı. 3 yıla yakındır da bu süreç devam ediyor. Aynı zamanda Türk lirasının nominal değer kaybı enflasyonun altında tutuldu. Tabii doğal olarak da bunun sonucu TL reel olarak değerlendi. Tabii ki bu politika belki ithalat kanalı üzerinden enflasyonu kontrol etmeye yardımcı oldu, ama diğer taraftan da ihracatçının ve sanayicinin uluslararası rekabet gücü çok ciddi anlamda zayıfladı. Yani burada şunu ifade etmemiz lazım. Yani çünkü sanayicinin maliyetleri içeride yüksek enflasyon nedeniyle hızla artarken döviz kuru aynı zamanda yükselmedi. Dolayısıyla ihracatçı açısından Türkiye'nin üretim maliyetleri dolar ve euro bazında ciddi bir pahalaşma süreci içerisine girdi. Belki bugün konuştuğumuz rakamların bu kadar düşük gelmesi, hala bir toparlanma sinyalinin ortaya çıkmaması tamamen buradan kaynaklanıyor. Bakın, ben şöyle bir ifade kullanayım Pelin Hanım. TL Mayıs 2023'ten bu yana dolar karşısında nominal olarak neredeyse %134'e yakın bir değerlendirme durumu ortaya çıkmış. Hatta şöyle bir ifade kullanayım. Reel efektif kura baktığımızda 36, %40, %40, %36 civarında bir artış var. Yani Türkiye'de yüksek enflasyon kurdaki nominal artışın büyük bölümünü eritiyor. Döviz kuru yükseliyor ama üreticinin maliyetleri, ücretleri, işte enerji ve diğer girdileri çok hızlı bir şekilde arttığı için doğal olarak üreticinin rekabet gücü aynı anda iyileşmiyor. Burada ortaya çıkıyor Pelin Hanım. Yani kur artıyor ama reel olarak TL de değerleniyor. Dolayısıyla ihracatçı kur avantajı elde etmek yerine maliyet baskısı altında rekabet gücünü kaybediyor. Tabii diğer taraftan da hep konuştuğumuz nedir bu? Özellikle de finansman noktasında hala sıkıntı var. Hatta sadece bu da değil. Belki de çok daha önemli bir sorun var. Ben bunu daha önceki programda ifade ettim. Bu maliyet baskısının en çok hissedildiği noktalardan bir tanesi de Pelin Hanım, iş gücü. Aynı maskeyi biz iş gücü piyasasında da görüyoruz. Yani imalat sanayinin saatlik iş gücü maliyeti dolar cinsinden 2021 yılından bu yana neredeyse 2,7 kat artmış Pelin Hanım. Yani TL'de ücretler enflasyonla artarken kur bunu telafi etmediği için Türk işçiliği dolar bazında hızla pahalılaşıyor. Bu da doğal olarak reel efektif kurdaki değerlenmenin ücret üzerindeki yansımasıdır ki bu da fiyat rekabetini doğrudan doğruya aşındırıp doğal olarak da hem büyümeyi hem de sanayi üretim tarafını aşağı çeken bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o zaman şöyle bugün baktığımız zaman Haziran ayının da verisini karşılamakla birlikte ikinci çeyreğin sanayi üretimi büyük ölçüde aslında ortaya çıkmış durumda aslında. Nisan'daki güçlü bir artışın ardından gelen zayıflama da düşünüldüğünde sanayi üretiminin ikinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasılasına katkısını biraz değerlendirelim isterim. Soft landing dediğimiz bu yumuşak iniş dediğimiz senaryo kontrollü yavaşlama senaryosu hala geçerli mi? Yoksa büyümenin kompozisyonunda aslında daha sert bir ayrışma mı göreceğiz biz?
0: İkinci çeyrek özelinde mi söylüyorsun
1: Evet.
0: Pelin? İkinci
1: İkinci
0: çeyrek.
1: çeyrek.
0: Yani ikinci çeyreğin kompozisyonuna baktığımız zaman hala daha evet yani biraz önce bahsettim. Birinci çeyreğe göre imalat sanayinin artışları daha iyi gözüküyor olacak. Yani biraz önce bahsettiğim gibi birinci çeyrekte arındırılmamış veride %1,4 daralma görmüştük biz sanayi üretiminde. İkinci çeyrekte %1,9 artış görüyor olacağız. Dolayısıyla evet kompozisyon açısından belki bir miktar daha iyi ama hala daha geldiğimiz seviyeler sanayi üretimi yani üretim tarafındaki o zayıflığın devam ettiğini gösteren seviyeler. Yani endeksin geneline baktığımız zaman geldiği seviye işte ortalamada 107'ler ki oldukça tarihsel olarak düşük seviyeler. Dolayısıyla kompozisyona baktığımız zaman maalesef hani üretim tarafının çok böyle heyecanlı olduğunu söylemek mümkün değil. Biraz önce Murat Bey de bahsetti. Biz hala burada dezenflasyon programının yan etkilerini bu anlamda bu tarafta görüyoruz. Net anlamında işte hem maliyetlerin arttığı bir ortamdan bahsediyoruz. Hem küresel olarak zorlanılan aslında rekabetin farklılaştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Çünkü yani büyüme ve şu anda dünyada da büyümeyi aslında çok işte yapay zeka vesaire biraz daha teknoloji sürüklüyor. Dolayısıyla biraz buradaki yapısal da bir geri kalmış durum var. Geri kalmış demeyeyim ama geriye çeken bir durum var. Üçüncüsü de biraz önce Murat Bey'in bahsettiği

0: gibi işte kur tarafından da bir miktar destek olunamaması hikayesi. Gerçi yani özellikle o tarafta son dönemde ihracata ilişkin alınan siparişler bir miktar daha iyileşme emaresi gösteriyor. Hatta bugün biraz önce ihracat iklim endeksi de geldi. Yaklaşık 10 sektörün 8'inde yanlış görmediysem bir toparlanma var. Bir miktar sanki bir hareketlenme var ama sonuçta genel olarak baktığımız zaman hala daha buradaki yapıda çok şey görmüyoruz. Ciddi bir yani üretim tarafından bir iyileşme görmüyoruz. Çok ciddi bir iyileşme görmüyoruz. Biraz ekrana da geldi şimdi ihracat pazarları iklim endeksindeki artış, toparlanma. Buradan bir yani şeyin altına baktığımız zaman, iktisadi yönelim anketinin altına baktığımız zaman da ileriye yönelik 3 aylık ihracat siparişlerinde bir toparlanma vardı. Buradan bir miktar daha destek gelmesini bekleriz önümüzdeki aylarda. Yani sanayi için bütün her şey geride kaldı mı sorusunun cevabı tabii o kadar kolay değil. Ama sanki veriler anlamında birinci çeyrekte göre bir miktar daha iyi bir görüntü var. Ama orada da dediğim gibi özellikle bazı sektörler biraz daha öne çıkmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla her sektör için bu geçerli değil. Gene yayılmış olmadığı kesin. Ve işte hem maliyetler anlamında hem de kur anlamında aslında hala daha ve yapısal bazı sektörlerin değişimi, yani bütün dünyada değişim anlamında oradaki sıkıntılar aslında hala daha devam ediyor.
1: Peki son dakikalarımız var efendim, önemli. O ekranlara getiriyoruz Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmamasına ilişkin ve İran ile Umman arasında yakında bir anlaşma olacak mı açıklamalarına yönelik İran'dan gelen açıklamalar var. Umman ile yapılan Hürmüz Boğazı anlaşması denizcilik hizmetleri için ödemeleri de içeriyor diyor. Tazminat burada ödeme talep ediyor aslında İran tarafından talep edilen de son dakikalar ekranlara geliyor bu şekilde. Şimdi hemen Profesör Doktor Murat Çetinkaya'ya dönmek isterim. Hocam, ihracat ikliminde 8 ayın en belirgin iyileşmesi bir tarafta orada destek verdi gibi duruyor ama şimdi bugün Haziran ayı verisiyle birlikte gayri safi yurt içi hasılanın ikinci çeyreğinin önemli ölçüde tamamladık. Burada yani gayri safi yurt içi hasılasına yönelik katkısını biraz tartışmak lazım. Soft landing aslında dediğimiz daha yavaşlama senaryosu, kontrollü bir yavaşlama senaryosu hala geçerli mi? Yoksa beklenenden daha büyümenin bu kompozisyonda beklenenden daha sert bir ayrışmayla mı biz ikinci çeyreği tamamladık?
2: Şimdi evet, bir yavaşlama var. O net bir şekilde gözüküyor. Ben yılın ikinci yarısına baktığımızda bu yavaşlamanın devam edeceğini düşünüyorum. Belki son çeyrekte Pelin Hanım orada biraz ivmelenme söz konusu olabilir ama biz ikinci yarı için işte finansman koşulları olsun, iş talep olsun, dış talep olsun, diğer taraftan maliyet ve rekabet baskısına hala devam edeceğimiz bir dönem içerisinde geleceğimizi düşünüyorum. Doğal olarak burada hızlı bir şekilde sanayi tarafındaki toparlanma beklememiz biraz daha bence yanlış olurmuş gibi geliyor. Hatta şunu ifade edeyim, yani 2000 biraz önce 3 yıllık bir programdan bahsettim ama 2026 yılına geldiğimizde yeniden başka bir sorunla karşı karşıya kaldık. Yani evet, sanayicinin şu andaki mevcut programla ilgili ödemiş olduğu bedel devam ediyor ama dezenflasyon hızında da bir yavaşlama var. Bu net bir şekilde gözüküyor. Burada şunu ifade etmemiz lazım. Belki de üzerinde durmamız gereken nokta şu. Dezenflasyon programı sanayisizleşmeye dönüşürse bugün enflasyonu düşürmeye çalışırken yarın üretim kapasitesini zayıflatmış oluruz Pelin Hanım. Yani üretim kapasitesi geriledikçe de arz daralır, maliyet baskısı artar ve enflasyon yeniden beslenen bir süreç içerisinde girer. Yani bizim burada mevcut durumda baktığımız zaman evet, Türkiye'nin enflasyonla mücadeleden vazgeçme bir durumu söz konusu değil. Bunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor ama enflasyonla mücadele ederken üretim ve ihracatı ezmeden sürdürülebilir bir politika dengesini mutlaka kurmamız gerekiyor. Yani ben hep şunu ifade ediyorum. Belki de Aslan'ım biraz daha farklı bir noktaya götürdü ama biz sanayi üretimindeki aylık yıllık bazdaki gelişmeleri konuşuyoruz. İşte alt kırımları konuşuyoruz ama dünyada da yeni bir sanayi düzeni kuruluyor Pelin Hanım. Yani tamamen değişiyor. Yani sanayinin üretim kapasitemiz baktığımız zaman hep güçlüyüz. Girişimcilik kabiliyetimiz hala var. Ama dünyaya baktığımız zaman küresel rekabet zincirinin yeniden kurulduğu, Avrupa üretim güvenliğinin aradığı, işte dünyada stratejik ürünlerin yeni ürün merkezlerine oluşturduğu bir dönem içerisinden geçiyoruz. Bu açıdan baktığımızda bizim önümüzdeki dönem içerisinde sadece bunlarla konuşmalarla sınırlı kalmayıp Bence Türkiye'nin bugünkü ihtiyacı yalnızca daha fazla fabrika, daha fazla

0: makine, daha fazla üretim kapasitesi değil. Türkiye'nin ihtiyacı daha yüksek teknoloji, daha güçlü firmalar ve dünya pazarında söz sahibi olabilecek şampiyonlar yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bence bunun için teşvik sistemimizin bir an önce yeniden gözden geçirip düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim en fazla karşı çıktığım noktalardan bir tanesi bu Pelin Hanım. Her firmaya küçük
1: Evet.
0: miktarda destek dağıtan bir teşvik anlayışının yerine işte teknolojiyi geliştiren, ihracat yapan, yerleştirmeyi sağlayan, verimliliği arttıran ve küresel tedarik zincirine girebilecek firmaları seçerek büyüten ve daha stratejik modele geçmeliyiz. Belki zamanımız olsa konuşurduk ama Çin'in bu modelle ilgili özellikle Little Giant olarak ifade edilmiş küçük devler yaklaşımı bence buna çok güzel uyuyor. Bence Türkiye'de bu yapının da tabii ki kopyalanması değil ama buna benzer bir yapının ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada devlet destekleri o kadar önemli ki sanayinin gelişebilmesi için Pelin Hanım. İşte devlet ne yapıyor Çin devleti? Stratejik sektörleri belirliyor. Teknoloji geliştirebilecek firmaları seçiyor. Uzun vadeli finansman sağlıyor. Kamu alanlarıyla pazar oluşturuyor. Ve ihracat desteklerle bu şirketleri küresel rekabete hazırlıyor. Neden olmasın Türkiye'de böyle bir şey? Yani önümüzdeki dönem içerisinde bu Çin'in bu modelinin, hatta ben bununla ilgili bir çalışma yapıyorum. İsmini de koydum. İşte Türkiye'nin stratejik sanayi atılımı. Yani işte bu programda hedefi işte ne olacak? 2030 veya 35 yıl içerisinde stratejik sektörlerde en az 1000 tane teknoloji odaklı orta ölçekli sanayi firmasının küresel tedarik zincirine entegre edilmesi gerekiyor. Yani bugün işte teşvik sisteminden konuşuyoruz ama biraz daha dediğim gibi biraz daha seçici olması, teşvikin üretimi değil dönüşümü finanse edildiği bir yapı, işte finansman kapasitesinin değil teknolojiyi büyüten bir teşvik sistemi. Yani aslında baktığımızda sanayi politikasını bugün değil geleceğe inşa etmemiz gereken bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu özellikle belirtmem gerekiyor.
1: Peki, Profesör Doktor Murat Çetinkaya katılımımız için çok çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam ve Bloomberg HT
0: İyi
1: baş
0: yayınlar diliyorum.
1: ekonomistimiz Aslı Savran oldu. Aslı, değerlendirmeye devam edeceğiz biz yarın da gün boyu diyelim ve programa efendim yatırım kulübünü noktalıyoruz ama grafik düellosu ile devam edeceğiz. Hoşçakalın.

0: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
1: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Süre devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte grafikler üzerinde anlatmaya devam edeceğiz. İhracat iklimi endeksi geldi. Belirgin bir iyileşme söz konusu orada. Güçlü bir toparlama işaret ediyor. Eşik değerin üzerinde güzel bir veri, o tarafı öne çıkartacağım. Diğer tarafta benim böyle merakla beklediğim finansal araçların, yatırım araçların getiri oranları. Aylık bazda yine kazandıran taraf mevduata çıkarı olmuş. Ama o tarafı dips tarafına bakacağız, hisse tarafına bakacağız.
2: Ben de açıkçası Avrupa'nın sürprizinden bahsedeceğim biraz. Avrupa özellikle bu savaş döneminde en olumsuz etkilenen bölgelerin başında geliyordu. En azından beklenen oydu. Ancak gelen veriler Avrupa'nın pozitif anlamda birçok kişi şaşırttığını gösteriyor. Onun biraz ayrıntılarına bakacağım.
1: Peki, hızlıca başlayalım. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim. Ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Öncelikli olarak ihracat, bir önceki veriyi alırsam şöyle bir üretimden, sanayi üretiminden bahsetmiştik efendim bir önceki programda. Sanayi üretimi verisi sonrasında bakacak olursak özellikle ihracat iklimi endeksi de dikkat çekiciydi burada. Şimdi özellikle Türkiye'de ihracat ikliminde 8 ayın en belirgin iyileşmesini yaşadı. Bu ayki veriyle birlikte 52,2 seviye 50 seviyesinin eşik değer olduğunu düşünürsek burada İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye İhracat Pazarları İklimi Endeksi Temmuz ayında 52,2 seviyeye ulaşarak ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı şekilde iyileştiğine işaret etti. Ve bu aynı zamanda son 8 ayın en yüksek, en belirgin iyileşmesi oldu. Şimdi şöyle pazarlara bakalım. İmalat sektörü her ne kadar üretimde özellikle aylık bazda herhangi bir büyümeye işaret etmese de ihracat tarafında böyle olmadı. En büyük 10 ihracat pazarının 8'inde ekonomik aktivitenin arttığını takip ettik ve yalnızca burada Fransa ve Polonya'da ekonomik aktivitenin gerilediğine işaret etti. Bu tarafta dikkat çekiyor. En büyük pazar konumundaki Almanya yerini korumaya devam etti efendim. Üretim ılımlı düzeyde de olsa son 4 ayda ilk kez büyüme kaydetti. Yine en büyük pazar olmaya devam ediyor Mehmet. Bu şekilde söyleyebilirim aslında ihracat tarafını. Peki ikinci grafiğe geçelim. Şimdi sanayi üretim verisi sonrasında ihracat iklimi endeksini de takip ettik ama daha da önemlisi benim böyle aylık bazda merakla beklediğim bir veri. Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları. Temmuz ayında hangi yatırım araçları kazandırdı, hangisi kaybettirdi? Öncelikli olarak mevduat faizine baktığımız zaman brüt bazda üfeyle indirgenmiş halinde yatırımcısına %1,5 oranında aylık bazda kazandırırken, enflasyonun üzerinde getiri sağlarken TÜFE'nin üzerinde de getirisi yine pozitif tarafta kaldı. Ardından mevduatı takip eden ise dips tarafı oldu. Hem yıllık bazda hem de aylık bazda aslında finansal yatırım araçları içerisinde ikinci sırada yer almaya devam ederken dolarda herhangi bir değişim olmadı. Enflasyon oranı kadar aslında. Dolayısıyla dövize doğru spot dövizle parasını değerlendiren yatırımcılar ise bu bağlamda kazanamadılar. Aksine şunu söyleyelim, üfeyle indirgenmiş halinde sınırlı bir kayba da işaret etti. Euro zaten kaybettiren tarafta olurken burada en yüksek kaybettiren ise altın tarafı oldu. Altın yatırımcısı üfe ile kıyaslandığı noktada %4,5 oranında kaybeden tarafta olurken külçe altına baktığımız zaman TÜFE ile baktığımızda neredeyse %5'e varan kayıp yaşadı tek bir ay içerisinde. Borsada da kayıp taraftaki aslında azımsanmayacak oranda büyüklükte %2,36 üfe ile kıyaslandığında ve TÜFE ile indirgendiği noktada ise %2,5'un üzerinde borsa yatırımcısı kaybetti Temmuz'da.
2: Evet, savaş borsa yatırımcısına yaramadı.
1: Yaramadı. Evet. Temmuz ayı risk alana yaramadı.
2: Aynen. Evet, faiz bir süredir bu grafiğin en sol tarafında olmaya devam ediyor. Bakalım devamında nasıl olacak? Ben Avrupa'dan bahsedeceğim biraz ama Avrupa'dan son dönemde bahsettiğimizden farklı bir açıdan bahsedeceğim. Son dönemde ne diyorduk Avrupa ile alakalı? Avrupa işte teknolojik olarak kendini yenileyemiyor. Jeopolitik olarak neredeyse görünmez durumda ve dünyadaki gelişmeler genelde hep geriden takip ediyor. Kurduğu ittifaklar çok da kendisine istediği sonuçları vermiyor ve bundan dolayı da Avrupa büyümesi, Avrupa borsaları hep benzerlerinin, özellikle Amerika başta olmak üzere benzerlerinin daha gerisinde kalıyor. Ama ikinci çeyrek itibariyle baktığımızda ve yılın geri kalan zamandaki beklentilere baktığımızda Avrupa aslında birçok ekonomisti ve birçok piyasa analistini pozitif anlamda şaşırttı. Öncelikle ikinci çeyrek büyüme verilerinden bahsedelim. İkinci çeyrek büyüme verilerinde Avrupa'nın en büyük 3 ekonomisinden ikisi olan Almanya ve İtalya beklentilerden çok daha iyi bir performans sergiledi. Almanya ekonomisi beklentilerden 0.4 puan, İtalya ekonomisi 0.3 puan daha yukarıda geldi ve bu da açıkçası büyük oranda Almanya özelinde baktığımızda büyük oranda ihracat destekli, İtalya tarafında ise hükümet teşviklerinin sonuç vermesinden kaynaklandığını görüyoruz. Bunun sonucu olarak da 2026'nın tamamına yönelik büyüme beklentileri de yukarı yönde revize edildi. Euro bölgesinin geneli için büyüme beklentisi, 2026 için büyüme beklentisi 0.6 puandan 0.8 puana revize edildi. Bu Türkiye açısından baktığımızda çok büyük bir rakam gibi görünmeyebilir ama Avrupa ekonomisi son yıllarda çok ciddi büyüme sorunu yaşayan bir ekonomi ve özellikle bu savaş ortamında, yüksek enerji maliyetleri ortamında, işte Amerika'nın kendisine uyguladığı tarifleri de düşündüğümüzde bu ortamda 0.8'lik bir büyüme Avrupa ekonomisi için gayet de iyi bir büyüme. En yukarı revizyon Almanya'dan geldi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın bu yıl %0.9 büyümesi bekleniyor. Daha önceki tahminler 0.4 seviyesindeydi. Fransa ve İspanya'da herhangi bir değişim yok. O ekonomiler çok da iyi performans gösteriyor diyemeyiz. Ama İtalya'ya baktığımızda İtalya'da gayet 0.3'ten 0.9'a yukarı yönlü bir revizyon var. Bunlar neden kaynaklandı diye baktığımızda özellikle Avrupa ekonomisi yüksek enerji maliyetlerine daha dirençli olduğunu gösterdi birçok ekonomiste. Onun dışında baktığımızda ticaret tarafında uluslararası ticaret bakımından da önemli bir şekilde kayda değer pozisyonunu korudu. Son dönemde yapısı olarak baktığımızda aslında Avrupa ekonomisi güç kaybediyor. Başta da Almanya güç kaybediyor. Kime güç kaybediyor? Tabii ki Çin'e güç kaybediyor. Ancak bu dönemde 2026'nın ilk yarısı itibariyle özellikle yapay zeka kaynaklı ihracat tarafında Avrupa ekonomisi oldukça olumlu etkilendi. En başta tabii ASML'nin ihracatında bu dönemde çok ciddi bir yukarı yönlü hareket var. Peki ekonomik anlamda ekonomistleri bu kadar olumlu yönde şaşırtan veriler piyasalara yansıyor mu? Aslına bakarsak henüz yansımıyor. Ekranda iki farklı grafik var. Bir tanesi Citi'nin ekonomik sürpriz endeksi, Euro bölgesi eksi ABD olarak bakılıyor. Yani Euro bölgesindeki ekonomik sürpriz endeksini ABD sürpriz endeksinden çıkarıyoruz. Buna baktığımızda yaklaşık 50 bas puanlık bir spread var ki bu aslında Avrupa'daki ekonomik verilerin Amerika'ya göre çok daha iyi olduğu anlamına, iyi geldiği anlamına geliyor. Peki borsalara baktığımızda bunun yansıması var mı? Henüz tam olarak görmüyoruz az önce söylediğimiz gibi. Stoxx, Europe 600 ve S&P 500 rasyosuna baktığımızda son dönemdeki son birkaç günde bir miktar yükselmesine rağmen aşağı yönlü olduğunu ve bu rasyonun özellikle uzun dönem ortalamalarına baktığımızda çok daha aşağıda olduğunu gösteriyor. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Evet, Amerikan borsaları yukarı gidiyor ama Amerikan borsaları az sayıda hissenin işte muhteşem yedili gibi ya da daha yapay zeka odaklı hisselerin öncülüğünde yükseliyor ama Avrupa'ya baktığımızda böyle bir şey yok. Avrupa borsası evet o da rekor seviyelere yakın ama ya da rekor seviyelerde bazı borsalarda ancak Amerika'nın gerisinde. Ama bunun temeline baktığımızda Avrupa'nın çok daha güçlü bir durumda olduğunu görüyoruz. Stoxx Europe 600'ün 600'deki hisselerin %75'i son 200 günlük ortalamasının üzerinde işlem görüyor. Son dönemdeki bilançolara baktığımızda da özellikle birçok şirketin bilançosu ortalama beklentilerin yaklaşık %17 civarında yukarı yönlü bir sürpriz yaptı piyasalara. Ve bu da özellikle hem karlılık bakımından hem de büyüme performansı bakımından Avrupa şirketlerinin Avrupa'ya göre çok daha genele yayılmış anlamda iyi durumda olduğunu gösteriyor bize.
1: Peki bakalım Avrupa'yı derinlemesine Mehmet Filoğlu aktarmış oldu efendim. Evet, grafik düellosunu da burada noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus'a hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu, Alara Akgün. Son dönemde malum haliniz yazınki aralarda fazlaca yükseltilmişti. Bu hafta o istirahatte ben hafta boyunca Fokus'ta siz değerli izleyicilerimizle birlikte olacağım. Hemen güne ilişkin öne çıkanlara göz atmaya başlayalım. Sanayi üretiminde yıllık bazda düşüş, TÜİK verilerine göre Haziran'da sanayi üretimi %1,4 azalırken aylık bazda ise %0,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Haziran'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık %1,6 azaldı. Haziran verisiyle sanayi üretiminde son 3 ayın ortalaması pozitif tarafta %0,3 kaydedilmiş oldu. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz 2026 döneminde yükseldi. Haziran ayında 50,4 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz'da 52,2'ye çıkarak ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı şekilde iyileştiğine işaret etti. Bu aynı zamanda son 8 ayın en belirgin iyileşmesi oldu. Böylece ihracat pazarları iklimi Ocak 2024'ten bu yana kesintisiz olarak güçlendi. Temmuz'da Türkiye imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarından 8'inde ekonomik aktivite arttı. Smart Analytics Global'ın verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında küresel insansız robot sevkiyatları yaklaşık 19.100 adede ulaştı. Sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemindeki 5.100 adedin 3 katından fazlasına denk geldi. Kaliforniya merkezli araştırma şirketi sevkiyatların bu yıl yaklaşık 60.000 adede yükseleceğini ve 2030 yılına kadar 500.000'a ulaşacağını öngörüyor. Şangay merkezli Agibot, Hangzhou merkezli Unity Robotics'i geride bırakarak pazar payında birinci sıraya yükseldi ve 6 aylık dönemde 8.400 adetlik sevkiyatla küresel sevkiyatların %44'ünü ele geçirdi. Buna karşılık Unity'nin sevkiyatı 5.900 oldu. Bu sevkiyat rakamları Tesla Figure, AI ve Agility Robotics gibi önde gelen ABD'li şirketlerin sevkiyatlarını gölgede bırakarak Çin'deki gelişimin hızını ortaya koydu. Evet, malumunuz savaş gündemiyle buna dönük olarak fiyatlamalarla geçen uzun bir süreci yılın içerisinde, yılın özellikle tamamını oranladığımızda artık yılın kalım bitimine önemli bir süre kalıyor olsa da buna ilişkin açıkçası nereye varacağına dair piyasaların soru işaretlerine dönük yanıtlar aradığı dönemden geçiyoruz ve Ağustos da bu dinamiklerle başlamıştı. Yine Ağustos'un ikinci haftasında 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibariyle bu soruya yanıt aranıyor. Acaba artık bir nokta koyulabilecek mi bu konuya ilişkin diye. İçeriye bakacak olursak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 13.900 puana yaklaşmaya çalıştığını görüyoruz. Bununla beraber diğer endekslere baktığımızda ulaştırmada %1'in bir miktar üzerinde, yüzdesel bazda aşağı yönde değişim var. Bankacılıkta negatif ama sınai BIST 100 ve BIST 30'da pozitif görünümler var. Dolar TL'de 47.70'te haftaya başlıyoruz. CDS'te de 225'in biraz üzerindeyiz. Brent'te halen 85 dolara yakın kalmayı sürdürüyoruz. Ons altın ve ons gümüşteki hareketlilikler yine yukarı yönde dikkat çekici. Gümüşte şu an %1'in üzerinde yukarı yönde değişim var diyerek kısa bir özet sunalım. Detayları almak için gidelim Bloomberg TT araştırma analisti Mehmet Özdemir'e.
2: Yatırımın yolu Akbank.

0: Araştırma masasında Bloomberg EYT araştırma analisti Mehmet Özdemir'leyiz. Mehmet sendeyiz.
1: Evet Çağlar Bey, haftanın ilk işlem gününe girdik. Ortalama bir saate aşkın sürede fiyatlamalara bakacak olursak genel anlamda sabah Asya hisse senetleri piyasalarında çok fena kapanışlar görmedik ki Japonya öncülüğünde, ki burada Nikkei'yi de %2'nin üzerinde primlerden bahsediyoruz. Hali hazırda geçen hafta Wall Street tarafında görülen rekor kapanışların ardından bu haftaya da en azından riskli varlıklar çerçevesinde fena bir başlangıç yapmadığımızı söyleyelim. Belki bu ralliye hisse senetlerinden daha sonra, yani geçtiğimiz haftanın son işlem günlerinde katılan altın ve gümüşte bu iyimserliğinde devam ettiğini söyleyelim ki bu tarafta 4300 doların üzerindeki fiyatlama ons altın itibariyle dikkat çekiyor. Bu hafta makroekonomik verilere baktığımızda ise ABD enflasyon verisi başta riskli varlıklar olmak üzere finansal enstrümanlar açısından belirleyici olacağını, en azından bu tarzda analist yorumlarını okuyoruz diyelim. Şöyle bir, özellikle Avrupa piyasalarına baktığımız zaman o tarafta da çok kötü görüntüler yok ki zaten hali hazırda birçok endeksin, ülke endeksinden bahsediyorum, hali hazırda zirve seviyelerinde ya da zirve seviyelerine yakın olan fiyatlamaları o tarafta takip ediyoruz ki biz Temmuz ayında BlackRock'ın raporuna göre 4 milyar doları aşan Avrupa hisse senetlerine giriş tarafını yakından takip ettik. İçeriye geldiğimizde ise Borsa İstanbul tarafında da özellikle açılış itibariyle açılıştan bir miktar daha sonra primlenme serilerinin bir miktar daha hızlandığını gördük. Şöyle bir, özellikle puansal anlamda katkı baskılara baktığımız zaman bugün özellikle 80 puanın yaklaşık 50-55 puanı sadece Aselsan ve TÜPRAŞ çerçevesinden geldiğini söyleyelim ki Aselsan ve TÜPRAŞ'ta %2'nin üzerinde primler var. Astor tarafında özellikle Türk Altın işletmeleri gibi sanayi hisselerinde bir miktar daha primleri görüyoruz. Baskılar tarafına baktığımız zaman Cuma günü bilançosunun ardından %7 civarında geri çekilen Ereğli de bugün bir kez daha devre kesicilerin çalıştığı ve %5'e yakın kayıplarla birlikte 20 puan civarında endeksi negatif tarafta etkilediğini söyleyebiliriz. Sasa Polyester çerçevesinde o tarafta hem haber akışının yoğun hem de bilanço rakamlarını aldığımız bir sabah oldu. Sasa tarafında özellikle hem hasılat hem de operasyonel karlılık tarafında bir miktar tırmanmayı görüyoruz. Burada ertelenmiş vergi giderinin ise net kâra bir miktar baskı yarattığını gördük ama özellikle Brent petrolün 83-85 bandına tekrar bugün gelmesiyle birlikte Türk Hava Yolları tarafında da %1'e yakın bir miktar baskılanma endeksi o tarafta 5 puan civarında negatif tarafa çekiyor. Ve belki de bankacılık endeksi, Halkbank ve Vakıfbank çerçevesinde bilançolar almıştık. Şu anda bilançolar bir önceki çeyreğe göre zayıflama ama beklentilerin, analist beklentilerinin üzerinde gelen bilançoları şu anda piyasalar bir miktar daha realizasyon fırsatı görmüş gibi gözüküyor ki diğer banka hisselerinde de özellikle %1'ler, 1,5'lar çerçevesindeki kayıpları o tarafta takip ediyoruz. Bu hafta içerisinde de bilançolar dışında, ki bugün özellikle hem Enerjisa tarafından hem de Coca-Cola içecek tarafından bilançoları yakından karşılayacağız. Mikro taraftaki takvimden ziyade perşembe günkü enflasyon raporu sunumunu özellikle piyasaların bir miktar daha odaklanacağını söyleyebiliriz. Ama şöyle bir, küresel çerçeveye baktığımız zaman hem özellikle Haziran'ın ortasından bu yana, geçtiğimiz haftalık kapanış bakımından söylüyorum, dolar endeksinde en düşük seviyeleri aldık. O tarafta 100'ün altındayız. Petrol tarafında ki jeopolitik tarafta bir miktar daha karmaşık sinyallerin gelmesiyle birlikte her ne kadar 80 doların üzerinde olsak da orası bir miktar daha dengelenme çabasında. Küresel hava şu anda riskli varlıkların arkasından esiyormuş gibi gözüküyor. Özellikle rakamlara baktığımız zaman ama Borsa İstanbul çerçevesinde de fiyatlamaları yakından takip edeceğiz diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bloomberg EYT araştırma analisti Mehmet Özdemir'e sunmuş olduğu notlar için.

0: Bir araya gidelim, ardından fokus devam edecek.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu kısmı müziğiyle devam ediyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı ve TOB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar bizlerle. Ender Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Malum haliniz, ajandada veriler var ve verilerin ekseninde de bizler ufku görmeye çalışıyoruz. İsterseniz sanayi üretimiyle başlayalım. Bilhassa salgın sonrasında ülkelerin tamamıyla ilgili yapısal da konuların temelinde olan bir konu ama veriler geldikçe salgın etkisi tabii biraz mazide kalmış gibi. Lakin günümüzde de ne yazık ki küresel çatışma ortamı özellikle Türkiye'nin de periferisinde olması nedeniyle oldukça bizi ilgilendiriyor. Nasıl yorumlarsınız gelen sanayi verisi rakamlarını?
1: Sanayi üretim endeksi rakamlarını aslında Ocak'tan bugüne kadar geçen süreye bir baktığımızda bir dolu bir boş olarak geçtiğini görüyoruz. Ocak'ta eksi 2.8, Şubat'ta artı 2.7, sonra tekrar bir daralma, tekrar bir artma. Mayıs ayında Ramazan ayı ve bayram dolayısıyla çalışma kısa bir süreçti. Orada da eksi çıkması gayet doğaldı. Ancak Haziran ayında ben daha iyi bir veri bekliyordum. Maalesef 0.1 gibi bir artış söz konusu oldu. Tabii bu sanayi üretim endeksinin altında sizin yine bir programınızı daha önce katılmıştım. Orada da ifade ettiğim bazı konu başlıkları vardı. Finansmana erişim, enerji maliyetleri, ham madde, işçilik ücretlerindeki rekabetçiliği kaybetmemiz, lojistik maliyetlerindeki artışlar gibi bunları alt alta incelediğimizde bu gelen verilerde bir homojen yapının sürekli yukarıya doğru olumlu bir şekilde seyrini maalesef bu ayda göremedik. İnşallah bundan sonraki 6 aylık süre zarfında daha bir olumlu beklenti içinde olmayı ümit ediyorum.
0: Ümidin de ötesinde Ender Bey, piyasaların da aslında tüm gündemini savaşla ilgili konu en azından tam olarak kapanmasa bile ciddi anlamda Haziran ayından itibaren o beklenilen fazla bir bypass edilme noktasına gelecek mi noktası oluşturuyor. Burada bir miktar daha bu konu en azından geride kalırsa buradaki rakamlara yansımasını bekler misiniz? Özellikle sene sonundaki en şu an ufukta görünen beklentileriniz nasıl?
1: Tabii ki savaş bizim kontrolümüzde olan bir konu değil. Uluslararası bir boyutta olan şey ama Türkiye'de uluslararası bir ülke olduğu için yurt dışında meydana gelen bu gibi olaylardan direkt olarak etkileniyor. En çok etkilendiğimiz konuların başında da akaryakıt fiyatları geliyor. 120 dolarlara kadar çıkıp 65 dolarlardan başlayıp şu anda 80-85 dolar seviyelerinde seyreden bir akaryakıtın her artışı bütçemize olumsuz yansıyor. Bu kaçınılmaz. Savaşın bir an önce bitmesi tüm dünya için çok önemli. Çünkü geçmişteki 5-6 yıl önceye bakarsanız Çin'in Hindistan'ın büyüme oranları %8-9 seviyelerindeydi, 10 seviyelerindeydi. Ama bugün onlar da

0: 5-5,5 seviyelerine kadar gerilediler. Bu dünyada da bir küçülme var. Sadece ülkemizde değil. Bir an önce savaşın bitmesi tüm dünyadaki normalleşme sürecinde buna paralel olarak daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ümit ediyorum.
1: Ender Bey, bir de siz ihracat tarafıyla ilgili referans verdiniz ama son dönemde ihracat pazarları iklimine de baktığımızda Ocak 2024'ten bu yana kesintisiz olarak güçlendiğini görüyoruz ve bu noktada da biraz önce konuştuğumuz sanayi verisinin altındaki rakamın da son 8 ayın en belirgin ihracat tarafında artışına işaret ettiğini görüyoruz. Bu biraz ne diyelim, baz etkisiyle mi karşımıza çıkan bir rakam, yoksa bir miktar daha en azından buraya bir momentum yansıması var mı?
0: Şimdi bakın, baz etkisinin önemli bir etkisi var burada düzelmesi açısından. İhracatımızın arttığı da son derece güzel bir sonuç. Ama bunun devamlılığını sağlanması önemli. Bizim şu andaki en önceki hedefimiz ülke olarak enflasyonun aşağı düşürülmesi. Ama 6 aylık, 7 aylık baktığımızda yine %31 seviyesinde. Kurların artışına bakıyorsunuz, Ocak'tan bugüne kadarki artış oranları %9 ile 10 arasında. Sanayicinin bu kadar kur farkıyla enflasyon arasındaki makası karşılayabilme imkanı maalesef gün geçtikçe zorlaşıyor. Eğer sanayide sızlaşma devam eder ise belki biz enflasyonda başarılı olacağız, ama daha önümüzdeki günlerde de üretim yapacak tesisleri bulmakta zorlanacağız. Bu açıdan bunu çok iyi bir dengede tutmamız gerekiyor. Biz bununla ilgili finansmana temin konusuyla en önemli konulardan bir tanesi. Finansmana temin ayrı bir konu, bir de temin ettiğiniz finansmanın maliyeti ayrı bir konu. Bugün 45-50 arasında bankalarda kredi faizleri talep ediyorlar. Ama enflasyona baktığınızda enflasyon çok üstünde. Merkez Bankası'nın politika faizi Ocak'tan beri hala değişmedi. Önümüzde 3 toplantı var. Bu 3 toplantıdaki alacak kararlar belirleyici olacak. Tabii ki enflasyon düştükçe politika faizi de aşağı gidecek. Ama bunun kredi faizlerine yansıması her şeyden çok daha önemli bir konuda.
1: Bir de Avrupa'nın son dönemde ekonomik aktiviteden tutalım, farklı farklı zeminlerdeki son derece tartışılan konumu var. Ama öyle ya da böyle halen dünyanın en önemli ekonomik özgül ağırlığına sahip bölgelerinden bir tanesi ve bizim de çok önemli ticaret partnerimiz. Birçok alanda zaten komşumuz ama ilişkilerimiz de güçlü. Ve en nihayetinde de şu AB Komisyonu'nun karbon piyasası ile ilgili bir revizyon konusu var. İsterseniz sadece bununla da kısıtlamayalım Ender Bey. Malumunuz sınırda karbon konusuyla ilgili de Türkiye son dönemde önemli hazırlıklar içerisinde. Süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, bizim ihracatımızın yaklaşık %43-45 arasındaki miktarı Avrupa Birliği'ne gerçekleşiyor. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının yanı sıra sanayi hızlandırma yasası kapsamı, taslağı kapsamında Made in EU gibi yeni imalat ve ticaret politikaları da gündemde. Bu durum yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü de kapsayan 300 dönüşüm ihtiyacının ne kadar acil olduğunu bizim açımızdan bir kez daha göz önüne sermekte. Bu açıdan bizim bu konularla ilgili devletimizin, hükümetimizin mutlaka bir destek paketinin ve bu yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü kapsayan 300 dönüşüm ihtiyacının ilgili çalışmaların bir önce neticelenmesi gerekiyor.
1: Burada bir soru daha ilave etmek isterim buna. Dünyada özellikle sürdürülebilirlik gibi konuların herhangi bir gelişmekte olan ülkenin de ötesinde, gelişmiş ülkede dahi pratiğe dökülen özellikle politika setleri vesaireleri olduğunda şirket ölçekleri de çok gündeme gelir Ender Bey. Türkiye'de özellikle tırnak içerisinde büyük şirketler ya da orta ölçekli şirketler ve küçük girişimci ve kuruluşlar ekseninde baktığımızda bir ortak zemine dönük çalışma yapılıyor mu? Bununla ilgili bazılarının bir miktar daha rehberliğe ihtiyacı var mı?
0: Şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki şirketlerin %99'u neredeyse KOBİ'lerden oluşuyor. Dolayısıyla KOBİ'lerin gelişmesi, büyüyebilmesi için

0: ortaklık kültürünün, mesela aynı sektördeki firmalarımızın ortaklık kültürüyle büyüyebilmeleriyle ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Yani gücün bölünmesi değil, birleştirilerek daha büyük pastadan pay alabilmek için çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu açıdan bu dönüşüm, 300 dönüşümü içindeki toplumsal dönüşümde de bence bu da üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi.
1: Ege Bölge Sanayi Odası Başkanı ve TOB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar bizlerle birlikteydi. Ender Bey çok teşekkür ediyoruz kıymetli yanıtlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de başka bir kıymetli konuğumuza gideceğiz. Abbey Global yönetici ortağı Ahmet Gözen. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar. İyi yayınlar. Davetiniz için teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Sizlerle güzel. Ahmet Bey biz şimdi Ender Bey ile bölgemizdeki İran konusu ki dünya gündemini de çok meşgul ediyor. Bu kısmını konuştuk. Halbuki 2022'den itibaren yine bölgemizde diyebileceğimiz hemen kuzeyimizde bir mesele var ki o da hem küresel gündemde ciddi anlamda kendi özgül ağırlığına sahip hem de Türkiye'nin de tabii ki her zaman olduğu gibi yakından ilgilendiği bir konu. Özellikle son dönemde bilhassa güvenlik stratejileri bakımından önemli konu başlıkları haber akışları olmuştu ama son durumda bilhassa sevkiyatlar anlamında pencere bizlere nasıl bir görünüm sergiliyor? İlk etapta bu konunun yakın vadede herhangi bir şekilde çözüme kavuşması imkan dahilinde mi?
2: Bildiğiniz gibi savaşın başında Ukrayna'nın Karadeniz limanları bloke edilmişti. Daha sonra da devletimizin önderliğinde tahıl koridoru anlaşması imzalanarak Ukrayna'dan gemilerin çıkışı, güvenli çıkışı sağlanmıştı. Daha sonradan Ukrayna devleti tahıl koridorunu anlaşmasını feshederekten kendi güvenliğini kendi sağlayacağı şekilde sevkiyatları devam etmeye başladı Karadeniz limanlarından. Fakat son 3 haftadır artan saldırılardan kaynaklı olarak Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatları sekteye uğradı. Son kalan gemiler Ukrayna limanlarından çıkmaya çalışıyorlar. Pivdenli, Odessa ve Çornomorsk limanlarından. Ve çıkan gemiler maalesef ki drone saldırılarıyla ya da kuru füzeleriyle vuruluyorlar. En son alınan bilgiye göre, sigorta firmalarından aldığımız bilgiye göre Cuma günü 2 gemi vurulmuştu, Perşembe günü 2 gemi vurulmuştu. Paralelde Rusya tarafında da hafta sonu bildiğimiz kadarıyla 2 gemi vurulduğu bilgisi elimizde var. Bu nedenden dolayı Ukraynalı tahıl üreticileri ve tüccarlar sevkiyatlarını Tuna Nehri limanlarına, demiryolu ve karayoluyla mallarını Polonya'nın Gdansk limanına taşıyaraktan Baltık Denizi'nden sevkiyatlara devam ediyorlar. Fakat artan lojistik maliyetleri sebebiyle sevkiyatlar da istenilen ölçülerde yapılamıyor. Tuna Nehri limanlarındaki navlun fiyatları hemen hemen 2 katından fazla seviyeye çıkmış durumda. Çatışmaların artmasından önceki dönemde 25 dolar ton başına olan buğday navlunu bugün 60-65 dolarlar seviyesinde. Bu da ciddi şekilde gıda enflasyonu riski bulundurmakta. Buna ek olarak da hafta sonu Cuma akşamı aldığımız bilgiye göre devletimiz de güvenlik sebebiyle Karadeniz'e Ukrayna ve Rusya limanlarına gidecek gemilerin çıkışıyla ilgili özel incelemeler yaptığı yönünde özel sektörden bize gelen şeyler var. Fakat konuyla ilgili resmi bir durum söz konusu değil henüz. Fakat Çanakkale Boğazı'ndan gemilerin çıkışları da devletimiz tarafından incelemeye tabi tutulduğu yönünde bilgiler tarafımıza ulaştı. Şu anki durum bu şekilde.
1: Aslında Ahmet Bey özellikle FAO'yu da göz önüne alacak olursak belki salgın sonrası ilk gördüğümüz dünyada da tüm tüfe oranlarını bilhassa yükselten görünüm kadar olmasa da bir müddet hatta düşüşüne de tanık olmuştuk. Bu yıl diğer emtia gruplarındaki hareketliliğin buraya da sıçradığını görüyoruz. Şu soruyu özellikle sormak isterim. Bir miktar daha içinde bulunduğumuz konunun bilhassa sevkiyatlar ekseninde aksaması ya da görünümün bir miktar daha olumsuza dönmesi küresel ölçekte bir tedarik sıkıntısı yaratma potansiyeline sahip mi?
2: Ülkemiz açısından değerlendirirsek bizim bu sene gelen güzel yağışlarla birlikte buğday hasatımız ve kanola hasatımız ve şu an arpa hasatımız hayli yeterli seviyelerde. Fakat bildiğiniz gibi ülkemizde ithalat kapsamında

0: alınan buğdaylar Türkiye'de öğütülerek un haline getirilip ihracat yapılmakta. Bu da bizim ihracat kanalımızı etkilemekte. Çünkü biz ihracat yaparken Rusya'dan veya Ukrayna'dan 220 dolarlar seviyesine alacağımız 11,5-12,5 seviyesindeki buğdayları hesaplayarak ihracat işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda şu an Türkiye'nin alabileceği fiyatlar yurt dışı fiyatların, global fiyatların ölçeğine gelmiş durumda. Yani 250 ve 260 dolarlar seviyesinde. Bu da açıkçası ihracatçımızın ihracatçımızı ciddi şekilde zora sokmakta. Bununla birlikte bu gelen buğdayların işlenmesinden sonucu oluşan yem sanayinin kullandığı buğday kepeği, ay çekirdeği küspesi gibi ürünler de azaldığından dolayı Türkiye içerisinde bir gıda enflasyonu riski söz konusu. Hemen hemen tarım ürünlerinin büyük bir kısmı 50 dolarla 100 dolar arasında artış göstermiş bulunmakta. Diğer ülkelerde ise durum biraz daha vahim. Çünkü alternatif kaynaklar Romanya, Bulgaristan ve Avustralya ve Amerikan buğdayları. Bunların da fiyatları yüksek seviyelerde ve herkes istediği kadar mal alamamakta. Artan petrol fiyatları ve lojistik maliyetlerinden dolayı ise direkt ithalatçı olan ülkelerin çok düşük seviyede şu an stok bulundurduklarını özellikle buğdayda duyuyoruz. Bu da eğer durumun uzun süre devam etmesi öngörülüyorsa onlar için ciddi bir sorun teşkil etmekte. Ülkeleri içerisindeki gıda enflasyonlarında buna işte Kuzey Afrika ülkelerinin, Mısır Devleti'nin, Lübnan'ı, Cezayir'i, Tunus'u, Fas'ı, Suudi Arabistan'ı, Yemen'i, bu bölge ülkelerini bunların içerisine katabiliriz.
1: Bu arada Ahmet Bey'e soruyu yöneltirken sadece power index'in göz önüne aldığımızda dedim ama 3 gün önce yine web sitemizde görebilirsiniz. 3 yılın zirvesine geldi power gıda indeksi. Bunun da altını tekrar Ahmet Bey'in söylediklerine istinaden çizmiş olalım. Şunu da sormak isterim sizlere. Biraz önce aslında Türkiye'nin savaş başlangıcından itibaren konumuna işaret ettiniz ama bu son soruya vermiş olduğunuz yanıt ekseninde küresel sevkiyatlar açısından Türkiye'nin kritik bir önemi var diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle. Çünkü şu an Ukrayna ve Rusya'dan malların taşınmasında kullanılan gemilerin büyük bir kısmı Türk armatörlerine ait. Ve Türkiye'nin bu yönden tahıl sevkiyatları üzerinde önemli bir etkisi var. Ve artan çatışmalardan dolayı lojistik olarak şu an durum sekteye uğramış durumda. Buna ek olarak bu gemilerin hepsinin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek diğer ülkelere ulaşması söz konusu. Bu bağlamda şöyle söyleyebiliriz. Karadeniz'deki sevkiyatı tutan tek ülke bizim ülkemizdir şeklinde duruma yaklaşabiliriz. Bu bağlamda Ankara'daki görüştüğümüz devlet kademesindeki çalışan bürokratlar ve diğer insanların bize söylediği devletimizin yeniden bir tahıl koridoru açılması, sevkiyatların yeniden düzene erişmesi konusunda çabalarının olduğu ve bununla ilgili çalışmaların gerçekleştirildiği. Fakat içeriklerini tabii biz bilemiyoruz. Aynı şekilde bizim tarım sektörü, diğer sanayiciler bu sevkiyatların düzene ermesini ve mümkünse Rusya ve Ukrayna'yı içine alabilecek yeniden tahıl koridoru diyebileceğimiz bir anlaşmaya ulaşabilmesi konusunda çok büyük taleplerimiz bulunmakta. Ve bu gıda enflasyonunun uzun vadede önüne geçebilecek en önemli çözüm olduğu düşünülmektedir.
1: Ahmet Bey, şunu da sormak isterim. Belki hayatımızda hiç savaş yokken dahi ki salgının hayatımıza girmesiyle aslında bunu 7'den 70'e herkes bir kere daha anlamış oldu. Küresel gıda güvenliği, bu hep yıllardır biraz ne diyelim havada duran bir kavram gibiydi ama 2020'lerden itibaren ne yazık ki böyle deneyimlemek istemezdik ama hem salgın hem de sonrasındaki küresel çatışma ortamıyla bunu deneyimlemiş olduk. Şimdi İran savaşıyla bütün gözler petrol fiyatlarına dönmüş oldu. Orada da sizinle burada tahıl sevkiyatını konuştuğumuz gibi petrol sevkiyatıyla ilgili derin konular var. Bu konuların tamamını ele aldığımız zaman küresel gıda güvenliği bizim sadece borsalar, rakamlar ya da piyasalar ekseninde baktığımız konunun da ötesinde çok hayati bir küresel sorun olarak hayatımıza kalmaya devam eder mi?
0: Açıkçası şöyle, biz ticaretle de aynı, hem çiftçilikle uğraşıyoruz hem ticaretle çiftçilik

0: uğraştığımız için 5 senelik genelde planlar yapıyoruz ve planlarımızı 1 senelik olarak revize ediyoruz. Şu anki oynak piyasalarda, yani volatil piyasalarda ticari olarak baktığımızda haftalık olarak ancak plan yapabiliyoruz. Bizim kısa vadeli planlarımız için de bu sorunun önümüzdeki 1 ya da 1,5 ay içinde %100 ihtimalle düzene girmeyeceğini düşünüyoruz. Umut ediyoruz ki 2-3 ay içerisinde belki biraz daha olumlu bir seviyeye gelebilir. Ve bu nedenden dolayı da işte gıda güvenliğinin şu an önemli bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Fiyattan bağımsız olarak özellikle.
1: Yıl sonuna ilişkin peki biraz daha iyimser ana bir senaryo konuşacak olursak, en makul 2026 şöyle bitse çok çok daha 2027 için haberlerin daha iyi geleceğine dair beklentilerimiz artar dediğiniz bir baz senaryo var mı?
0: Açıkçası öncelikle artan enerji maliyetlerinin düzelmesi lazım tarım ürünleriyle ilgili. Şu an petrol fiyatı borsalar üzerinde çok volatil, fakat fiziksel markette yüksek seviyelerde. Yani fiziksel marketle borsadaki işlem gören petrolün kontrat fiyatı birbiriyle ayrışmış durumda. Fiziksel almak istediğiniz zaman uygulanan premium miktarı petrolün ve yakıtın fiyatını aşırı derecede yükseltmekte. Paralelde gübre ile ilgili de sıkıntı var, sorunlar var. Herkes istediği kadar gübreye ulaşamıyor ve istediği fiyatta ulaşamıyor. Bu nedenden dolayı eğer bu iki tane ana etmen düzelirse en küçük olumlu senaryoda önümüzdeki 2026-2027 tarım sezonunda girdi maliyetleri bir şekilde yumuşayarak savaşın etkisinden bağımsız olarak çiftçiler ekimlerini gerçekleştirebilir. Böyle olursa sevkiyatla ilgili konuşmaya önümüzdeki senelerde, önümüzdeki sezonu hasatın sonrasında konuşuruz. O zamana durumun daha da düzeleceğini düşünüyoruz. Fakat birçok sektör paydaşı 2026'nın sonuna kadar karamsar bakıyor duruma.
1: Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli yanıtlarınız için. EBİ Global yönetici ortağı Ahmet Gözen bizlerle birlikteydi. Noktayı koymadan Borsa İstanbul'da bir miktar daha pozitif momentumun haftaya başlamış olduğumuz 16 Ağustos 2026 pazartesi gün ortasına doğru hızlandığını söyleyebiliriz. Özellikle BIST 100 için bakacak olursak, hemen ekrana verdi rejimiz ve yönetmenimiz Umut Erol. 13.900'ün üzerine geldik efendim. 63 milyar TL'lik de şu an itibariyle bir hacim var. Yine %1'lere yakın BIST 100, BIST 30'da görünüm. Ve sanayide de, hatta sanayide %1 olduk neredeyse. Bununla beraber bankacılık ve ulaştırmada program başlarken ifade etmiştik. Bir miktar daha aşağı yönlü seyrin tersine dönmeye çalıştığını izler vaziyetteydik. Vaziyetteyiz. Ulaştırmada %1'i aşıyordu aşağı yöndeki yüzdesel değişim. Şu an ekranda görebileceğiniz üzere burada bir miktar daha %1'in altına geldi günlük bazdaki gerileme. Bununla beraber 2010 yıllık gösterge Türk tahvillerine baktığımızda geçtiğimiz hafta bir miktar daha özellikle inişli çıkışlı görünümüne tanıklık etmiştik, ama yönün biraz daha yukarıya döndüğünü söylemek mümkündü. Bugün itibariyle 2 yıllıklarda yukarı yön sürse de %41,5'un üzerine gelse de 2 yıllık gösterdi faizin tahvil faizi, 10 yıllıklarda daha yatay ilerlediğimizi söylemek mümkün. Dışarıya da baktığımızda malumunuz geçtiğimiz hafta önemli bir ABD istihdam verisiyle haftayı kapatmıştık ve 10 yıllıklar burada sert gerilemişti. Tekrar %4,60'ın üzerinde ABD 10 yıllıkları yönünü yukarıya çevirmiş vaziyette. 2 yıllıklar gördüğünüz üzere %4,20'nin üzerinde, 5 yıllıklarda %4,35'i geçmiş vaziyette. Bizim tahvillerden bahsetmişken oraya da böyle bir parantez açalım. 10 Ağustos'ta başlayan haftanın ilk günlerinde son noktayı da Citi'nin ABD-İran müzakerelerindeki belirsizliğe dönük olarak petrol fiyatlarını revize ettiği raporun detaylarıyla koyalım. Ardından da fokus sona erecek. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.
2: Citi Group, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden gerilimin çözüme kavuşacağı beklentisini korurken, müzakerelerde yaşanan uzun süreli belirsizlik nedeniyle 3. çeyrek Brent petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Citi Group yayınladığı değerlendirmede Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasına yönelik beklentisini sürdürdüğünü, ancak görüşmelerde yaşanan uzun süreli gelgitlerin etkisiyle 2026'nın 3. çeyreğine ilişkin ortalama Brent ham petrol fiyatı tahminini varil başına $75'den $80'lara yükselttiğini bildirdi. Citi 2026'nın 4. çeyreği ve 2027 yılının tamamına ilişkin ortalama Brent petrol fiyatı tahminlerini ise sırasıyla varil başına $70 ve $65 seviyesinde korudu. Öte yandan Goldman Sachs da hafta başında yayınladığı değerlendirmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmanın teyit edilmesi veya saldırılarda belirgin bir tırmanış yaşanmasına kadar Brent petrolün varil fiyatının 80 ila $90 aralığında seyretmesini beklediğini açıklamıştı.

0: Bloomberg TT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
0: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Murat Önay, OSDER Yönetim Kurulu Başkanı. Daha sonra da biraz jeopolitik meseleler üzerinde duracağız. Profesör Doktor Ahmet Uysal yayına katılacak. Önce Murat Bey ile sohbetimize başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi Murat Bey, bugün tabii imalat sanayi endeksi geldi. Yani onun hareketini takip ettik, veriyi aldık. Yıllık bazda %1,5'luk bir azalma var. Aylık bazda sınırlı bir artış söz konusu. Şimdi tabloyu biraz konuşalım. Sahada, fabrikalarda, OSB'lerde bu rakamsal verinin görünümü nasıl yansıyor?
2: Şimdi... Geçtiğimiz ay biliyorsunuz bu ISO 2500 açıklandı. Aslında bu çok önemli bir veriydi. Şimdi ilk 500'de daha büyük bankalar ve diğer firmalar da var ama 2500'de ağırlıklı olarak üretim firmalarımız mevcut. Onun çok çarpıcı bir sonucu vardı aslında. Orada diyor ki 160 milyar lira bu 2500'deki firmalar kar edilmiş ama bunun %87'si finansman giderine gitmiş. Aslında Türkiye'nin bütün haritasını ortaya koyan şey bu, görüntü bu. Yani Türkiye'nin ikinci 500 büyük firması kar etmeye çalışıyor ve bunun %87'sini bankalara faiz olarak veriyor. Yani böyle bir sistemin aslında yürümesi mümkün değil. Hep bunu her yayında maalesef bunu açıklıyoruz ama sadece açıklamakla kalıyoruz. Bir yere gitmiyoruz, bir çözüm bulamıyoruz. Bir şekilde gidilmiyor. Artık firmalarımız hakikaten zombi firmalar haline geldi. Dün mesela internette çok enteresan bir haber çıktı önüme. Muhtemelen siz de biliyorsunuzdur. Borsada en değerli artış yapılan firma 19 çalışanla bir firma olmuş. O firma da zarar ediyormuş. Yani aslında gerçekten Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki artık zaten sanayi artık ben diye bakıyorum, gözden çıkartıldı. Yani sanayi Türkiye'de yok sayılıyor. Gittiği yere kadar gidecek, gitmediği yerde artık bırakılacak. Bu hale geldik, sıkıntı. İşte bu ikinci 500 açıklanınca sanayi odamız gerçekten çok güzel bir toplantı düzenledi. Ben katılmadım ama erken sanayisizleşme diye bir toplantı düzenledi. Şimdi sanayi odası başkanı da benim çok yakın bir dostum ama gene onların sanayi odasının yayınından baktım. Sanayi odası başkanı açıklarken şöyle başlıyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımıza diyor destekleri için teşekkür ederiz. Ya zaten aslında bizim talebimiz gerçekten sanayinin talebi destek değil. Ben bütün yayınlarda bunu açıklıyorum. Yani bizim desteğe ihtiyacımız yok. Bizim sanayinin önünü açacak uygulamalara, ekonomik uygulamalara ihtiyacımız var. Ama biz bunu artık başarmaktan o kadar çok uzağız ki inanın ümidim kalmadı. Her gün benim kendi şirketime çalışanların icra bildirimleri geliyor. 89'a 1, 89'a 2. Ya yazık günah, hakikaten bu insanlar geçinemiyor da. Onu söylüyorum. Şu anda bizim işçilik giderlerimiz çok fazla arttı cirolarımız içerisinde. Normalin çok üzerinde bir işçilik kalemlerimiz oluştu. Ama çalışanlarımız beyaz yakamız da mavi yakamız da çok mutsuz. Yani altı paralarla geçinemiyorlar. Bugün Türkiye'de bir restorana gidin. İnan Avrupa ile aynı ayarda. Yani bizim gelirimizde Avrupa'daki insanın gelirini kıyaslayın. Yani geçinememeleri o kadar normal ki. Onun için ya şu anda gerçekten sanayiyi ben başta da söylediğim gibi artık gözden çıkarttı. İşte tekstil zaten bitti diyoruz. Yani tekstilde zaten bir beklenti yok.
1: Tekstilde son ayın verileri yukarı yönlü Murat Bey. Özellikle bu Körfez'den gelen talebin, Körfez'deki talebin savaş etkisiyle buraya kayması üzerinden siz bunun kalıcılığının olmayacağı kanaatiyle mi diyorsunuz bunu?
2: Yani Ben bazı Türkiye'de yükselmeleri inan anlayamıyorum. Çünkü bizim Tudul Organize Sanayi Bölgesi'nde bizim zaten tekstil çok az. 3 tane tekstil firmamız vardı ki ama bunların her biri 1-2 bin kişi çalıştırılan firmalardı. Üçü de şu anda batma seviyesine geldi. Hatta buraları terk ettiler. Yani Türkiye'deki tekstilin şu anda artışı çok farklı enstrümanlara dayanıyordur. Yani gerçek bir artış olduğuna ben inanamıyorum. Çünkü zaten birçok firma Mısır'a gitti. Ama Mısır'da da aslında beklentilerini bulamadılar. Yani oradaki tabii Türkiye'deki kalite yok, sistem yok. Yani Türkiye'deki oraya Mısır'a göç eden birçok firmada şu anda oradaki sıkıntıları da birebir yaşıyor. Onun için yani tekstilin yükselme trendi belki çok geçici ve paliyatif bir takım şeylerle olmuştur. Onun dışında yükselmesi zaten mümkün değil. Ama bizim asıl işte beyaz eşya, otomotiv, makina, bizim ağırlıklı ve Türkiye'nin gelirini çoğaltıcı kimya, şeyler bunlar, sektörler bunlar. Bunlarda da şu anda işte demin açıkladığım gibi eğer siz kazancınızın %87'sine faize veriyorsanız şirketinizi yürütmeniz sizin mümkün değil ki hakikaten bu batışlar gittikçe hızlanacak. Allah sonumuzu ailesin diyorum. Yani Rabbim eskiden hep iyi olacak, iyi olacak, iyi olacak diye ümitleniyorduk. Ama şu anda dikkat ederseniz Bloomberg'den başka ekonomiyle uğraşan çok fazla televizyon kanalı da yok. Çünkü o kadar çok yapay gündemimiz var ki yaratılan yapay gündemler zaten bizim hayatımızın her anını kapsadığı için ekonomi çok da artık önemli değil. İnsanlar da bir şekilde hani bu şey vardır. Kurbağayı yavaş yavaş ısıtırsınız da nasıl öldüğünü anlamaz. Aynı şu anda biz ısındık. Sesim doğru son raddeye gelmek üzereyiz diye düşünüyorum.
1: Murat Önay, peki şimdi baktığınızda yani hani beklentileriniz, az önce dile getirdiğiniz beklentiler üzerinden soruyorum. Yani kalıcı politikalardan bahsediyorsunuz, palyatif çözümler olmasın diyorsunuz. Peki şunu sorayım, yani Türkiye'nin işte lokomotif sanayi bölgelerinde bu firmaların zorlandığı başlıklarda yani en azından en az hasarla atlatması için bu dönemi ne tür işbirlikleri ya da işte mikro çözümler söz konusu olmalı? Hani işin dediğim gibi yani lokomotif sanayi bölgelerine düşen kısmı için ne düşünüyorsunuz?
2: Bakın ben kendi firmamdan da söyleyeyim. Şimdi biz ihracat, %40'ımız bizim ihracatta. Şu anda bizim ihracatımız %20'lere düştü. Neden biliyor musunuz? Rekabet edemiyorum. Hem de kimlerle rekabet edemiyorum biliyor musun? Çin'le falan değil. İtalyanlar ve Almanlarla ben rekabet edemiyorum. Çünkü onların maliyetleriyle bizim maliyetlerimiz neredeyse eşit hale geldi. Hatta zaman zaman onlar bizden çok daha otomasyona gittikleri için fiyat yönünden bizden çok daha avantajlı bir yöne geldiler. Yani bizim bir kere bu döviz tutulması Türkiye'de sanayi ihracatı gerçekten bitirdi. Şimdi ihracat artış gösteriyor ama inanın ona da bakmak lazım. 15-20 yıl önce ihracatımız gene böyle artıyordu. O zaman çok önemli bir kalem vardı içinde. Altın ihracatı vardı. Sonra altın ihracatının biz neler olduğunu gördük. Yani şu anda da ihracat rakamları kendini koruyor. İşte bir miktar belki artış gösteriyor. Ama inanın bakın beyaz eşya, otomotiv, yani Türkiye'nin bunlar lokomotif sektörleri. Bunların hepsinde düşüş var. Yani bunlar düşerken Türkiye'de ihracatın artması mümkün değil. Ama bunda nedeni ne bu düşüşün? Rekabet edemiyoruz. Rekabeti niye edemiyoruz? Döviz kurlarından dolayı edemiyoruz. Peki şimdi döviz kurlarına, bugün döviz kuru bana göre 65 lira olması lazım doların. Olunca ne olacak? Türkiye'de enflasyon patlayacak. Yeni bir krizin içerisine gireceğiz. Çünkü öyle bir sarmala girdik ki artırsanız bir dert, tutsanız bir dert. Buralara gelmemeliydik. Yani ekonomik sistem bizi buralara sürüklememeliydi. Ama maalesef buralara sürüklendik. Şu anda biz ne yapacağımızı gerçekten bilemiyoruz. Yani %50 kredi al. İhracatta kur baskısından dolayı rekabetini kaybet. Bu insanlar nasıl büyüyecek, nasıl yatırım yapacak? Dikkat ederseniz artık Türkiye'de bir yatırım da yok, büyük bir yatırım da yok. Yani bizim eskiden, ben geçen yayına da çıktığımda söylemiştim. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde boş fabrika olması mümkün değildi. Şu anda bizim en az 6-7 tane, inanın, boş kiralık veya satılık fabrikamız var. Yani bu son 30-35 yıldır görülmemiş bir şey. Bu gittikçe de düzelmeyecek, artacak. Yani bugün Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde, İstanbul'un göbeğinde eğer 5 tane fabrika şu anda müşteri bekliyorsa, Anadolu'daki fabrikaların bayağı dik ya. Ben Anadolu'daki organize sanayileri de çok iyi biliyorum. Onlar bizden çok daha kötü durumdalar. Onun için yani şu anda hükümet ne yapacak bilmiyorum ama hükümetin gündeminde ekonomi olmadığı kesin. İşte hükümetin gündeminde çok daha farklı şeyler var. Biz de kendi başımıza mücadele ediyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kalabildiği kadar Türkiye'ye kalacak, kalamazsa da yani bu firmalara gerçekten yazık olacak. Yani çok büyük firmalar şu anda, hani isimlerini açıklamayayım yani, ama bütün Türkiye'de bilinen firmalar,
1: evet,
2: ödemelerini yapamıyor da, üretimlerini yapamıyor. Ödeme yapamadıkları için tedariği yapamıyor da, üretimlerini durdurmak zorunda kalıyor da. Yani böyle bir sistem gitmez. Bunlar Türkiye'ye götüren çok önemli firmalar. Yani şimdi işte desteklere bu iş olmaz. Sadece ve sadece gerçekten sihirli bir el değmesi lazım. Kurların enflasyonu patlatmayacak bir şekilde artması lazım. Ondan sonra da biz gene rekabetçiliğe kavuşabilirsek ihracatımızı yapacağız. Türkiye'de para kazanacak.
1: Murat Önay, teşekkürler. Ben, son cümlenizi alayım. Son cümlenizi alayım. Sürem bitti çünkü.
2: Vallahi işte son cümlem, sanayiciler zor durumda. Sanayicinin beklentisi gerçekten çok ciddi ekonomik önlemlerin alınması. Ama kesinlikle bu afla, para desteğiyle, krediyle olacak şeyler değil. Ekonominin asıl hatalarını bulup onları düzeltmek. Başka bizim çaremiz yok.
1: Murat Önay konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
2: Profesör, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Ahmet Uysal yayına katılacak bu noktada. Jeopolitik gündemi değerlendireceğiz kendisiyle. Katar Üniversitesi öğretim üyesi. Merhaba Ahmet Bey.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz. Şimdi tabii bölge jeopolitiğinin önemli bir gelişmesini takip ediyoruz. Mekke Anlaşması'ndan bahsediyorum. Gündemdeki yerini, önemli yerini koruduğunu söyleyebiliriz. Biraz sizin üzerine konuşmak isteriz. Şimdi tabii baktığımızda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bir savunma anlaşması, kabaca tarifiyle. Bu paktın bölgedeki denklemi, güç dengesini nasıl etkileyeceğini tartışıyoruz. Yani üç ülkenin kendine has özelliklerini de düşündüğümüzde, yani Türkiye'nin savunma sanayi gücünü, Pakistan'ın nükleer gücünü ve tabii Suudi Arabistan'ın da finansal gücünü düşündüğümüzde, bu nasıl bir etki alanı oluşturabilir bu işbirliği? Bölgedeki ilişkiler açısından ne getirir? Ülkelerin, yani her ülkenin kendi ilişkileri bazında ne getirir?
3: Evet Zeynep Hanım, bu aslında üç ülkeyi aşan bir anlamı var bu anlaşmanın. Çünkü bölgesel istikrarı, özellikle kalkınmayı ve güveni artıracak bir anlaşma oldu. Özellikle İran ve İsrail arasında çatışmacı ve yayılmacı bir yaklaşımdan işbirlikçi ve kazan kazan anlayışına dayalı bir, yani yeni bir oluşum bu, yeni bir mantık. Türkiye bunu epeydir savunuyordu, gelin beraber kazanalım. İran'a bile bu teklifi yapmıştı ama İran yani Suriye'de, özellikle Irak'ta, Yemen'de güçlü olunca dedi ki benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Yani çok yanaşmamıştı. Şimdi Türkiye daha bölgenin diğer ülkeleriyle, önemli ülkeleriyle, Suudi Arabistan çok önemli bir ülkedir. Özellikle iktisadi açıdan çok önemli bir ülkedir. Ciddi iktisadi kaynakları var, finansman kaynakları var, petrol gibi önemli bir kozu var zaten. OPEC'te de önemli bir yere sahip. Ve bu açıdan baktığımızda sadece de askeri değil, bölge yani ekonomik olarak da siyasi olarak da etkisi olacak. Yani hem üç ülke ilişkilerine hem de bölgesel ilişkilere etkisi olacak bir gelişme bu. O açıdan ben çok önemsiyorum. Bir de tabii aynı şekilde bölgesel istikrarı, çatışmadan uzaklaşacak, yani barışı ve diplomasiyi öne çıkaracak bir yaklaşımın da güçlendiğini görüyoruz. Buna belki Mısır da katılacak. Belki Katar, belki diğer işte Libya, Suriye ve diğer ülkelerin de katılması mümkün. Türkiye de özellikle sadece 3 ülkeyle sınırlı kalmamasını ısrarla söylüyor. O açıdan çok tarihi bir gelişme bence. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılıp parçalanan, yani Osmanlı tabii birliği yıkıldı ve parçalanan bölgede yeniden bir birlik ve işbirliği mantığı, birbirine böyle düşman edilen, yani sadece ülkeler birbiriyle değil, kendi işlerinde bile çatışmalar çıkıyordu. Bunda tabii dış müdahalenin ve teşviklerin çok payı vardı. Şimdi bu mantığın tersine döndüğünü göreceğiz ve daha istikrar getirecek, daha işbirliği getirecek ve anlayış getirecek. Yani bir yaklaşım. O yüzden ben çok önemsiyorum bunu. Tabii hem dediğim gibi hem maddi hem siyasi etkileri olacaktır.
1: Şimdi biraz hem caydırıcı etkisini hem İran-İsrail açısından ne ifade ettiğini, dediğim gibi ülkelerin, mesela Türkiye'nin NATO rolüyle çelişen bir görünüm olur mu? Biraz buraları da anlamaya çalışalım. Ya da işte Pakistan-Hindistan denklemi var. Bu paktaki diğer ülkelerle Hindistan arasında bir gerilim yaratma potansiyeline sahip mi? Ne diyorsunuz?
3: Evet, yani Hindistan'dan başlarsak Hint Müslümanları bugün çoğunluğunun Pakistan tarafında kaldı ama Hindistan içerisinde epey Müslüman var. Bunlar bize Birinci Dünya Savaşı'nda çok yardım ettiler, Kurtuluş Savaşı'nda çok yardım ettiler. Türkiye de onların bağımsızlığına, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra destek verdi. Ama bugün Modi hükümetinin hem Müslümanlara hem Türkiye'ye karşı hani antipatik bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Tabii bizim burada esas müttefikimiz Pakistan. Çok güçlü ilişkilerimiz var Pakistan'la. Yani bu anlaşma durumu değiştirir mi? Değiştirmez. Çünkü zaten Türkiye'nin Pakistan'la ilişkileri güçlüydü. Burada yeni olan Suudi Arabistan'la güçlü bir ittifaka giriliyor olması. Burada tabii yani bizim bir zaten tarihi hem bağımız var, bir anlamda borcumuz da var Pakistan'a karşı. Ve geçen sene Hindistan Pakistan'a saldırdığı zaman çok böyle sürprizle karşılaştı. Yani Pakistan'ın böyle uçaklarını düşüreceği, ciddi bir direniş göstereceğini tahmin etmemişti ve bunu büyük ölçüde ve çok da Türkiye'ye çok kızdı o zaman. Türk askeri savunma sanayisinin desteğiyle, yani Pakistan'a kazandırdığı
1: i̇şte
3: kapasitelerle.
1: O gelişmeler Türkiye-Hindistan hattında da gerilime neden olmuştu diye hatırlıyorum.
3: Evet, evet olmuştu. Yani yeni bir şey yok o hatta. Diğer taraftan tabii Arabistan'da olan ilişkiler... İran zaten şeye saldırıyor, yani vekilleri aracıyla saldırıyor, doğrudan saldırmaz. Yani saldırsa bile bunu ben Amerikan üstlerine yapıyorum diyor, Arabistan'a saldırıyorum demiyor. Bu da tabii ki yanlış tartışılır ama yani orada Amerikan üstlerini kullandırmıyor çünkü Arap ülkeleri İran'a, yani orada belki tesisleri vesaire var ama yani buradan direkt bir saldırı olmadığı halde tabii İran'ın işine geliyor, kolayına geliyor İsrail'e ve Amerika'ya saldırmak yerine Arap ülkelerine saldırmak. Çünkü burası da parçalı bir yapı. Bunu da İngilizler zamanında, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz-Amerikalılar beraber parçaladılar bu bölgeyi. Şimdi birleşme ve toparlanma süreci var. Tabii bir bunun ekonomik boyutu da, yani Hürmüz kapanınca, İran Hürmüz'ü kapatınca Arap ülkeleri alternatif ticaret yolları arayışına girdiler. Hem ticaret için hem halkını doyurmak, gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yeni alternatif hatlar lazım. Kızıldeniz hemen akla geliyor ama Kızıldeniz'i de taciz ediyorlar. Husiler taciz ediyor. İşte yine Dimyat'ta, Mısır'ın Dimyat limanında Amerikan tankerlerine bir saldırı oldu. Burada tabii gizli bir mesaj var. Diyor ki, yani muhtemelen İran kaynaklı olduğunu söylüyor uzmanlar. Diyor ki hani Hürmüz, Babil Mendeb, Yemen ve Süveyş'i de yani etkileyecek şekilde, bakın biz buradayız. Yani istersek burayı da kapatabiliriz, istikrarsızlaştırabiliriz. Tabii Süveyş kanalı ve Kızıldeniz'i bir uzun bir boru gibi düşünürsek, yani bir hat gibi düşünürsek, girişi ve çıkışı birisini kapatmak yetiyor zaten. Yani tabii içeride birkaç ülke var, Sudan'ı falan diyelim, Yemen'i kapattığınızda en azından Akdeniz'e açılmasını engellemezsiniz, ama bu borunun hani kalorifer borusu gibi çıkışını veya girişini kapatmak aslında büyük ölçüde yetiyor orayı kapatmak, evet, için. Yemen'i kapatması da yeter, ama Süveyş'e de mesaj verdi İran ve burayı da istikrarsızlaştırdı. Bunun tabii Türkiye'ye direkt faydası var, direkt etkisi var. Ve hani Arabistan, Ürdün, Suriye hattı çok önem kazandı. Yine Irak, bakın, İran'a yakın olmasına rağmen, müttefik olmasına rağmen, İran'ın, yani Irak'ın da hatları kapandı. Petrol ve Kızıldeniz'den gidecek tankerler, ticaret gemileri vesaire, her şeyi tabii İran durdurmasa bile, şimdi Amerika durduruyor mukabil olarak İran'ın şeylerini. Ve böyle olunca ciddi bir tıkanıklıkta, yine Irak'ta geçen hafta yapılan anlaşmaları da hatırlayalım, Türkiye'ye yönelmiş oldu. Orada ciddi bir, yine bir hareketlilik oldu. Dolayısıyla bu sıkışıklık Türkiye'ye bir güç kazandırıyor. Burada riskler, çok risk görmüyorum ben. Yani Arabistan hem finansal olarak hem askeri olarak güçlü bir ülkede, Türkiye'nin desteği de çok daha güçlenecektir. Özellikle yani son 10 yılda en çok silah ithal eden ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan. Yani Hindistan'la, evet, yarışıyorlar en çok silah ithal etmede. Ve bu büyük rakamlar ediyor. Yani milyar dolarlar her sene harcandığında. Ve buradan tabii Türkiye'nin üretimi, ticareti, satışları, eğitimi, birçok tabii faaliyet olacak. Bir de Amerika'nın tabii yani Arap ülkelerini savunmakta aciz kalması, zayıf kalması, yetersiz kalması. Evet. Bakın işte patriotların azalmasını falan konuşuyorlar. Tabii bu da onları endişe ettirdikçe Türkiye'ye yönelmiş oluyorlar. Tabii savunma sanayi sadece askeri bir sanayi değil. Bunun bir sürü yan etkileri vesairesi olacak. Hem sermaye gelişi açısından, sadece savunma sanayine değil, bu güven, evet, inşa olduktan sonra birçok alana bu yansıyacaktır. Evet Zeynep Hanım.
1: Süremiz bitti hocam, o yüzden evet deyip duruyorum. Kusura bakmayın.
3: Tamam, estağfurullah.
1: Çok teşekkür ederim. Yayınlar. Yayına katıldığınız, sorularımızı cevapladığınız için. Hoşça kalın. 30 dakikayı bitirelim. Bir 10 dakika sonra aile ekonomisinde görüşelim tekrar.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok.

0: Reklam. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Aile ekonomisine hoş geldiniz. Profesör Sadi Uzunoğlu yayına katılacak bu noktada. Sadi Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba.
2: Zeynep merhaba.
1: Şimdi Sadi Hocam tabii bölgedeki bu savaş etkisiyle oynak seyreden petrol fiyatlarının yarattığı bir öngörülemezlik ve enflasyon baskısını da konuşmaya devam ediyoruz. Hani dezenflasyonist sürece de negatif katkı veren bir görünüm mevzu bahis. Zaten hane halkı beklentilerinin zirvesinden uzaklaşmakla birlikte yüksek seyrettiği de ortada. Şimdi tabii böyle bir görünümde özellikle tüketim tarafında, hane halkı tüketimi tarafında öne çıkan dinamikleri biraz konuşalım sizinle isterseniz. Yani burada hane halkının yöneldiği tüketim biçimi ne oluyor? Hani

0: Burada özellikle yani hizmetler konusunda, ayıplı mallar konusunda nasıl bir tablo var? Yani hem bunların daha fazla gündeme geldiği bir resim mi belirginleşiyor? Buralarda hak arayışı ne kadar farkındalık noktasında belirgin?
1: Zeynep, şimdi tabii ki özellikle yeni nesil genç kuşakta alışveriş biçimi çok ciddi anlamda değişiyor temel olarak bakıldığında. Neden bu değişiyor? Çünkü artık uzaktan alışveriş, internetten veya telefonla alışveriş ön plana çıkmaya başladı. Bu tabii ki son derece önemli. Yani bizim neslin tüketim alışkanlıklarıyla yeni neslin tüketim alışkanlıkları arasında devasa bir kere değişim var. Tabii bu değişim otomatik olarak tüketicinin nasıl korunacağı konusunu gündeme getirdi. Ve 2014'te yanılmıyorsam ilk yasa 6502 sayılı tüketici haklarının korunması ile ilgili yasal düzenleme ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirildi. Daha önce biz aldığımız yere götürüp malı iade edip ne yapıyorduk? Bunun onarılmasını veya iade edebiliyorduk. Tabii ki çeşitli tartışmalar da çıkmıyor değildi. Fakat burada özellikle internetten ve uzaktan yani telefonla yapılan alışverişlerde zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama burada tabii ki önce tüketici haklarının bir altını çizmemiz gerekiyor. Eğer biz internetten ve telefondan yapılan alışverişlerde herhangi bir sorun yaşadıysak veyahut da beğenmediysek malı veyahut da ayıplı mal dediğimiz yani sözleşmeye uygun bir mal değilse o zaman 14 gün içinde cayma hakkımız var. Bir kere bunu net bir şekilde altını çizelim. Yani tüketicinin cayma hakkı vardır. 14 gün içinde tabii ki malı da koruması gerekiyor. 14 gün içinde düzgün bir şekilde iade etmesi gerekiyor. Bir diğer hakkı tüketicinin bilgi edinme hakkıdır. Özellikle satılan mal ve hizmetlerin insan sağlığına olmaması, çevreye zarar verip vermediği, ayrıca fiyatı, özellikleri, üretim biçiminin ayrıntılı bir şekilde ne yapması gerekiyor? Yer alması gerekiyor mutlaka bu ürünlerin üzerinde. Yani bu bilgilendirme, yani bilgi edilme hakkı bizim için son derece önemli. Aynı zamanda bu güvenlik hakkını da içeriyor. Çünkü insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi gerekiyor bu ürünlerin. Bu üç tane temel hakkımızı bir kenara koymamız lazım. Cayma hakkı, güvenlik hakkı ve bilgi edinme hakkını bir yere koyalım. Bu bizim için son derece önemli. Peki bazen şu tür sorunlarla da çok karşılaşıyoruz. Özellikle bu internetten alışveriş, telefonla alışveriş bazen şehrinizde veyahut da içinizde nerede alışveriş yapıyorsanız aslında o ürünün mağazası var. Bir üründen bahsedelim. Örneğin beyaz eşya veyahut da elektrik süpürgesi diyelim. O mağaza sizde var ama siz bunu internetten aldınız. İşte burada sorunlar çok farklı şekilde çıkabiliyor. Çünkü ürün arızalandığında bunu geri götürdüğünüzde mağaza benden almadın haklı olarak. Burada tabii mağazayı da hakkını verelim. Orada hani yok almak zorundasınız gibi zorlamalar da yapılabiliyor ama mağazanın burada bir sorumluluğu yok. Dolayısıyla bunu benden almadınız, benle yaptığınız bir sözleşme sonucu bu mal ve hizmet size teslim edilmedi diyebilir. O zaman bunu nereden çözmemiz lazım? Tabii ki internetten aldığımız yerle bu işi çözmemiz gerekiyor. Tabii burada özellikle ürünün, biraz önce sen de altını çizdin, ayıplı olup olmaması. Yani eğer bir telefon, bilgisayar, beyaz eşya veya elektronik ürün ilk 6 ay içinde arıza yaparsa bu ayıbın teslimde var olduğu kabul ediliyor. Yani 6 ay içinde bir problem yaşarsa zaman aşımı başka bir şey. Zaman aşımı 2 yıl bu tür ürünlerde. Dolayısıyla ama ayıplı mal ve hizmet dediğimizde bu ürün bize ilk 6 ayda problem yaratırsa bir kere bu ayıbın teslimde var olduğu kabul ediliyor. Bu önemli. Dolayısıyla şunu söyleyemiyor bize satıcı. Servise gönder, bekle. Bunu bize söyleyemez. Tüketiciyi bağlamaz. Ayıplı olmadığını ispat bir kere satıcıya aittir. Ha, ayıplı bir malı aldıysanız ve bu sözleşmede veyahut da faturada belirtilmişse, üzerinde belirtilmişse zaten onu siz sözleşme olarak kabul etmişsiniz demektir. Baştan böyle bir hakkınız tabii ortadan kalkmıyor. Ama ayıplı normal bir mal ve hizmet sağlamada ayıplı olmadığını ispat bir kere satıcıya ait. Seçim hakkı olarak tamamen artık ne yapacağına ilişkin seçim hakkı da tüketiciye ait. Peki ne haklarımız var burada? Yani seçim haklarımız nedir? Bir, ücretsiz onarım hakkımız var. Ücretsiz olarak bunu ne yapalımız? Onarım isteyebiliriz. Ayıpsız yenisiyle, misliyle değiştir diyebiliriz. Yani böyle bir hakkımız da var. Bedel indirimi isteyebiliriz. Yani bana ayıplı mal satmışsın, şu kadar indirim yap diyebiliriz. Veya ürünü iade edip parasını geri alma hakkımız söz konusu olabilir. Bu tabii ki bizim tercihimiz. Hangisini tercih edersek bir kere bunu karşı taraf yerine getirmek zorunda. Yani bize onaralım diye bir seçim sunup bunu bize diretemez. 6 ay içinde olursa. Peki 6 ay içinde olmadı. Bu daha uzun süre içinde sorun çıktıysa ne olacak? Orada dediğim gibi zaman aşımı 2 yıl. Ama konut gibi veyahut da işte yazlık yerler gibi konut benzeri bir ürün satılmışsa, bir mal satılmışsa, onu da mal diyelim isterseniz konutları da, burada 5 yıla çıkabiliyor zaman aşımı. Dolayısıyla bu tür problemler çıktığı zaman da ki sıklıkla yaşıyoruz, en azından bilinçli bir tüketici olmamız gerekiyor. Haklarımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor Zeynep. Önce onun altını çizelim. Neden? Çünkü her şey pahalı. Yani bu saydığımız işte telefonundan işte elektronik ürüne kadar işte konut bunların hepsi gerçekten hani belki hayatımızda bir kere konut alıyoruz. İkinci konutu almıyoruz. O nedenle bu haklarımızı çok bilmemiz gerekiyor.
0: Bu konudaki seviye, yani kıyaslama da yapacak olursak böyle hani 10 yıllık periyotlar halinde dramatik, evet, bir farklılaşma görüyor musunuz?
1: Yani aslında şöyle bir kere 10 yıl önceki haklarımızın farkındalığıyla şu andaki haklarımızın farkındalığı birbirinden farklı. Çünkü özellikle bu konuda sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri var biliyorsunuz. Sivil toplum örgütleri birçok aktivitelerle, işte eğitim toplantılarıyla, bilgilendirme toplantıları yaparak gerçekten çok ciddi bir bilgilendirme yapıyorlar. Dolayısıyla artık hepimiz şunu biliyoruz. Eğer haklarımızı kullanmak istiyorsak bu artık çok zor değil. Çünkü elimizde ne var? E-Devlet gibi bir geniş bir mecra var. E-Devlet'in içinde eğer biz veyahut da E-Devlet'ten başvuru yapabiliriz veyahut da Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde TİBÜS, tüketici bilgi sistemi dediğimiz bir bölüm var. O bölüme girersek zaten başvuru yapabiliyoruz. Şikayetimizle ilgili başvuruyu yapabiliyoruz. Ve bu başvuruyu mutlaka tabii ki yazılı olarak yapmamız gerekiyor. Aynı şeyi E-Devlet tüketici portalından da çok rahat yapabiliriz bunu. Bunlar artık tüketiciler tarafından büyük ölçüde ne yapıldı? İçselleştirildi. Yani tüm istediğimiz işte, tüketici bilgi sistemi, E-Devlet tüketici portalı, buralardan rahatlıkla başvuru yapabiliyoruz ve bu başvurularda herhangi bir masraf ödememize de gerek yok. Dolayısıyla bunun bir maliyeti yok. Burada herhangi bir hakkımızı kullanmak için şikayetimiz varsa bunu dile getirebiliyoruz. Tabii ki burada yanıt süresi 6 ay diyor ama gerek bazı hallerde 3 ayda uzatılır diyor ama uygulamayı söyleyeyim. Uygulamada 2 haftayla 1 ay arasında genelde bu şikayetlere yanıt veriliyor Ticaret Bakanlığı tarafından. Dolayısıyla bu açıdan da işler biraz daha hızlanmış durumda. Tüketicinin bilinçlenmesi bu açıdan son derece önemli. Zeynep, şöyle de bir kolaylık var. Ne yapıyorsunuz? Tüketici hakem heyeti var. Bulunduğunuz ilçede tüketici hakem heyetine başvuruyorsunuz. Ama orada bir şey var, parasal bir sınır var. 186 bin TL'ye kadar mal ve hizmet satın almışsanız, 2026 için söylüyorum, 186 bin TL'ye kadar bir mal ve hizmet için tüketici hakem heyetine başvurabiliyorsunuz. Yani ben tüketici mahkemesinden dava açacağım diyemiyorsunuz, tüketici hakem heyetine gidiyorsunuz. 186 bin TL'nin üzerindeki bir meblağ için ise tabii ki tüketici mahkemesine başvurma hakkımız var. Bu başvurularda gerek tüketici mahkemesi gerek tüketici hakem heyetine başvurular ücretsiz, herhangi bir ücret bizden istenmiyor. Tabii burada özellikle başvuruyu çok doğru yapmamız gerekiyor Zeynep.
0: Orada nelere dikkat etmek lazım hocam?
1: Yani bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi, biz malı aldığımız zaman biliyorsunuz bazen ihmal ediyoruz. Faturayı veya garanti belgesini ne yapıyoruz? Bir yerlere koyuyoruz. Ya bulamıyoruz. Ne zaman aldığımızı not etmiyoruz. Artık şimdi elimizde gerçek telefonlar var. Bunu sözleşmeyi saklamamız lazım. İşte 12 punto yazılmış olması gerekiyor tabii. Sözleşmelerini de rahatlıkla insanlar okuyabilsin diye. Dolayısıyla bunları bizim özellikle fatura, garanti belgesi gibi belgeleri mutlaka ve mutlaka saklamamız gerekiyor. Çünkü bu başvurularda, yazılı başvurularda ciddi bir şekilde onu aslında tüketici dernekler de bu konuda yardımcı oluyor tüketiciye ama biz de bunu çok rahat yapabiliriz. Devlet portalından veyahut da işte tüketici bilgi sistemi üzerinden bunları yükleyebiliriz. Ama faturamız olacak, garanti belgemiz olacak. Dolayısıyla bunları lütfen atmayalım. Bir kenarda bulunsun ki rahatlıkla bakın ben bu ürünü şuradan aldım, şu koşullarda aldım, şu sözleşmeyle aldım diyerek ürünle ilgili bilgileri mutlaka korumamız gerekiyor. Zaten işte hani beyaz eşyadır, bilgisayardır, elektronik üründür, telefondur. Bunları zaten saklıyoruz bir taraf bir yerde. Ama bazen ihmal de ediyoruz. Faturasını belki saklamıyoruz. Gerek yok, ne olacak diyoruz. O durumlarda da maalesef eksik başvuru nedeniyle reddedilebiliyor bizim bu şikayetimiz. Bunun mutlaka özellikle belgeleri lütfen saklayalım. Bunlarla ilgili elimizde aslında her şeyle evimizde bir dosya hazırlayıp işte tapunuz varsa tapu, sözleşmeniz varsa sözleşmeniz, her şeyi böyle düzgün bir şekilde aslında yapmak lazım. Bu saklamamanın getirdiği birçok sorunu günlük hayatta yaşıyoruz Zeynep.
0: Bu hani mağduriyetler noktasında bilinçli davranma, bilinçli hareket etme dediğimizde şunu merak ettim hocam. Siz hani genç tüketici nezdindeki gözleminiz nedir? Yani orada daha bilinçli bir yaklaşım mı var? Çünkü çok daha hani dijital dönemin kuşağı onlar. Yoksa farklı bir resim mi var?
1: Ya şöyle, gençler haklarını arama konusunda bizden çok daha iyi diyebilirim. Yani çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Gereken itirazı anında yapıyorlar. Bir de tabii ellerinde bu işte sosyal platform dediğimiz yapay zeka teknolojileri, bunlar gençlerin çok daha rahat kullandığı tabii ki hizmetler diyelim veyahut da ürünler. Bunları çok rahat kullandıkları için bir kere haklarını çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Haklarını korumak için sonuna kadar takip ediyorlar. Yani ne olacak işte, buna şu kadar para verildi, hadi o da artık olmazsa olmasın, yani takip etmeyelim gibi bir durumlarını en azından ben etrafımda görmüyorum. Gençlerin haklarına daha çok sahip çıktıklarını çok rahat söyleyebilirim Zeynep. Yani bizden daha bilinçli bir kuşak geliyor ve ben buna para verdim, bu hizmeti veya bu malı aldım. Dolayısıyla bununla ilgili benim haklarım var, ben bunu sonuna kadar takip ederim gibi. Öyle hani gerekirse tartışırız, satıcıyla uğraşırız, gideriz, geliriz. Onlarda herhangi bir ihmalkarlık da yapmıyorlar. Bence gayet iyi bir nesil geliyor o açıdan bakım bölümde. Çünkü biz bazen ne yapalım, hani tartışma olmasın, tanıyoruz, herhangi bir tartışmaya gerek yok. Ne yapalım, koyalım bir tarafa diyoruz ve evimiz maalesef bu tür ürünlerle öyle bir noktaya gidiyor ki atamıyorsun da bunları. İşte ileride belki yani antika ürün olarak, aa bak biz bilgisayarı kullanmıştık falan diye maalesef kullanmadığımız ürünleri çok fazla takip etmiyoruz Zeynep. Ama gençler bu konuda söyleyeyim, bilmiyorum senin gözlemini ama benim gözlemim açısından söylüyorum. Ben daha bilinçli olduklarını düşünüyorum gençlerin bu konularda.
0: Hak arayışındaki bu bilinç tasarruf tarafı için de geçerli mi?
1: O konuda da geçerli belki. Ama şöyle de bir şey var, orada hakkını yememek lazım gençlerin. Zaten hani özellikle üniversitede aşağı yukarı 7 milyon işte üniversite öğrencisi var şu anda okuyan. Şimdi ben biraz da içlerinde olduğum için söylüyorum.
0: Biraz da ondan soruyorum hocam. Biliyorum yani öğrencilerle sürekli vakit geçirdiğinizi.
1: Yani çok çok iyi. Yani onu söyleyeyim. En azından şunu öğrenmeye çalışıyorlar. Yani tasarruf ettiğim zaman paramı nasıl değerlendirmeliyim? Nasıl değerlendirirsem en azından bana bir katkı sunar gibi şeyler konusunda oldukça istekliler öğrenmiyor. Bu alan ayırmıyor. Yani tıp öğrencisinden, mühendislikten, işte iktisat işletme öğrencisine kadar hemen hemen gençlerin hepsinde o tasarruf bilinci bence çok iyi bir şekilde oturdu. Herkes kendi parasını ödüyor bir yere gittikleri zaman. Evet, bu belki biraz bireyselliği beraberinde gittik. Tabii ki o paylaşımı da çok iyi yapıyorlar, onu da söyleyeyim. Daha paylaşımcılar, daha hani paranın değerinin benim gördüğüm kadarıyla zaten aileler zorlanarak bu parayı gönderiyorlar. Çocukların büyük çoğunluğu, gençlerin büyük çoğunluğu da acaba biz bunu daha doğru nasıl kullanabiliriz diye bence ciddi çaba sarf ediyorlar. Bunun hocam ya olur mu, biz görüyoruz etrafta şu var bu var falan. Ya, tamam, ama yüzdesel olarak bakalım büyük çoğunluğu gerçekten gerek zorunda olarak bilinçli, gerekse kendi geleceğini de düşünerek, ay sonunu getirebilmeyi de düşünerek daha tasarruflu davrandıklarını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ve kendi aralarında da ciddi bir dayanışma içinde olduğunu söyleyebilirim. Yani paylaşımcı bir gençlik geliyor. Birbirine yardım eden paylaşımcı. Ama işlerinde ya şu vardır, işte bunu çok sevdim, işte şöyle davranıyor, böyle davranıyor. Ya bu az sayıda olanı genellememek gerekiyor. En azından benim gördüğüm gençler arasında bunun çok daha yaygın olduğunu

0: çok rahat söyleyebilirim. Yani tasarım konusunda bizlerden daha iyi diyebilirim.
1: Profesör Sadi Uzunoğlu konuğumuzdu. Aile ekonomisini her hafta birlikte yapıyoruz aslında. Konuk demek tam karşılamıyor. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız,
0: Ben teşekkür
1: katkınız
0: ederim.
1: için sağ olun. Burada bitirelim aile ekonomisini. Piyasa hattında saat 2'de tekrar görüşelim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: 10 saatine hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzukluoğlu. Ağustos ayının da ilk işlem günlerini geride bıraktık ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi tarihi itibariyle bu merakla beklenen ayın ikinci haftasına başlamış oluyoruz. İşlem günlerine devam edeceğimiz haftasına. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var Fon Saatinde. Fintables Araştırma Direktörü Ali Cenk Özen. Cenk hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi ekranda seni tahminimce görenlerin aklında şöyle bir soru hemen oluşmuştur. İlki özellikle Haziran bitimindeki ajandayı hatırlayacak olursak herhalde bu savaş mevzusunu tam olarak kurtulmasak bile geride bırakabileceğimiz ya da biraz ne diyelim gündemden çıkarabileceğimiz bir süreç oluşabilir diye olmadı. En nihayetinde mesela bu hafta

0: Haftaya yine bundan kurtulabilir miyiz ümidiyle başlıyoruz. Borsa İstanbul'da da şu an görünüm olumlu ama bunlardan azade birçok tabii ki fiyatlamanın içerisinde etkili olan varlık sınıflarının konu var ama aynı varlık sınıflarında olduğu gibi fonlarda da genel olarak ne diyelim performansta konuşabileceğimiz evrenin dışında etmenler rol oynuyor. Böyle bir tıkanıklığı en azından Ağustos ayında aşmamız mümkün mü? 10 Ağustos itibariyle sormuş olayım.
1: Genel anlamda bir likidite anlamında bir daha dar bir likidite koşullarını izliyoruz. Halka arzlar hızlandı. Biliyorsun işte lockup 30 Haziran'da başladı. Yani ortak satışlarındaki lockup süreci. Onun öncesinde çok ciddi bir ortak satışı düzleminden geçtik. İşte Nisan, Mayıs yaklaşık böyle 1,2 milyar dolar yani 60 milyar TL civarında bir ortak satışı oldu. Üstüne 1 Temmuz'dan işte bu tarihe kadarki süreçte 14 tane halka arz yaklaşık 51 milyar TL de oradan bir halka arz büyüklüğü. Yani bir likidite anlamında böyle çok zaten koşulların da sıkı olduğunu göz önünde bulundurursak genel anlamda bir dar bir likidite ortamı var. Bunun üstüne dediğin gibi işte bazı fonların getirisinin çok yüksek olması, oraya akışların devam ediyor olması devam ediyor. İşte biz yılbaşından bu yana hisse senedi yoğun fon olan fonlara baktığımızda aslında nette 13,5 milyar TL giriş görüyoruz. Ama aslında giriş var mı sorusunun cevabımız hayır. Çünkü tabana yayılmış bir girişten bahsetmiyoruz. 3 tane en yoğun fon girişi olan fonu dışarıda bırakırsak aslında 16,5 milyar TL çıkış var. Yani aslında genele yayılmayan birkaç fondaki yoğunlaşmanın devam ettiği bir süreci izliyoruz. Halka arzlarla birlikte işte ortak satışları halka arzlarla birlikte likiditenin daha da sıkıştığı bir ortam var. Bu yüzden birazcık böyle hani getiri anlamında da zorlandığımız hisse senedi tarafına ilginin iyimserliğin az olduğu bir süreçten geçiyoruz aslında.
0: Piyasa deyince ister istemez birçok insanın sadece Türkiye'de de değil dünyada da genelde riskli varlıklar gelir. Çünkü fiyat hareketliliğinin doğal olarak yüksek olduğu adı üstünde zaten riskli varlıklardır. Burada iştahın yüksek olması her zaman heves ve heyecanı ne diyelim pozitif anlamda birlikte getirir. Şunu sormak istiyorum sana. Özellikle işte Haziran itibariyle işte 3-3,5 yılı geride bırakmak üzereyiz. Haziran'ı geride bıraktık. Türkiye'nin para politikası başta olmak üzere girdiği bir yol var. Şimdi bunun belirli kısımlarında biz şunu konuştuk. Enflasyon düşecek. Enflasyonun düşme yolunda olması bir noktadan sonra senin biraz önce işaret ettiğin parasal sıkılıkta da bir gevşemeyi getirecek. Tamam, yol kazaları olabilir. İran Savaşı ya da işte geçen seneye küresel ticaretle ilgili soru işaretleri ne diyelim biraz gölge düşürmüştü ama bu konuştuğumuzun ötesinde şu an senin cevabından da hareketle mekanikte bir aşılması gereken patika var mı?
1: Şöyle aslında burada geçtiğimiz haftalarda SPK'nın bir açıklaması oldu. Yani burada işte yatırım fon rehberine yönelik bir düzenleme beklentisi var. Onun işte nereye evrileceğini, nasıl bir düzenleme olacağını anlamaya çalışıyoruz. Henüz tabii ki sektörün kaygılarını sektörde dinleyerek devam ediyorlar. Burada hani likidite ortamı belki daha şeffaf, daha koşulların daha görünür olduğu bir yapı olabilir. Zaten MSCI ile geçtiğimiz dönemde işte Mayıs ayında biliyorsun bir not yayınlamıştı. Yani işte biz bazı durumlardan dolayı bazı endişeler taşıyoruz.
0: Daha yakından bakıyoruz
1: daha
0: bazı
1: yakından
0: şeylere.
1: Bakıyoruz bazı şeylere. İşte biliyorsun Kasım'da gözden geçirme yapacaklar. Bu arada onun devamında bir dizi aslında önlem de alındı. Yani özellikle bu fiili dolaşım tarafında ortak payların fonlarda olunan bölümlerinin işte fiili dolaşımdan düşmesi gibi şeffaflığı arttırıcı bazı uygulamalar gördük. Yani bu yüzden Kasım ayındaki gözden geçirmede aslında bazı ödevlerimizi de yaparak gireceğiz. O anlamda çok büyük bir paniğe veya büyük bir telaşa gerek yok. Ama tabii ki bu likidite koşullarının daha şeffaf olması, SPK'nın belki yatırım fon rehberinin biraz daha netleştirmesiyle birlikte işte serbest fon tarafında biliyorsun düzenleme beklentisi var. İşte taslak hazır ama biliyorsun işte kurumların, portföy yönetim şirketlerinin veya aracı kurumların görüşlerini alıyorlar. Henüz o kısım net değil. Yani bunlarla birlikte nelerin değiştiğini anlamaya çalışacağız ve o koşulların sakinleşmesini bekleyeceğiz.
0: Şöyle kendi hayatımdan örnek vereyim sembolizm olması açısından. Çok yakın arkadaşımdı. Lise sınavına girerken benim biraz daha notlarım iyi diye seneler boyunca işte bizim dönemimizde bu kadar fazla lise çeşitliliği yoktu. İşte Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, fen liseleri vardı, bir de süper liseler vardı. Mesela ben ve benim gibi düşünülen öğrencilerin en az bir Anadolu Lisesi kazanır şeyi çok daha fazlaydı ne diyelim olasılığı. O arkadaşım da çok böyle dikkat çekmeyen bir öğrenciydi ama ben mesela sınırdan Anadolu Lisesi'ni kazanıp girdim. O arkadaşım hiç dikkat çekmeden Benden daha yüksek şehirdeki Anadolu Lisesi'ne çok rahat girdi. Ondan sonra lise hayatı da öyle devam etti.

0: Üniversite sınavında öyle kazanmadı ama şimdi sonuç önemlidir ya. Ben kendi kafamda hep böyle ortalamada iyi yerde kendimi konumlandırınca bu sınav sonuçlarını o arkadaşımın sonucu alabilmesi neticede onu benden daha iyi bir noktaya getirdi benim gözümde. Şimdi fonlarda da ister istemez herkes neticeye bakıyor, performansa bakıyor. İşleyiş anlamında da ya beni bu performansta öne geçiren şey neyse beni çok ilgilendirmiyor. Yeter ki enflasyon ve üzeri hatta daha yüksek getiri sağlayayım diye. Bu şu içinde bulunduğumuz dönemin bir karakteri mi Cenk? Yoksa normali atıyorum işte benim Anadolu Lisesi'nde sınırdan değil de iyi öğrenci hep iyi sınav sonucu almalı. Fonlarda da performans vadeye yayılacak şekilde her zaman ve hesap verilebilir olmalı diyebilir miyiz?
1: Şöyle demeliyiz aslında. Burada hani getiriye bakılıp yatırım yapıldığı için yani eğer sadece hassasiyet getiriyse tabii ki farklı bir şey söylenebilir ama mevcut koşulların gördüğümüz yani faiz sıkılığının yüksek olduğu, faiz hadlerinin yüksek olduğu, işte şirketlerin bazılarının işte biliyorsun kap bildirmesi, konkordato ilan ettiği durumlarda aslında içeriğine bakmanın da çok önemli olduğunu gözlemliyorum. Yani sadece şirketlerin kalitesinden bahsetmiyorum. İçerideki yoğunlaşmanın yani likidite anlamında o fon o pozisyonlardan çıkışın yapılıp yapılamayacağına dair de yatırımcının farkındalığının artması gerekiyor. Yani hem içindeki varlık kalitesine hem de likidite kalitesine bakmak gerekiyor. Hani işte daha çeşitlendirilmiş veya daha böyle fazla hisse olan veya yoğunlaşma daha az olduğu fonların getirisinin daha makul olduğunu görüyoruz. Yani daha normalde budur. Ama bunlara dikkat ederek yatırımcının fonda seçmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi zor bir dönemdeyiz. Yani genel anlamda bu piyasaya bakış açısının iyimserliğin azaldığı, işte farklı alternatiflerin olduğu hala görüyorsun. Para piyasası fonlarında ciddi anlamda bir ilgi var. Yani oranın cazibesi hala devam ediyor. Yani reel anlamda bir şey vaat ediyor. Yabancı verileri biliyorsun son dönemde hala tahvile geliyor. Yani Türkiye'nin hisse senedi hikayesine, büyüme hikayesine çok fazla teveccüh etmiyorlar. O yüzden koşulların da bu kadar zor olduğu bir dönemde sadece getiriye bakmak bence doğru bir yaklaşım olmaz. Biraz daha hani içindeki varlık kalitesine, likidite koşullarına da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Tam dediğine getirdin konuyu. Şunu sorayım o zaman. Sen mesela bir araştırma yöneticisi olarak, araştırma direktörü olarak hem o gözüyle söyle hem de yatırımcı gözüyle söyle. Bir özellikle hisse senedi fonu yatırımcısı buradan bir 10 yıl geriye giderek ki fonların tabii kuruluş tarihleri de önemli burada ama hepsinin olduğunu farz edelim. Bakıp göreceğiyle bundan 10 sene sonrasını tahayyül etse ellerinde tuttukları varlıklarla ilgili ne görür? Sen ne görüyorsun mesela?
1: Ne görür? Yani burada işte seçimlerinin isabetli olup olmamasıyla alakalı. Yani 10 sene önceki koşullarla bugün koşullar aynı değil. Şu an Türkiye tarihinde olmayan bir yüksek faiz döneminden geçiyoruz ama bunun geçici olduğunu biliyoruz. Yani bunun yavaş yavaş normalleşeceğini biliyoruz. Bugün de yani uzun vadeli yatırım her zaman geçer akçe. Bugün de yapmak gayet sağlıklı. Dün de yapmak sağlıklıydı. Hani yatırımı sevdiğim bir söz var. Hani hisse senedi almak için en iyi zaman dündü. İşte bundan sonra, ona sonraki en iyi zaman da bugün diye. Yani onun için biraz daha uzun vadeli bakmak gerekiyor. Bu koşulların da hani normalleşmesini göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü günün sonunda yatırım yani şey reverse median diye bir laf var. İşte her şey ortalamasına geri döner. Ve burada da her şeyin ortalamasına geri döneceği bir dönemin olacağını düşünüyorum.
0: Aynı soruları dışarısı için konuşalım istersen biraz da. Şimdi belki dışarıda işleyiş ve biraz önce benim mekanik diye tabir ettiğim konuyla ilgili bu kadar fazla konuşabileceğimiz bir zenginlik var mıdır? Tartışmalı, baktığımız yere göre değişir ama dünyada salgın sonrası hep olağanüstü koşullar var. Bu piyasa için de geçerli, işte uluslararası ilişkiler için de geçerli, askeri konular başta olmak üzere. Fiyatlamalar da gerçekten çok tuhaflaştı ve aynı Türkiye'de fonların performansı ile ilgili sorduğum soru, işte başta teknoloji şirketlerinin fiyatlamaları ve değerlemeleri üzerinden de insanların aklına geliyor. Şimdi evla diye kabul ettiğimiz konvansiyonel bakış açısı günün sonunda riskli varlık yatırımı yaptığında insanların çoğuna getiri anlamında bekleneni vermiyor. Öte yandan da daha çok risk alan sanki her zaman başarılı oluyormuş gibi algı var. Dünya içinde bu durumun geçici olduğunu söyleyebilir miyiz yoksa işler böyle çığırından çıkmaya devam ettikçe tuhaf fiyatlama ve tuhaf değerlemeleri görecek miyiz sence?
1: Dünyada parasal gevşeminin arttığı 2020 sonrasında yani hem likidite koşullarının bollaşması hem de bence iletişim araçlarının çok yükselmesiyle birlikte sosyal medyanın işte internetin bu kadar yoğunlaşmasıyla birlikte şimdi AI ile ilgili başka bir dünyaya geçiyoruz. momentumun çok güçlü olduğunu görmeye başladık. Yani geçmişe oranla momentum trading diye anlattığımız

0: kavramın çok daha geçerli olmaya başladığını gözlemliyoruz. Yani bir yerde bir fiyatlama olduğu zaman arkasından işte bir sürü örnek var. İşte GameStop örneği var. İşte altında 2024-2025 rallisinin örneği var. Yani orada aslında bir şeyi kaybetme korkusundan veya bir şeyi kaçırma korkusundan çok daha fazla insanın o varlıklara iltifat ettiğini, teveccüh gösterdiğini gördük. Birazcık dönemin bir sonucu oldu. Yani bu işte bahsettiğim gibi sosyal medyanın herkese gitmesi, işte telefon kullanımlarının, iletişimin artmasıyla birlikte bu FOMO, yani bir şey kaçırma korkusuyla birleşince bazı varlıkların temellerinden koptuğu fiyatlamalar gördük. Bunun devam etmesinin ortamı aslında bazı, dediğim gibi, likidite koşullarının geniş olmasıydı. Bu koşullar böyle olmaya devam ettiği sürece bunların olduğunu görebiliriz. Ama bunların azalacağı ortam işte likiditenin çekildiği. Fed'in işte belki işte ileride bilançosu bir miktar küçüldü. Daha da belki bilançosu küçülebilir. Biraz faiz koşullarının nereye evrileceğiyle alakalı. Ama hani bu yeni bir paradigma olarak bence bu dediğin çok önemli. Çünkü her varlıkta bunu göreceğiz. Hisse senetlerinde dönem dönem görüyoruz. Kriptolarda gördük. Geçen sene altında gördük. Yani finansal varlık sınıfından bağımsız bir yerde çok yoğunlaşma olabiliyor. Yani herkes bir kapıdan girmeye çalışıyor. Tabii onların da aynı kapıdan birçok insan çıktığı zaman da tabii bir izdiham olabiliyor. Hani bu, dediğim gibi, yeni dönemin yeni bir, nasıl diyeyim, bir kavramı, bir paradigması.
1: Senin kalemin çok keyifli. Şunu sormak istiyorum. Mesela içeride biz bazı, ne diyelim, oyun içi gördüğümüz konular ekseninde piyasalardaki seyir olumlu ya da olumsuz olsun, doğal olarak kendi kafamızda biraz onu bir mantığa oturtabiliyoruz. Sanki dışarıda da artık mantığa oturtmakta zorlandığımız bir takım piyasa hareketleri olduğunu düşünüyor musun?
0: Ya düşünüyorum, ama bu hep vardı aslında. Yani
1: yeni olan bir şey değil.
0: Özellikle ya, yani şöyle, yeni olan bir şey değil derken, özellikle bu tip yoğun dönüşüm dönemlerinde çok rastladığımız bir şey. Yani tarihte de işte demir yollarının dönüşümünde olmuş, işte internet dönüşümünde işte. İkimizin yaşı yetiyor işte 2000'lerin başındaki dönüşüme. Geçmişte birçok farklı döngüde bu, yani dönüşümlerde bunun olması çok doğal. Çünkü piyasa hangilerinin ayakta kalıp hangilerinin ayakta kalacağını bilemiyor. Piyasayı bir kenara geçtim. Hani içinde olan şirketlerin sahipleri de bu yatırımları yapmak zorundalar. Çünkü öbür türlü geride kalıp bu sefer yarışı kazanma ihtimali yok. Hepsinin yarışı kazanmayacağını biliyoruz. Ama hangileri ayakta kalacak? Zaten bütün, yani milyon dolar soru o. Onu bulmak zaten işte, atıyorum, yatırımcının işi. Ama özellikle bu tip, yani yoğun dönüşümler, şu an çok büyük bir dönüşüm yaşıyor dünya. Yani yapay zekanın işte iş hayatına girmesi, oradaki verimliliği nasıl etkileyeceği, bu tip dönüşümlerde o kopuşlar çok daha sert olabiliyor. Hani dediğim gibi, bunların bazıları gerçekten çok sert bir şekilde zamanı geldiği zaman fiyatlamasını yapacak. Bazıları hak ettiği için belki daha da farklı yerlere gidecek. Ama hani bir yerde konsolidasyon olacak. Yani bu işte 2000'lerde de oldu. İşte 2000'lerde aslında hikayenin ana kahramanların iyi fiyatlanmadığını, yani işte o fiber üreticileri, altyapı üreticilerin iyi fiyatlanmadığı, ama daha sonrasında o fiber altyapısını sağladığı, işte bu bugünün hyperscaler olarak adlandırdığımız işte Anthropic'in, Meta'nın gibi o tip şirketlerin ayakta kaldığını gördük. Bugün de bir benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Kim ayakta kalacak, kim bu dönem bu rüzgara kapılacak, onların hepsini zamanla göreceğiz.
1: Şimdi Türkiye'deki tüm fon yöneticilerinin tabii beyninin içine giremeyiz, ama mesela son özellikle işte 3-4 senelik döngüyü ele alacak olursak, içeride borsanın gerçekten yatırımcıyı tatmin ettiği dönemlerde bir yurt içi hisse fonunu yöneten kişinin çok fazla sıkıntısı olmamıştır diye farz edelim. Hı hı. Ama orada mesela bir topallama ya da sekteye uğrama olduğu zaman, çoğunlukla ikame ettiğimizde, ki Türkiye'deki popülaritesi en yüksek fon temalarının başında işte yabancı teknoloji, hı hı, ben kabaca söylüyorum isimlerini. Şimdi ikisinin de tıkanık olduğu bir şeyde tamam, para piyasası fonları park etmek için bir ihtimal, ama biraz önce sen de kaçırma korkusuna, FOMO'ya işaret ettin. Zorluk olarak mesela şu an fon yöneticilerinin gerçekten çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyebilir miyiz?
0: Söyleyebiliriz. Yani çünkü hem bu aşırılıkların yoğun olduğu bir dönem, hem zaten Türkiye üzerinde konuşursak iyi bilanço bulmanın çok zor olduğu bir dönem. İşte bilançolar, bu arada aynı zamanda bilanço sezonundayız. Bir yandan da oralara bakıyoruz. Aslında hani biraz önce konuşmanın başında işte yabancının ilgi göstermemesinin sebeplerinden bir tanesi de aslında bilançoların zayıf olması. Yani biz eskiye oranla çok daha az bilançoyu beğeniyoruz ve çok daha az bilançonun iyi fiyatlanacağını düşünüyoruz. Türkiye reel sektörü yapısal itibariyle kaldıraçla büyüyen, kaldıraç kullanılarak büyüyen bir reel sektör. Yani biz öz kaynaklarımızla büyüyen bir batı ülkesi gibi değiliz. O

0: yüzden bizim için kaldırıcın maliyeti çok önemli. Şimdi kaldırıcın maliyeti çok yüksek bir dönemden geçtiğimiz için bilançoların özellikle finansman maliyetleri tarafı gelir tablosunu çok fazla zorluyor. İyi hisse senedi, yani iyi bir bilanç bulmak çok zor. Yani fon yöneticinin hem bu aşırılıkları yönetmesi lazım, hem iyi bilanço bulması lazım, hem işte bu yoğunlaşmanın yoğunlaşmayla bir şekilde mücadele etmeleri lazım. O yüzden eskiye göre işleri daha zor. Ama bu dönemler dönem dönem hep olur. Daha sonrasında faiz koşulları iyileştiği zaman hemen ne olacak? Hem risksiz getirinin cazibesi azalıp gelecekteki nakit akışları üstünden değerlemelere yansıyacak, hem de yavaş yavaş şirket bilançolarına yansıyacak. Biz o zaman hem buraya olan ilginin arttığını göreceğiz. İnsanlar artık oradaki getirilerinden o kadar cazip bulmayacaklar, oradaki getirileri hisse senedine göz kırpmaya başlayacaklar. Hem de bilançolar iyileşeceği için daha rahat şirket seçmeye başlayacak fon yöneticileri. İki yerden bu desteği bulmaya, bu desteğe fon yöneticinin ihtiyacı var.
1: Peki yatırımcı psikolojisini de sorayım. Hem sosyal mecralarda hem de yüz yüze gerçek hayatta. Sana mesela en çok ne soruluyor? Mesela para piyasası fonuna park etmiş olmaktan mutlu mu yatırımcı? Yani her an bir riskli varlıkla ilgili fırsat olsa da oraya geçeyim şeyi var mı? Yoksa ya bu işler de iyiye gitmiyor zaten. Dünya da iyi bir yere gitmiyor. Ben burada durayım kısmı onu tatmin ediyor mu?
0: Mutlular yani. Genelde hani etrafındaki insanlar para piyasası fonlarının getirisinden mutlular. Hele ki bu stopajdan önce işte 2023'ün bir yerlerinde alanlar daha da mutlu. Çünkü o zamanlar biliyorsun işte %17,5 stopaj da yoktu. Onların getirileri 2023'ten bugüne kadar çok ciddi anlamda, reel anlamda getiri vaat ediyor. O yüzden zaten orada ciddi bir yoğunlaşma var. İşte biliyorsun Türkiye'nin TL varlık ortalama bir oranı var. Şu anda işte toplam Türkiye'deki sistemdeki varlıkların %62'si TL mevduatta. Normalde işte dolarizasyon çok daha yüksek olduğu biz yıllar gördük. İnsanlar şu anda bir bekliyorlar, yani ortamı izliyorlar. İşte yurt dışı taraf ilgi gösterenler var ama hani genel anlamda mevduat cazibesini koruyor. O yüzden bu birazcık işte faiz indirimleriyle birlikte o cazibenin ne kadar insanları tatmin edip etmeyeceğine bakmak lazım. Hala işte gecelik fonluyor piyasayı Merkez Bankası. %40 çok yüksek bir oran. Şimdi ne zaman hafta repoya geçeriz bilmiyoruz. İşte Perşembe günü bunun ilk şifrelerini arayacağız enflasyon raporunda. Acaba işte Eylül'e kadar arada bir yerde hani ortalama fonlama maliyeti aşağı gelir mi diye bakacağız ama yani ilk baktığımız yer o faiz koşullarının biraz iyileşmesi. Ondan sonra hani şu an için zaten dövize karşı bir ilgi yok. Hani ama tabii ki hani enflasyonun nasıl seyredeceği çok önemli. Ağustos enflasyonu da hani bakalım hani ilk belirtiler fena değil gibi ama tabii ki maliye tarafından nasıl bir şok gelecek. Ez cümle faizin nereye gideceğiyle birlikte bu tarafa ilgi alaka iyi izleyeceğiz. Yani yatırımcının yani faiz yatırımcısı mutlu ama borsayla daha fazla hani ilgilenen, borsa yatırımları olan yatırımcı 3 yıldır reel anlamda bir getiri görmediği için oldukça mutsuz.
1: Peki biraz da geleceğe dönük güzel şeylerden bahsedeyim. Senin de evladın var. Programımızı da çok ciddi ölçüde özellikle gönüllü BES yatırımcısı da izliyor. Herkes de işte 18 yaş altı BES'te geldikten sonra, ki o gelmese de zaten çocuğu için çok fazla BES sözleşmesi olan vardı yani. Hepimizin hayatında var. Özellikle uzun vadede böyle çocuklar için en şu anda ufukta görünen, buna biriktirilerek yatırım yapılabilir dediğin ne var?
0: Yani uzun vadeli biriktirirken bence genel anlamda hani şey mantığı iyidir. Yani farklı varlık sınıflarından koymak iyidir. Yani bu işte konuştuğumuz AI teması da bunun içinde olmalı. Hisse senetleri zaten, yani bir çocuğa yatırım yapıyorsanız bunun ağırlığın çok yüksek olmasını bekleriz. Yani beklentimiz odur. Çünkü genellikle en riskli yatırım sınıfındadır ve o yaştaki birinin hisse senedi alması gerektir ama dönem dönem hani birazcık tabii ki ilginize göre işte reel faizlerin seyri, ABD'deki faizlerin seyriyle birlikte belki altın da oraya konabilir. Yani genel anlamda oradaki alokasyonu yönetmek lazım. Faizlerin düştüğü dönemde veya düşeceğine inanıyorsanız borsa veya tahvil tarafına ilgi duyabilirsiniz. Şu an mesela atıyorum faiz tarafı henüz çok ciddi anlamda bir faiz indirim fiyatlamıyor ama yarın bunlar daha görünür olduğu zaman bu devlet tahvilleri de 2 yıllıklar falan da cazip hale gelebilir. Böyle bunların hepsinden birer parça alıp biriktirme mantığı her zaman çok iyidir. Yani biriktirmek bu dönemde şu anki ortama çok çok hani kimse, yani çok az insanın yapabildiği bir şey. Hani bunu söylerken bazen çekiniyorum da hani
1: ben de yani sürekli
0: kimseye de bir şey söyleyemiyorum. Ama bu dönemde bile biriktirebilen yarın çok daha ciddi bunun mükafatını alacağını düşünüyorum.
1: İnşallah çocuklar için en azından bizim yaşadığımız dönemlerden çok daha güzelliği olur. Ayağına ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Tables Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözen bizlerle birlikteydi fon saatinde ve bu fon saatinde sonuna geldik. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Ben Gözde Kuyumcu. Bugün Varlık Yönetimi'nde PAGE Başkanı Yavuz Eroğlu'nu ağırlayacağız. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Gözde.
0: Aynı zamanda Yavuz Başkan Top Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis Başkanı da. Yani sektörde aslında bütün detaylar sizde. Şimdi biz tabii son aylarda, son dönemde hep böyle sektörlerdeki kar marjlarının aslında baskılandığını, bir de ham madde maliyetleriyle ilgili gerçekten savaş sonrasında çok ciddi hani zorlanmalar olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki sektörün görünümünü önce sizden bir detaylı dinleyelim. Yani ilk yarı nasıl geçti geçen yıla göre kıyaslayınca, yılı nerelerde tamamlarız? Ne dersiniz?
1: Genel olarak zor bir dönem. Bu dönemde bütün firmalarımızın birinci önceliği nakit akışını iyi yönetmek. Yani şu anda firmalar ayakta kalıp bu dönemi sağ salim geçirmekle meşgul. Bunların sayıya yansımasına baktığımızda da zaten senenin işte bu ayına kadarki rakamları geçen seneyle kıyasladığımızda tonaj bazında bir %5'e yakın

0: bir düşme var. İhracatımızda da hakeza aynı şekilde. Döviz bazında baktığımızda biraz bu miktarda böyle bir fiyatlardan dolayı küçük bir artış görünse de genel anlamda zor bir dönem. Dediğim gibi firmaların daha çok odağı şu anda nakit akışkanlarını düzgün bir şekilde idame ettirmekle uğraşıyorlar. Bir tarafta da bütün bunların yanında şimdi yaşanan bu krizler gerek İsrail ve Amerika'nın işte İran'a olan saldırısından sonra başlayan petrolde Hürmüz Boğazı ile birlikte petrol ve petrol türevleri ham maddelerdeki hızlı artış. Bu artışın bir kısmının bizim yıllardır şikayetçi olduğumuz plastik sektörünün, polimer sektörünün ana anlamda ham maddelerin birazcık da dünyada petrolün kartel olması, OPEC gibi bir kartel tarafından. Polimerler de ona benzer bir oligopol yapıda petrokimya şirketlerince genelde dünyada yönetildiği için o Hürmüz Boğazı'ndaki kriz bir fırsat gibi görülüp işte ham madde tedariğindeki güçlükler, fiyatların iki katına çıkması gibi bir süreç yaşadık. Ama biz o zaman hep diyorduk ki bu kadar hızlı çıktığı gibi aynı hızda da düşecek. Bir tarafıyla o dönemde hep söylenen ya bu fiyatlar füze gibi çıkar, paraşütle inerdi. Ama öyle olmadı bu sefer. Gerçekten düşüş de hızlı olacak diye görüyoruz. Bunu umuyoruz. Dolayısıyla bir şekilde sektör bu kadar ekonomik zorluğun ortasında bir tarafta da hızla inen, tekrar çıkan, inen böyle bir zor değişkenlerin çok olduğu çok dinamik bir pazarla karşı karşıya bu dönemde. Dolayısıyla reflekslerinin çok sağlam olduğu, nakit yönetimin iyi olduğu, bütün bunları çok efektif yapmak zorunda olan bir dönemden geçiyor sektörümüz. Tüm bunları yaparken hata payı da çok az. Çünkü finansmana ulaşım çok pahalı. Yapılan her hata yüksek finansman
1: Bulsanız
0: miktarı.
1: pahalı. Bu olmayınca zaten değil mi? Bir de o var. Yani hiç finansman bulamayanlar da var. Dolayısıyla dediğiniz gibi hani öz kaynak ihtiyacı çok yüksek. Finansman bulmakta gerçekten şirketler, hele ki KOBİ'ler, OBİ'ler çok zorlanıyor. Yine hani büyük şirketlerde bir şekilde onlar hani nakit akışını bir şekilde idare edebiliyor ama bir dönem çok özel sektör tahvil ihraçları vardı. O pazar biraz durdu, yani yavaşladı. Her ne kadar devam etse de ama yani bu şu anda yani bu dönemin herhalde en önemli gündemidir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Bir tarafıyla da tabii bu süreçlerin içinde bir ayakta bunun. İçeride zaten tüketicilerin özellikle bu enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkışan para arzında yaşadıkları sorunlar, onların tüketime yönelik yansıması bir tarafta hissediliyor. Diğer tarafta ihracat pazarında gerek ihracat yaptığımız pazarlarda yaşanan ekonomik zorluklar, oralardaki pazar daralmaları, bir tarafta orada yine savaşların etkileri, yine döviz kurunun Türkiye'de ihracatı olumsuz etkiler bir pozisyonu var. Baktığınızda şu anda bir tarafta çalışanlar aldıkları maaştan mutsuz, bir tarafta baktığınızda döviz bazında ihracat içinde çok pahalı bir ülke haline gelmemizin getirdiği rekabetçiliğimizin kaybı var. Yine önemli rakiplerin özellikle kendi yaşadıkları süreçler, Çin'in kendi içindeki büyüme ile ilgili eski o çift taneli büyümemesi, bunun sonucu olarak da kendine yeni pazarlar bulabilmek için agresifleşen bir pazar arayışı ve fiyat mantalitesi. Tüm bunlar gerçekten bu dönemi üreticilerimiz için çok zor ve yönetilmesi çok hassasiyet gerektiren bir dönem haline getirdiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Bir de ihracat tarafında dediğiniz gibi yani fiyatla ilgili fiyatı tuttursanız bile o pazarlarda da yavaşlama olduğunu görüyoruz. Yani Çin'de öyle bir arz fazlası aslında oluşmuş durumda ki bunu hani çok konuştuğumuz bir unsur yine. Çin'de o malı bir şekilde bir yerlere bırakacak. Yani nerelere satacak? Dolayısıyla da bizim hani ihracat pazarlarımızda mutlaka çakışan pek çok yerde olacaktır. Alternatif pazar arayın diye çok vurgulanmıştı. Gerçi yapıyorsunuz ama nerelere odaklanıyorsunuz? Yani şu anda Avrupa pazarı biraz çünkü sıkıntılı. Uzunca bir süredir zaten bunu konuşuyoruz. Nerelerde var mesela şu anda
0: şöyle söylemek
1: sizin
0: lazım.
1: sektör?
0: Tabii ki öncelikle şu. Biz hep şunu hep söylüyoruz işin doğrusu. Ağacın öncelikle tabii.

0: alttaki meyvelerini toplamak gerekiyor. Evet. En üstteki hem seyrek hem de oraya çıkmanın bir maliyeti, bir riski var. Tabii. Dolayısıyla bizim yakın pazarlarımız hala en önemlisi. Avrupa hala Türkiye için çok önemli. Evet, Avrupa pazarında daralma var, doğru. Ama Türkiye'nin Avrupa pazarından aldığı pay, o daralmayı direkt bir veri kabul edip biz de o zaman başka yere gidelimden çok, daha orada çok alınabilecek yol var. Rekabetçiliğimizi arttırabilirsek, Avrupa pazarının en büyük özelliği geçmiş yüzyıldan birikmiş bir sermayenin olduğu, kişi başı hane halkı gelirinin yüksek olduğu bir pazar. Hemen yakınımızda. Dolayısıyla Avrupa'dan vazgeçip başka bir pazar aramak çok rasyonel değil. Bir tarafta orası muhakkak ana hedefimizi oluşturuyor. Ama diğer tarafta demin bahsettiğim gibi ağacın daha yüksek dalları dediğimiz özellikle Latin Amerika, yine Orta Doğu, yakın komşularımız, bu savaştan daha az etkilenen bölgelerini özellikle kastediyorum. Yavaş yavaş Afrika pazarı, o bölgeleri biraz daha güçlendirme. Kuzey Amerika pazarı önemli bir şey. Burada da tabii şu vergi unsurlarının avantajlı ve dezavantajlı unsurlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bir tarafıyla dolayısıyla bakıldığında yine ana pazarlarımızda, yakın ve önemli pazarlarımızda etkinliğimizi arttırmamız gereken bir dönem. Ama bu dönemde yapılması gereken ne? Bir, özellikle ihracatçının ciddi anlamda desteklenmesine ihtiyaç var. Reskont kredileri mesela önemli. Evet, bunlar çok güzel ama bu kaynağın hem miktarının arttırılması hem de bu miktarın arttırılmasıyla birlikte kullanım imkanlarının zamanlama açısından söylüyorum, hızlanması gerekiyor. Çünkü bugün ihracatçı bir reskont kredisine başvurduğunda TL'de bu senenin sonundan önce zaman verilemiyor. Dolayısıyla ihracat, hani böyle bir 4 ay sonra kredisi gelecek, ben şimdiden bunu yapayım diye bir satış tekniği olmadığı için bunlar önemli olarak görüyorum bu dönem için. Rekabetçiliğimizi ayakta tutmamız çok önemli. Çünkü çok net hepimizin bildiği gibi sanayileşmek kolay bir iş değil. Ama sanayiden geri dönmek çok kolay. Çok kolay sanayi kaybedilebiliyor. Bu dönemde
1: var mı sizin bildiğiniz sektörde daralan, küçülen ya da işte kapatan iş yerleri? Böyle bir sektör analizi var mı? Evet. Çünkü tekstil için biz bunu çok konuştuk. Evet. Yani uzunca bir süre hem de. Tekstilde aslında başka ülkelere de çok göç yaşandı. Şimdi Avrupa ana pazar ama Avrupa'nın da alabileceği belli başlı zaten farklı ülkeler vardır. Hangileri bilmiyorum elbette ama yani var mı böyle bir şey?
0: Gözde Hanım, sorunuzu değiştirin. Bildiğiniz var mı değil. Maalesef o kadar çok görüyor ve biliyoruz ki onun daha ötesi.
1: Ya da yurt dışına yatırım için giden var mı?
0: Şunu öncelikle söylemek istiyorum. Birçok sanayicimizin şunu görüyorum. Şu anda en büyük varlıkları, yani ekonomik anlamda üretim, bizim yıllarca söylediğimiz işte bu sanayicinin yer problemi var. Fakat şu anda o yer problemi doğal olarak kendi kendine herhalde olumsuz anlamda çözülecek. Çünkü birçok sanayici fabrikalarını satıyor, görüyoruz, küçülmeye gidiyor. Bunları yaşıyoruz birçok firmada, özellikle bu nakit akışı ile ilgili şu anki finansal yapıdan dolayı yaşanan süreçler var. Konkordato çok ciddi anlamda
1: böyle sektörün hani beşi onu, %5'i onu gibi midir yoksa daha artmış mıdır?
0: Şunu söyleyeyim size, bu rakamı tabii ki böyle kesin net ortaya koymak böyle bir istatistik mümkün değil. Ama şunu çok net söyleyebilirim, sahada üyeleriyle yakın bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak böyle bir dönemi son zamanlarda hiç yaşamadık. Sebebi uzayan bir süreç, hem bir tarafta ihracat pazarında zorluklar, kurla ilgili zorluklar, savaş zorlukları, ekonomik zorluklar, bir tarafta da alım gücünün düşmesi tüketicide, bütün bunlar hepsi üst üste geldiğinde ciddi bir yük oluşturuyor. Burada özellikle demin dediğim gibi en büyük risk bu sanayileşmiş yapının, bir yere gelmiş sanayimiz, bir yere getirdik. Bu yere getirdikten sonra eğer bu firmalarımızı kaybedersek geriye dönmek çok kolay. Ama tekrar bu sanayileri oluşturmak, bu know-how'ı, bu insanları aynen o tezgahlar etrafında bir araya getirmenin zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim sektörümüz özelinde, bu genel bütün sektörlerde de var ama biz tabii kendi sektörümüzle alakalı söylüyoruz. Bizim sektörümüzde bir tarafta da firmalarımız tabii çaba gösteriyor. Birçok firmamız özellikle daha katma değerli ürünlere yatırım yapmak üzere çalışmalar yapıyor. Bunun üzerine gidiyor. Bu noktada da yeni, özellikle bu çalışmalarda da önlerindeki yine en büyük zorluklardan bir tanesi yatırım için kaynağa ulaşmak.

0: Yatırım kredilerinde bu sefer sorun var. O dönüşümü güçleştiren bir yapı var. Yani bu dönem aslında firmalarımızın ayakta kalıp nakit akışlarıyla en az kayıpla devam edip önümüzdeki dönemi artık bu fırtına geçtikten sonra ne yaparız diye düşündüğü bir dönem diye düşünüyorum ekonomik anlamda.
1: Yani aslında yatırım için iştah var o zaman anladığım kadarıyla. Ama kaynak meselesi ya da bu dönemdeki zaten hani şirketlerin nakit akışıyla ayakta kalma meselesi daha ön planda. Zaten yani bu dönemi de hani kazasız belasız atlatan olursa herhalde zaten artık karada ölüm yok şeklinde değil mi? Çünkü bu çok kusursuz fırtına. Yani içeride çok uzun süredir faiz ortamı yüksek, yani faizler yüksek. İşte 3 seneden beri aynı şeyleri konuşuyoruz. Belki hani çok sorunlu bir yapı devralınmıştı ama hani çıkış haritasında, çıkış rotasında da bir çıkış planı var mı diye de şu anda sorguluyor mesela sektör yetkilileri. Dolayısıyla da bundan sonrası için sektörlerde ayakta kalanlar hani nerelere kanalize olacak? Şirket birleşmeleri de çok duyuyoruz çünkü bu dönemde. O da çok önemli. Bir yandan da bakalım önümüzdeki dönemde pazarlar nasıl evrilecek? Çünkü biz bu savaşın da bu kadar uzayacağını düşünmemiştik. Dedim ya, bütün hani siyah kuğular bir araya geldi. Belki uzunca bir süredir faiz ortamı, hani çok yüksek faizler ama savaş koşulları da çok etkiliyor. Yani öz kaynak ihtiyacınız artmıştır çünkü bu petrol fiyatları yükselince, değil mi?
0: Şunu söyleyeyim, o yükselme sırasında polimerlerdeki fiyatlar bazı polimer tiplerine göre %100'e varan artışlar oldu. Bazılarında %80 oldu. Tabii baktığınızda özellikle bir plastik işleyen, plastik mamul üreten firmanın, ki Türkiye dünyada 6. Avrupa'da 2. büyük plastik üreticisidir, ciddi anlamda finansman ihtiyacını neredeyse %50, %55 arttıran bir durumdan bahsediyoruz. Bunlar tabii yaşandı. Bir tarafta bu ani çıkış ve düşüş stok seviyelerini kontrolü de zorlaştırıyor. Yani o dönemde siz bir fiyat artışı için çok ciddi artış olduğu, ham madde bulunmadığı dönemde ham madde aldınız, sonra tekrar düştü. Bu sefer elinizde yüksek maliyetli oldu. Veya alırken elinizde yok diye çok yüksek bir finansman maliyetine katlandınız.
1: Bütün bunlar, ne olursa olsun volatilite
0: tabii, çok zorlayıcı. Ciddi bir volatiliteden bahsediyoruz. Bunların hepsi bu süreçte yaşandı. Bir tarafta da tabii hem Avrupa'da hem Türkiye'de yeni mevzuatlar ve bunun sektöre etkileri de ayrı bir
1: konu konuşalım. Şimdi zaten sürdürülebilirlik meselesinde yani Türkiye'de çok ciddi çalışmalar var. Paris İklim Anlaşması'na girdi Türkiye, yeşil dönüşüm kapsamında da plastik ve türevi ürünlerle ilgili zaten pek çok şey yapılacak. Ama bu en önemlisi önümüzdeki günlerde, değil mi? Az da bir süre kaldı, tek kullanımlık ürünlerle ilgili yasa taslağı yürürlüğe giriyor zannediyorum. Ne olacak, hayatımıza ne değişecek tüketici açısından ve sizin açınızdan?
0: Öncelikle şunu söylemek lazım. Plastik endüstrisi, dediğim gibi, Avrupa'nın Almanya'dan sonra ikinci en büyük plastik endüstrisine sahip bir ülkeyiz. Ciddi anlamda katma değerli üretim yapıyor. Demin o mükemmel fırtınadan bahsettik, ekonomik zorluktan bahsettik. Ama tüm bu ekonomik zorluğun ötesinde çok büyük, çok verimli, ülke ekonomisine katkı yapan bir endüstriden bahsediyoruz. Bugün üzerimize giydiğimiz kıyafetlerden, mobilyalarımızdaki parçalara, tıpta kullanılan parçalara, ambalaja, hayatın birçok yerinde, otomotive, plastik bizim Türkiye'nin önemli bir üretim ve ihracat kalemi. Şimdi böyle bir endüstrinin baktığınızda parçalarıyla alakalı da doğru konumlanması çok önemli. Şimdi bu endüstri, bu büyük endüstrinin bakış açısı şu: bir kere şunu çok önemli bir unsur olarak görüyoruz. Diyoruz ki çevrenin korunması çok önemli. Bu anlamda en önemli şeylerden bir tanesi Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm süreci. Ülkemizde de sıfır atık önemli bir projemiz. Türkiye'nin başarılı bir ortaya koyduğu misyon ve vizyon. Ama diyoruz, hem yeşil dönüşüm için hem sıfır atık için sanayi olmadan bunlar olmaz. Yani sanayi, üretim ve bu birlikte olmalı. Çünkü insanlar için refahı sağlayıp bir tarafta da çevreyi aynı anda koruduğumuz zaman gerçek anlamda iyi bir dönüşüm yapmış oluyoruz. İnsanı önceleyen bir dönüşüm haline geliyor. Şimdi bu anlamda baktığımızda özellikle bu tek kullanımlıklar yönetmeliği Türkiye için enteresan bir alan. Tam bu ikilemde ne anlamda? Türkiye Avrupa'da İtalya'dan sonra ikinci büyük plastik tek kullanım üreticisi. Aynı zamanda ihracatçısı. Şimdi 2019 yılında Avrupa'da tek kullanımlık plastik direktifi yayınlandı. Türkiye'de bu direktifin benzerini şu anda 9. ayda yayınlamak istiyor ve bunun da sene sonunda piyasaya arz kısıtlaması şeklinde uygulaması başlasın diye düşünüyor. Daha tam yayınlanmış bir şey yok. Ama biz diyoruz ki burada önemli bir şey var. 2019 yılında Avrupa'da yayınlanan bu yönetmelik şu anda Avrupa'ya birçok Türkiye'nin yakın ilişkileri olduğu için bu yayını izleyenler de Avrupa'ya gidiyorlardır. Avrupa'nın 7 ülkesi hariç gittikleri 27 Avrupa Birliği üyesi var. 20'sinde neredeyse hiç uygulanmıyor. Bu 7'sinde de kısmı uygulanıyor. Gittiğinizde hala plastik tek kullanımlık ambalajları görüyorsunuz.
1: Var
0: market
1: var,
0: etrafında da görüyorsunuz. Oluyordur. Etrafta da görüyorsunuz. Neden? Çok basit bir sebepten. Bir tanesi şu. Bunların sizin de sorunuzda vardı. Etkisi ne olacak diye. Hı hı. Bunların alternatifleri, yani siz bunu çıkardınız, yerine bir şey koymanız lazım. Yani bunu niye kullanıyordunuz? Hijyen açısından. Başkasının efendim ağzından içtiği, yediği bir şeyden yememek, çataldan veya bardaktan, toplu yaşam tarzından dolayı gelen ürünler bunlar. Hijyen amaçlı ürünler. Bunların yerine koyacağınız ürünler.
1: Eğer, ne olabilir?
0: Eğer götürüp işte atıyorum Çin'den bambu getireceğim diyorsanız, bu başka bir şey. İthalatı körükleyen bir şey. Ülkenizde olmayan bir şeyi hazır vaziyette getiriyorsunuz. Bir de bu bir ağaç. Dolayısıyla canlı bir organizma, acaba bunun kokusu, tadı, işte fumigasyon dediğim sistemi ayrı bir konu. Veya işte çok meşhur pipeti biz kağıttan pipet yapalım, plastik yapmayalım.
1: Onlar da yani.
0: Evet, onları nasıl yani tüketici olarak denedik onu.
1: Ben
0: yani,
1: denedim.
0: Evet, hepimiz deniyoruz. Denedik. Deniyoruz. Yok. Maalesef ya işte bir tarafta yapıştırıcının tadı geliyor, kokusu geliyor. Ne yapıyoruz?
1: Biraz suda fazla bekleyince
0: evet,
1: zaten kendini
0: veriyor,
1: sağa sola atıyor.
0: Evet. Zaten şöyle bir de kaynak israfı oluyor. Evet. Eminim siz de öyle yapıyorsunuzdur. Öyle bir içecek aldığınızda 2-3 tane pipet alıyoruz ki
1: evet,
0: biri eridiğinde
1: evet,
0: diğerini koyarız diye.
1: Aynen öyle yani, yapıyorum.
0: Şimdi böyle olunca Avrupa şunu gördü, bunun işleyişiyle ilgili sıkıntılar var.
1: Evet.
0: O yüzden bu 27, ve ilginç yanını söyleyeyim mi? Bu 2019'da yürürlüğe giren bu tek kullanımlık direktifi şu anda yürürlükte ama Türkiye oraya ihracat yapıyor. Yani gümrük kapılarından da Türkiye'nin ürettiği tek kullanımlık ürünler Avrupa'ya 20 tanesine elini kolunu sallayıp giriyor. Bir tarafı bu. İkincisi, tabii biz de büyük bir endüstriden bahsediyoruz. Son 25-30 yılda İtalya'dan sonra ikinci en büyük dememizin sebebi $10 milyar bu konuda yapılmış yatırım var. Eğer biz bu mevzuata şöyle işte tamam sene başında kapattık diye böyle bir şey yaparsak $10 milyar yatırımı, bunda çalışan dolaylı doğrudan topladığınızda 100 bin kişi ediyor aileleriyle birlikte. Bunları çalışanları hepsini kenara bırakalım. Şeyde tüketicinin maliyeti de isterse artsın. Yerine hepsi pahalı ürünler gelsin. Bugün markete gittiniz, peynir aldınız. Peyniri ondan sonra siz seçtikten sonra düşünün şarkıları yanında. Şeffaf bir kaba koyuyorlar. Şimdi o kap olmayacak diye düşünün. Ya yani onun yerine ne, acaba ne bulacağız? Ondan sonra Anadolu'nun her tarafında düğünde, efendim şeyde, yasta, efendim,
1: yok, şeyde, çok zaten,
0: nedir onun adı, bizim mevlitlerimizde kullandığımız kaplar, yemekleri, hı-hı, konulan kaplar, bunların hepsi
1: evet,
0: biz sene
1: burada
0: başından
1: bir
0: itibaren yasaklıyor.
1: Bunların, evet, erteleme mi olsun diyorsunuz
0: şöyle,
1: siz
0: şunu
1: dönüşüm
0: diyoruz,
1: için
0: bunların,
1: zaman mı?
0: Bunların sahada hiçbir karşılığı yok. Bunların aslında olması gereken şey şu, olması gereken, bakın ne kadar güzel bir depozito sistemi uygulamasına başladık ve kuyruk oluştu o makinelerin önünde. Hı hı. Şu anda konu ya makineler yetmiyor, insanlar çok sıra oldu.
1: O zaman geri dönüşümü destekleyelim diyorsunuz.
0: Tabii ki işin doğrusu bizler medeni insanlar olmak zorundayız. Toplumlar öyle olmak zorunda. Yani aldım bunu kullandım. Bu tek kullanımlık değil bakın elimde. Ama ben bunu atabilirim. Yani ekonomik durumum müsaitse bu da tek kullanımlık oldu benim için. Bunun çözümü şu aslında. Medeniyet yani tüketicinin bilinçlenmesi. Hiçbir çünkü medeni tüketici, hiçbir bilinçli tüketici gidip de bir şeyi doğaya atacağına ben inanmıyorum. Bir bu. İkincisi, bir de siz teşvik ederseniz aynı doğa çok başarılı Çevre Şehircilik Bakanlığımızın depozito sistemi, endüstri olarak çok desteklediğimiz bir uygulama.
1: Peki.
0: Nitekim birkaç bölgedeki onun işletmesini bizim firmalarımız işletmeyi aldılar. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bu tür akıllı çözümler. Endüstrimizi dönüştürmeliyiz, hı hı, doğru, ama bu dönüşüm İşte bir yarın ben bir karar aldım, sene sonunda da uyguluyorum. Bu doğru değil. Çok ciddi hem halk kitlelerini pahalı ürünlere mahkum ederiz, hem de diğer taraftan ciddi bir endüstriyi de bu kadar ekonomik zorluğun olduğu bir dönem.

0: Hem de gözden çıkarız. Türkiye'nin ihracatına da zarar vermiş oluruz.
1: Evet.
0: Ne anlamda ihracatına zarar veririz? Yurt içine arz edemeyen bir endüstrinin ihracatta da bir gücü kalmayacaktır tabii ki.
1: Tabii. Çok önemli aslında detaylara değindiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani sektör önemli. Her sektör önemli Türkiye için. Dolayısıyla da hani bir adımlar atılırken başka yerleri de bozmamak gerekiyor. Buradan da sizin vesilenizle duyurmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bugün geldiniz.
0: Ben çok teşekkür ederim Gözde.
1: Evet, PAGE Başkanı'nı ağırladık efendim, Yavuz Eroğlu'nu. Önemli konu başlıklarımız vardı. Burada noktalayalım. Gelecek hafta yine beraberiz. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak, televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününün temalarına baktığımızda küreselde cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası faiz indirim beklentilerinin törpülenmesi meselesi var. İçeriye baktığımızda odak enflasyon raporu toplantısı, savaş gündemi daha mutedil görünüyor. Yine bildiğimiz gibi iki ileri bir geri derken bir sürpriz yapıp yeniden tansiyonu yükselten bir gelişme olmazsa. Şimdi tüm bu başlıklar ekseninde bir rakamlarla görünme bakarak devam edelim. 13.872 puanda Borsa İstanbul, %0,68'lik yukarı yönlü hareketle. Borsa İstanbul tabi bildiğimiz gibi o 13.200-14.500 aralığındaki hareketini devam ettiriyor. Sektörel kırılımlara bakacak olursak dağılım nasıl, nereden ne katkı ya da satış nereden geliyor diye. Geçen haftayı haftalık bazda yükselme eğilimiyle kapatan bir Borsa İstanbul vardı ama yine sektörel ayrışmaların, hisse bazlı ayrışmaların belirgin olma teması devam ediyor. Bankacılık yatay pozitif seyrediyor. Bankacılık bilançolarını da tamamladık bu arada ama bilanço sezonuna devam ediyoruz. Sanayi tarafta %0,9'a gelen primlenme var. Mali tarafta da %0,17'lik yukarı yönlü görünümü takip ediyoruz. Devam edelim. Hizmetler, ulaştırma, turizm diye baktığımızda ulaştırma tarafında %0,81'lik bir geri çekilme var. Turizm tarafı %0,36 pozitif. Hizmetlerde benzer oranda yukarı yönlü seyrediyor. Paralara bakacak olursak bir miktar bu faiz yükseliş beklentilerinin Amerika'da törpülenmesiyle dolarda da bir miktar yine aşağı yönlü hareketi gördük. Ama şu an baktığımda hani cuma günü telaffuz ettiğimiz yerlere yakın seyrediyor. 100'ün altında 99.68'de 1.1555'te de euro dolar çaprazını görüyoruz. 55.17'de euro, 47.71'de dolar fiyatlaması var TL'ye karşı. Baktığımızda Avrupa tarafında biraz bugün karışık bir seyir var. Rekor seviyeleri test eden Avrupa piyasalarında Londra borsası %0,24'lük bir geri çekilmeyle devam ederken seansına, Kakaran endeksinde Paris'te yatay negatif bir görünüm var. Yine Frankfurt DAX endeksi %0,32 primle en pozitif ayrışan borsa. Milano borsasında da %0,15'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Amerikan vadelilerine bir bakalım, orada bizi ne bekliyor diye. Pozitif bir sayfa S&P 500 yatay pozitifte, Nasdaq %0,2, Dow Jones'a %0,24 primli seyrediyor. Getiri eğrisine bir bakalım cuma günkü veriden sonra bugün oturduğu yer neresi? 4.66'da 10 yıllıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. Her ne kadar 4.70'in kıyısından çekilmiş olsa da 5 yıllıklar 4.37'de, 2 yıllıklar 4.21'de Amerika'da getiri eğrisinde görünüm bu. Amerika'nın yüksek borç stoğu eşliğinde yüksek seyreden 10 yıllık tahvil faizi ve 30 yıllıklarda yüksek seyrediyor. Görünüm devam. Bakalım kripto para emtia görünümünde haftanın ilk işlem gününde tablo ne söylüyor diye. Spot altının ons fiyatı $4,335.41'de. Yukarı yönlü seyrediyordu geçen haftanın son iki işlem gününden itibaren. $63.94'de gümüşün fiyatlaması. Baktığımızda Bitcoin'de $65,246 seviyesi var. $84.89'den geçiyor işlemler Brent'te. Amerikan tipinde de $79.36 fiyatlamasını görüyoruz. Böylece rakamlarla görünümü kabaca özetlemiş olalım. Bir ara verelim, aranın ardından integral yatırımla ilk bağlantımızı yaparak devam edeceğiz.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg'e

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör yanımda. Hoş geldin.
2: Hoş buldum Zeynep. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim geldiğin için. Biraz küreselden başlayıp içeri doğru gelelim istersen. Çünkü haftanın ilk işlem günü temalarına baktığımızda jeopolitik taraf bir miktar bugün itibariyle mutedil görünüyor. Daha anlaşma haberlerinin geldiği bir gündem var. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi geçen haftanın merakla beklenen verisiydi. O verinin beklenti altı gelmesiyle de gerçi alt kırılımlarına baktığımızda tartışılacak yerler var ama yukarı giden, daha doğrusu artırım beklentisini törpülemiş durumda. Yukarı giden tahvil faizleri yukarıda kalmaya devam ediyor. Orada bir farklılık yok. Onu da biraz tartışırız vakit el verdiğince. Şimdi dolayısıyla Fed beklentileri üzerinden bir başlayalım. Bunun işte törpülenmiş olması artırım beklentilerinin geçen haftadan ne kadar farklı bir resim yaratıyor bu hafta piyasalar açısından?
2: Aslında son açıklanan tarım dışı istihdam verisi Fed için bir ikilem yarattığını söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü dünyada şu an itibariyle ikili politika uygulaması yapan tek merkez bankası o. Yani hem enflasyon, Dual Mandate adı altında, hem enflasyon hedeflemesini %2 yapıyor hem de istihdamı da en uygun şekilde, yani enflasyonu arttırmayacak şekilde bir istihdam oranı sağlamaya çalışıyor. Biz bu veriden öncesinde şunu konuşuyorduk. Enflasyon beklentileri yükseliyor. Özellikle çekirdek enflasyon tarafı da yükseldi. Acaba FED faiz arttıracak mı? Piyasa zaten bunu fiyatlıyordu. Yani Aralık ayına kadar faiz arttırma ihtimalleri bir ara 190'a kadar.
1: %100'ü de gördük.
2: Evet, gördük. Sonra bir yumuşama oldu. Ama tabii istihdam verisiyle birlikte özellikle 23 bin azalış gösterdi ama bence daha kritiği bir önceki veriler de revize edildi. Yani Mayıs-Haziran ayı itibariyle ve ortalama istihdam yaratma 20 bine kadar düştü. Bu ne anlama geliyor? İstihdam tarafı da soğudu anlamına geliyor. Yani bir yandan enflasyona mücadele ederken bir yandan da düşen istihdamla birlikte FED nasıl para politikası izleyecek? Yani aslında en zor süreçlerden biri. Çünkü eğer istihdamdaki bu soğuma kalıcıysa ise diyorum, çünkü veriye ihtiyacı var biraz daha FED'in, o zaman faiz indirimi yapması lazım. Eğer enflasyondaki yükselişte kalıcıysa bu sefer daha önce konuştuğumuz artışı tekrardan fiyatlayacak. Yani burada gerçekten bir ikilem içerisinde. Birisinden birisini ister istemez yönelmesi gerekecek.
1: Birisinden birine savrulma aralığı da çok daralmadı mı Kutay? Yani evet, beklentilere baktığımızda.
2: Ciddi anlamda aslında bunu biraz geçmişe gidiyor. Tabii hem okuduklarımızdan hem de tecrübelerimizden birkaç dönemli oldu. Bir 70'teki yine petrol krizi kaynaklı. Çünkü bu bir şoklarda oluşan bir şey. Biz şu an bir şok yaşadık. Arz şoku yaşadık. Ve ister istemez arz şoku etkisiyle birlikte enflasyon yükseldi. Enflasyon beklentileri, istihdam kayıp. Zaten bunun bir tık ötesi stagflasyon dediğimiz süreç. Tabii ki buraları konuşmak için erken ama Fed için en zor durumlardan biri. Bir de şunu da unutmayalım. Sözlü yönlendirme aracı ortadan kaldırıldı. Yani bu tür durumlarda en önemli söylemlerden veya araçlardan biri sözlü yönlendirmeydi. Şimdi o tarafta da nasıl net bir şey söyleyeceğini bilmediğimiz için bu bize ne anlama geliyor? Piyasalarda oynaklık ve oynaklığın devam edeceği anlamına geliyor. Ve tabii ki de Fed'in en önemli ihtiyacı veri. Tamamen şu an sözlü yönlendirme aracı ortadan kaldırıldığı için veri odaklı gidiyoruz. Yani açıklanan her veriye piyasa farklı bir tepki veriyor. Biliyorsunuz bu haftada enflasyon rakamları var. Evet. Her ne kadar kişisel tüketim harcamaları, yani PCE'yi takip ediyor olsa da piyasa tarafından ciddi fiyatlanacaktır. Eğer kötü bir enflasyon verisi gelirse biz tekrardan faiz artışı olacak mı belki de konuşacağız. O yüzden Fed'in işi hiç kolay değil. Bu arada dünyadaki bence hiç Merkez Bankası işi şu an itibariyle kolay değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunun içerisine katabiliriz. Tüm merkez bankalarını. Çünkü zor bir süreç ve verileri iyi okumak, iyi tahmin etmek gerekecek ve gelen verileri de ona göre para politikasına göre şekilleniyor. Yani gerçekten de her dakika belki de her veri sonrası para politikası beklentileri tamamen değişebiliyor. Ama şu sanki Eylül ayında ne yapar FED tarafını dediğimizde, açıkçası istihdam tarafındaki soğuma kalıcı olursa enflasyondaki görünümüne de bağlı olaraktan pas geçme ihtimali daha yüksek. Yani bir aksiyon alabilmesi için net bir veriye ihtiyacı olacağını düşünüyorum ve bu net veriler de Aralık ayından önce gelecek gibi durmuyor. O yüzden FED bir adım atacaksa ama ilk atacağı adım ne olacak? Yani indirim mi olacak yoksa daha arttırım mı yapacak sorusunun cevabı tamamen verilerde. O yüzden Aralık ayı bir aksiyon için alınabilecek en önemli ay olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi tabii az önce vurguladığın, yani sözlü yönlendirme meselesinin gündemde olmaması, yani forward guidance vermeme kararı, evet, yeni başkanın Warsh'un, bu tahvil tarafındaki yukarı gidişte geçen haftaki analizlerde temel meselelerden biri olarak görülüyordu. Yani Fed'in enflasyonu kontrol altında tutma kabiliyetine ilişkin endişelerin belirginleşmesine yol açan bir iletişim politikası fiyatlaması olarak yorumlandı.
2: Evet.
1: Baktığımızda fiyatlamada, yani veriye rağmen bu tarafta çok da değişen bir şey yok.
2: Açıkçası getirisinin ters bir görüntüye vermesine sebebiyet veriyor. Çünkü bir yandan piyasa olası bir faiz artışını fiyatlarken bir yandan da soğuma ile birlikte İslam tarafındaki acaba indirme mi gidecek bir kafa karışıklığı her türlü bir risk birimine sebebiyet veriyor tahvil tarafında ve düşmemesine sebebiyet veriyor. Özellikle 30 yıllıklara bakıldığında buna çok net bir şekilde aslında görebiliyoruz. Yani 2 yıllık 30 yıllık tahvil getiri eğrisi tarafını aslında bize bu mesajı verebiliyor. Çünkü Fed'in de kafası karışık.
1: Bir de yani Amerikan borçluluğunun son derece yüksek olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yani 2 trilyon dolarlık yıllık, değil mi?
2: Evet.
1: O zaman bu 10 yıllık tarafı yönetmek ne kadar mümkün olacak? Buradan doğan baskı küresel piyasalar için ne kadar risk üretir?
2: İster istemez en önemli risklerden biri oluyor. Çünkü Fed'in para politikasının atacağı her adım küresel taraftaki fon akışlarını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Yani faiz indirim süreci olursa başka bir senaryoya gidiyoruz. Faiz artış süreci olursa başka bir aslında hikayeye doğru yöneliyoruz. Piyasada şu an o karışıklığı, kafa karışıklığını yaşadığı için fiyatlamaları bunu net bir şekilde etkileyebiliyor. Yani Fed'in özellikle söz yönlendirme aracını kaldırması para politikası adına önemli bir adım bence. Tarihi adımlardan biri. Ama ciddi anlamda oynaklığa da sebebiyet verdi. İşte bu oynaklıklardan birini tahvil tarafında görüyoruz. Altın gibi enstrümanlarda görebiliyoruz. Yani dolar bazlı olan tüm ürünlerin hepsini de görebiliyoruz. Çünkü bir yönlendirme yok. Tamamen veri odaklı gidiyoruz. Yani cuma günkü veriyi aldık, fiyatlamalar böyle oldu. Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birlikte tekrardan bambaşka bir fiyatlamayla karşılaşabiliriz. Tabii ki bu da ister istemez piyasalar tarafında bir farklı fiyatlamalara sebebiyet veriyor ve en önemlisi tahvil tarafı. Amerikan tahvil faiz oranı getirilerde tersleşmeye varan bir görüntüde karşımıza çıkıyor. O yüzden veri odaklı gitmeye devam edeceğiz. İçeride de bu şekilde, dışarıda da. Çünkü verileri görmeden bir şey söylemek bence çok doğru bir şey olmayacak açıkçası. O yüzden veriler geldikçe, daha öngörülebilir bir para politikası ortaya çıktıkça merkez bankalarının adımları daha da netleşecek.
1: İçeriye geçelim. İçerideki ana gündemimiz Perşembe günü yapılacak enflasyon raporu toplantısı. Tabii şimdi burada merak edilen Eylül'e kadar PPK yok. Eylül'le ilişkin bir işaret olur mu? Ya da yani haftalığa dönme noktasında bir sinyal gelir mi? Özellikle petrol tarafının şimdi bu hafta yumuşak başlaması üzerinden piyasa beklentisi ne?
2: Açıkçası ilk önce atılacak adımın faiz indiriminden önce sadeleştirme veya normalleşme dediğimiz repo yaylığının açılması. Tabii direkt bir Merkez Bankası ona doğrudan yanıt vermeyebilir ama soru cevap kısmında soracağımız sorulardan biri olma ihtimali var. Ben de orada olacağım ve tabii

0: Peki bu süreci merak ediyoruz. Yani nasıl olacak? Aslında iki süreci merak ediyoruz. Birincisi çekirdek enflasyon görünümü. Yani bence sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Yani bu yaşadığımız arz şokunun çekirdek enflasyon etkisi ne oldu? Ve son açıklanan içerideki enflasyon rakamı sonrası evet bir geçiş var ama tahmin ettiğimiz kadar da yüksek olmadı açıkçası. Yani orada ılımlı bir görüntüyle şu an itibariyle karşı karşıyayız. Nispeten ılımlı diyebileceğimiz. Yani geçiş çok fazla olmuyor çekirdek, olmadı diyebiliriz. Tabii yurt dışı tarafında da aynı şekilde oraya bakıyoruz. O yüzden birincisi bu. İkincisi ise sadeleştirme adımları nasıl atılacağı ve bu da en önemlisi repo ihalesi tarafı. Önce repo ihalesi açılacağını düşünüyorum. Sonra belki faiz indirimi süreçlerini konuşacağız. Tabii ki repo ihalesinin açılması demek bizim hızlı bir şekilde %37'ye geleceğimiz anlamını taşımıyor. Kademeli bir şekilde veya mevcut likidite yönetimine göre şu anlık 40'larda olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti kademeli bir şekilde 37'lere doğru düşürülebilir. Ama bunun sorusuna yine cevabını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Veriler. Yani Ağustos ayı enflasyon görünümü, enflasyon beklentileri de önemli olacak. Ama ben bu ay içerisinde repo ihalesi açıldığını görürsek çok sürpriz olmayacaktır. Yani 15 Eylül ayı ortasında olacak toplantıdan önce ilk adamın repo ihalesi tarafında olacağını düşünüyorum. Tabii ki Ağustos ayı enflasyon rakamlarında ilk tahminlerimizi almaya başladık. Eğitim kalemi etkisiyle birlikte yine biraz yukarı yönünü görme ihtimalimiz var ama çekirdek tarafı yine belirleyici olacağını söyleyebilirim.
1: Peki bir yandan da bilanço sezonundayız. O tarafı da sormak istiyorum. Bankacılık tarafını tamamladık ama daha devam edecek. Şimdi orada baktığında yani 19 Ağustos'a kadar daha gelecek şirketler var. Önemli şirketler ama yani şu ana kadarki bilançolar, net karlar açısından, FAVÖK marjları açısından bize ne gösteriyor beklentiyle kıyasladığında?
0: Açıkçası net kâra bakmayı uzun bir süre önce ben terk ettim diyebilirim.
1: Evet, çünkü her zaman sağlıklı bir çıkarım yapılamayabiliyor oradan.
0: Evet, çünkü birincisi enflasyon muhasebesi var ve enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal kazanç kayıp kalemini takip etmek veya onu tahmin etmek hiç kolay olmuyor. Ve bu çeyrek özelinde de bir ertelenmiş vergi geliri etkisiyle karşı karşıyayız. Yani vergi tarafındaki değişikliklerle birlikte bazı şirketler daha az vergi verdi ve ertelenmiş vergi geliri elde etmeye başladılar. Bunu Ereğli'de de gördük, Tüpraş'ta da gördük. İşte ilerleyen dönemde açıklanacak olan Kardemir gibi şirketlerde de göreceğiz. Ve tabii ki net karın hızlı bir şekilde yükselmesine sebebiyet veriyor. Ve bir önceki çeyreğe göre hepsinin net karın, en azından büyük şirketlerin artışta bu kalemin etkili olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu analiz yapmayı birazcık zorlaştırıyor. Hem fiyat kazanç anlamında da hem net kar marjı anlamında da. O yüzden odaklandığımız kısım iki tane şey var. Birincisi reel bazda ciro büyümesi var mı şirketlerde? Bu aslında en önemli şeylerden biri. Neden reel bazda bakıyoruz? Çünkü enflasyonu yendikleri anlamına geliyor. İkincisi ise FAVÖK marjları en azından son 3 yıllık ortalamaların üzerinde seyretmeyi başarmış mı? Bence en önemli iki kriter, tabii ki daha detaylara baktığımız şeyler var ama en azından temel finansal okuryazarlık olarak bakılabilecek en önemli şeylerden biri bu. Ve bunu yani başarabilen
1: de buradan hareket edebilir diyebiliriz.
0: Tabii ki.
1: O zaman.
0: Evet. Yani çünkü bu ciddi anlamda bir yol gösterecek şeylerden biridir. Ama bunu da başarabilen sektör sayısı çok fazla değil. Yani bu çeyrek üzerinde petrokimya ön plana çıktı. Çünkü özellikle Tüpraş tarafında biliyoruz ki marjının yükselmesinin etkisi. Zaten savunma sanayi tarafı öyle devam ediyor. Yine aynı şekilde bazı perakende şirketlerin ön plana, giyim tarafında bazının ön plana çıktığını gördük. Sağlık sektörü tarafındakiler biraz ön plana çıktı. Yani aslında şu an itibariyle birbirini tekrarlayan bir bilanço dönemi içerisindeyiz. O yüzden çok endekse katkı veren bilanço dönemleri görmüyoruz. Ne zaman görebileceğiz dersek, birinci öncelik fonlama maliyetlerinin düşmesi. Fonlama maliyetlerinin düşmesiyle birlikte biz daha iyi esas faaliyet karları göreceğiz. Daha iyi FAVÖK'ler göreceğiz. Ama bunlar da biraz zaman alacak şeyler. Çünkü önce bir fonlama maliyetlerinin düşmesi, fonlama maliyetlerinin düşmesiyle birlikte bunların bilançolara yansıması gerekecek. O yüzden özetlemek gerekirse net kar bizim için belirleyici bir şey değil. Bahsettiğim iki tane sektörün veya iki tane kriterin ön plana çıkan sektörler belirleyici olacak gibi bilanço döneminde.
1: Anladım. Peki altını da sorayım. Çünkü altında bir yukarı yönlü hareketliliği takip ettik geçen hafta. Bu hafta da hafta başına da benzer yerlerden başlamış görünüyor. Bu arada Çin'in de ciddi bir fiziki altın talebi olduğunu anlıyoruz.
0: Altın tarafı açıkçası tamamen FED'den etkileniyor bu aralar. Çünkü hatırlayacaksınız jeopolitik risklerin olduğu dönemlerde altın neden yükselmiyor sorusunu çok soruyorduk.
1: Petrolle ters bir korelasyonu olan varlık
0: sınıfı. Normalde savaş ortamındayız ama altın düştü veya yükselişlerde kalıcı olmuyor. Sebebi bu. Az önce konuştuğumuz tahvil görüntüsü Amerika tarafındaki, dolar endeksinin zaman zaman güçlenmesi, acaba FED faiz arttıracak mı beklentileri altındaki yükselişin önüne geçen en önemli faktör. Ama cuma günkü veri sonrası, hani siz de söylediniz, buyurun.
1: Yok, likit ihtiyacı önemli ölçüde altın tarafından karşılandı bu süreçte tabii. Yani evet, onu da herhalde vurgulamak lazım.
0: Tabii o kısım da önemli oldu. Ama tabii ki hem FED faiz arttıracak mı beklentisi bitti. Gümüşte de, altında da biz hep baskı hissettik. Yani dolar bazı tüm ürünlerde bu baskı hissettik. Cuma günkü veri sonrası, acaba şu anda tam tersi bir şey konuşuyoruz. FED faiz indirir mi? Yani bir anda bir veri sonrası işler değişti. Tabii ki bu da altın tarafına yansıyor. Tekrardan 4300 dolarlara çıktı. O yüzden FED tarafındaki belirsizlik, yani para politikasındaki belirsizlik devam ettiği sürece burada oynaklığın süreceğini söyleyebilirim. Ve yükselişlerde bir kalıcı olabilmemiz için ise bu belirsizliğin ortadan kalkıp belli seviyenin üzerinde de kalmamız lazım. Örneğin 4600-4700 dolarlar gibi. Ve buralara geldiğimde hep satışlarla karşılaştığını söyleyebilirim. Ne zaman işin rengi değişir? Dediğim gibi FED'in faiz indirimi örneğin mesajları kesinleşirse biz altın tarafında yükselişin hızlı olduğunu göreceğiz. Sadece altına değil, gümüş içerisinde de bunu dahil edebiliriz. Fiziksel alım tarafı da önemli. Çünkü bu arada petrol için de aynı şey geçerli. Bu tür ürünlerde fiyatlar düştükçe stratejik alımlar devreye girer. Petrolde de bunu göreceğiz. Çünkü dünya rezervlerin yarısı kullanıldı ve petroldeki düşüşle birlikte o rezervlerin tekrardan yerine konması gerekiyor. Çoğu merkez bankası rezerv kullandı altın anlamında ve bunların da tekrardan yerine koyulması gerekecek. Çin bu anlamda öncü. Biz de Merkez Bankası olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak zaman zaman belki alımı arttırabilecek durumda olabiliriz. O yüzden fiziksel alım tarafı da yine destekleyecek önemli faktörlerden biri olacağını söyleyebilirim ilerleyen süreçte.
1: Kutay, çok çok teşekkürler. Çok sağ ol katıldığın için. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör konuğumuzdu. Ankara'dan bir konuğumuz olacak. Özkan Düzgün, Capex Kimya Sanayi İcra Kurulu Başkanı yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Halka arz sürecindesiniz. Önce hayırlı olsun diyelim size. Ağustos 2026 itibariyle almışsınız onayı. 12-13-14 Ağustos'ta da talep toplama sürecinde olacaksınız. Şimdi finansal yapısına baktığımızda şirketin ağırlıkla sivil patlayıcı üretimi, lojistik ve saha mühendisliği gibi faaliyet alanları dikkat çekiyor. Daha fazlasını sizden de alalım. Şimdi faaliyet alanlarınız bu. Halka arz motivasyonunuz ne? Hangi alana nasıl aloke edeceksiniz gelirleri?
2: Zeynep Hanım, öncelikle şirketimiz 1996 yılında Ankara'da kurulmuştur. Bu yıl hali hazırda 30. yılımızı kutlamaktayız. Üretim tesislerimiz Çankırı iline bağlı, Şabanoz ilçesindedir. Yaklaşık 950 bin metrekarelik bir alanda üretim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi faaliyet alanımız sivil amaçlı kullanılan patlayıcı maddelerin üretimi ve bunun yanı sıra ileri düzey mühendislik desteğinin verilmesi ve sektörle ilgili teknolojilerin sunulması. Ağırlıklı olarak madencilik sektörüne hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizde de büyük bir sektör olan çimento ve agrega üreticiliği müşterilerimiz arasında yer alıyor. Diğer taraftan inşaat sektöründe de büyük altyapı projelerinde yani ne gibi hızlı tren projeleri, baraj yapımı işleri, havaalanı inşaatları, daha çok mega projelerde kritik rol oynayan bir firmayız.
1: Peki halka arz motivasyonu şirketin nedir evet, ve buradan ne kadar gelir, o gelir nerelere dağıtılacak, nasıl kullanılacak?
2: Şimdi biraz önce sizi de izlediğimde yayında daha çok makro ölçekte ekonomi piyasalarını değerlendirdiniz. Ben de hani bıraktığınız yerden şöyle devam edebilirim. Makro çerçeveye baktığımız zaman özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu ve çevresinde olup bitenler bizi birkaç çıktıya götürüyor. Biliyorsunuz dünyamızda sürdürülebilir bir yaklaşım için, geleceğimiz için bir enerji dönüşümü söz konusu. Yani ne demek oluyor? Fosil yakıtlardan kaçıp daha çok sürdürülebilir, yenilenebilir enerjilere yaklaşım devam etmekte. Burada GES yatırımları, RES yatırımları büyük oranda artmaya devam ediyor ve bu dönüşüm yeraltı kaynaklarına olan talebi gittikçe arttırıyor. Diğer bir büyük dönüşüm ise hepimizin takip ettiği gibi teknoloji ve yapay zeka tarafında. Yapay zeka tabanlı özellikle yarı iletkenler, çip teknolojileri, akıllı telefonlar...

İleri düzey teknolojik araçlar, bunlar da yine çok popüler olan nadir toprak elementlerine ve stratejik önemi şu dönemlerde çok göz önünde bulunan ürünlere, yeraltı kaynaklarına talebi arttırıyor.

0: metaller hem yerleşiklerin hem de merkez bankalarının büyük yatırım yaptığı özellikle değerli metaller, altın, gümüş, platinyum gibi. Bunlar da yine yeraltı kaynaklarının ileri dönemde çok göz önünde olacağını bize gösteriyor. Girerken ne dedik? Bizim en büyük faaliyet gösterdiğimiz sektör madencilik sektörü. Dolayısıyla stratejik açıdan buradaki büyümeleri yakından takip ediyoruz. Capex tabii bu değer zincirinin neresinde? Dediğim gibi bu yeraltı kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde üretilip ekonomimize kazandırılması için burada kritik rol oynuyoruz. Ürettiğimiz ürünler buradaki sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesi için olmazsa olmaz. Keza bahsettiğim gibi madencilik sektörüne destek sağladığımız mühendislik hizmeti ve sunduğumuz teknolojiler de önde geliyor. Tabii halka arz konusu çok önemli bir konu. Bahsettiğim bu konjektürel yapıdan dolayı ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmek için birincisi kurumsal yapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız. İkincisi de doğru finansal kaynak yaratarak bu fırsatları yakalayıp hemen fırsata dönüştürmeliyiz. Bu iki temel faktör halka arzımızın ana iki motivasyonu diyebilirim.
1: Yani halka arz gelirinin gördüğüm kadarıyla %50-60 gibi bir kısmını doğrudan işletme sermayesi güçlendirmeye ayırıyorsunuz. Doğru mu?
0: Evet, doğrudur. Burada şunu belirtmek istiyorum. Yatırımcılar
1: için çok
0: hassas nokta.
1: Bir şey daha söyleyeyim. Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeyim. Siz devam edin. Çok özür dilerim. Yine geri kalanı da yurt içi ve yurt dışı üretim tesisleri ve kapasite artırımına ayrılacak değil mi? Şimdi bize hani açıklarken bunların yani hem bu yeni yatırımlar tarafının yani şirketin cirosuna, FAVÖK'üne ne kadar ne katkı sunmasını beklediğinizi de not düşerseniz harika olur.
0: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, öncelikle halka arzımızda ortak satışı gerçekleşmeyecek ve elde edilen gelirin tamamı şirketin yatırımlarına yönelecek. Burada zaten hali hazırda borcu olmayan bir şirketiz. Net nakit pozisyonundayız zaten. Bahsettiğiniz gibi elde edilecek gelirin %50-60'ı başlamış olduğumuz yurt içi ve yurt dışı yatırımlarının hızlandırılması için kullanılacak. Kalan kısmı ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak. Buradaki beklentimiz şu, özellikle 2030 yılına kadar içinde bulunduğumuz sektörün hali hazırda 400 milyon dolar büyüklüğünde bulunan sektörün 800 milyon dolara çıkması, yani iki katına çıkması, bizim de tabii buradaki büyümemizin en az sektör büyüklüğü kadar olması hedefleniyor. Diğer taraftan yurt dışında yaptığımız yatırımlarda da yeni pazarlara açıldık. Özellikle Orta Asya bizim için çok büyük fırsatları barındırıyor. Oradaki beklentimiz de yine ciro anlamında kısa vadede şirketin iki katına çıkarılması. Özet olarak tekrardan şunu söyleyebilirim. Halka arzımızda ortak satışı bulunmayacaktır. Alacağımız kaynağın tamamını başlamış olduğumuz hali hazırdaki yatırımları hızlandırmak için kullanacağız.
1: Peki bu yatırımların dönüş hızını çok uzun görmediğinizi anlıyorum az önceki cevabınızdan, ama doğru mu anlıyorum? Ne kadar bir sürede geri dönüş hesaplıyorsunuz?
0: Evet, şöyle genelde sektör olarak ortalama bir tesis yatırımımızın bizim geri dönüş hızı 2 ila 2,5 yıl civarında oluyor. Yine şu anda yaptığımız yatırımlarda da projeksiyonlarımız bu şekilde ilerliyor. Yani yatırımı yaptıktan sonra yatırımın tamamlanması takibinde de 2,5 yıl içerisinde de dönüşleri bekliyoruz.
1: 2,5 yılda finansallara katkı beklediğiniz cümlesini çıkarabilirim evet. O zaman bu söylediklerinizden. Peki kar payı temettü politikanızı da sorayım. Yani önümüzdeki yıllarda düzenli bir temettü akışı beklemeli mi yatırımcı, yoksa yine büyümeye kanalize olma planı mı var?
0: Burada şöyle, şirket olarak zaten halka arz öncesinde de düzenli temettü ödeyen, yani kurucu ortaklarına düzenli temettü yatıran bir şirkettik. Hatta şunu ekleyebilirim, 2025 yılında alınmış bir temettü kararımız var, kar payı dağıtım kararımız var. Bunun da bir kısmı zaten halka arz sonrası yatırımcılarımıza dağıtılacak bu yıl sonrasına kadar. Buradaki taahhüdümüz 2029 yılı sonuna kadar şirketin net karının %20'sine kadarını temettü olarak dağıtmaya devam edeceğiz. Yatırımlara da devam edeceğiz tabii. Büyüme fırsatlarını devam ettireceğiz. Yani temettü dağıtma politikası şirketimizin hali

0: Hazırda bir kültürü zaten. Bu kültürü bozmayı düşünmüyoruz. Yatırımcılarımıza yani ileride temettü dağıtacağımızı sözünü de verebilirim.
1: Peki Özkan Bey, son bir soru. Şimdi özellikle bu sivil patlayıcı sektörü, güvenli depolama süreçleri açısından, lojistik açısından katı regülasyonları olan bir alan. Dolayısıyla buraya ilişkin de özellikle hem yurt dışı hamlelerinizde hem işbirliklerinizde, birleşmelerinizde neyi önceliyorsunuz, hangi çözümleri gündeminize alıyorsunuz?
0: Yani şimdi burada şunu dile getirmek istiyorum Zeynep Hanım. Öncelikle ülkemiz konumu itibariyle çok büyük fırsatları içerisinde barındırıyor. Biliyoruz, niş bir sektörüz. Bu sektörde zaten tecrübeli bir kadromuz var. Yetkinliğimiz yüksek seviyede. Ülkemizin bulunduğu konumundan dolayı çevresinde oluşan fırsatları değerlendirmek için gerekli adımları atıyoruz. Burada regülasyonlar, biz tabii regülasyon tarafında Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Avrupa Birliği taşımacılık regülasyonlarına göre hareket ediyoruz. Ama ülkemizin doğu tarafında, özellikle Orta Asya coğrafyasında da benzer regülasyonlara tabiyiz. Yani globalde şunu belirtmek isterim, ortalama olarak benzer regülasyonlar uygulanmakta. Bunların hepsine ayak uydurmakta da zorluk çekmiyoruz. Anladım. Bununla ilgili yetkin kadrolarımız bulunmakta zaten.
1: Özkan Düzgün, teşekkür ediyorum katıldığınız, verdiğiniz cevaplar için. Sağ olun, kolay gelsin. Devam edelim, Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu yayına katılacak. Arpa notlarını alacağız. Biz... Ceren, hoş geldin. Alalım arpa notlarını. Bugün itibariyle karışık seyre dönen bir piyasa dinamiği var. Bir yandan da sıcakların maliyeti konuşuluyor.
2: Tamamlamıştı Avrupa borsaları günü. Bugün baktığımız zaman karışık bir görünüm var. Daha sınırlı hareketler öne çıkıyor. Tabii güçlü şirket bilançolarından destek bulmuştu Avrupa borsaları. Aynı zamanda ekonomik büyümeye yönelik iyimserlik de yön vermişti. Bugün sektörel bazda bakacak olursak yarı iletken hisselerindeki güçlenmenin desteğiyle teknoloji sektörü en iyi performansı gösteren sektör. Fakat medya ve telekom sektörlerinin en fazla gerilenler arasında olduğunu görmekteyiz. Şimdiye kadar tabii bilanço sezonunun beklentilerden güçlü gelmesiyle beraber yeni tarihi zirveleri gördük. MSCI Avrupa Endeksine piyasa değerinin yaklaşık %97'sini oluşturan şirketler sonuçlarını açıkladı ve kârlar geçen senenin aynı dönemine kıyasla %17 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Artık piyasanın odağı makro verileri dönecek. Özellikle ABD'den gelecek veriler takip edilecek ki bu hafta biz çarşamba günü ABD'den enflasyon verisini alacağız. Yani toplam hisse başına kâr beklentilerin aşılmasından daha önemli olacak bu veri. Diğer tarafta jeopolitik cephede ise İran, daha önce üst düzey komutanlık yapmış bir ismi ülkenin en üst düzey güvenlik yetkilisi olarak görevlendirdi. Bu adım Tahran'ın ulusal savunma alanındaki en üst karar alma organında değişikliğe giderken geldi. Aynı zamanda tabii burada anlaşmaya ilişkin belirsizlik devam ediyor. Hem petrol hem de doğalgaz fiyatları üzerinde baskı yarattığını görmekteyiz. Brent petrolün varili $84 seviyesinde, doğalgaz fiyatlarında ise %5'e yakın bir yükseliş var bugün. 58 euro megawatt saat seviyesine tırmandı doğalgaz vadeli kontratları. Ve burada aslında merak edilen konu Avrupa'da yaşanan bu sıcak hava dalgasının büyüme üzerindeki etkisi. Bazı kurumlar raporlarını yayınlamaya başladılar. Üçüncü çeyrek büyümesi üzerinde sınırı da olsa negatif bir etki yaratacağı öngörülüyor sıcak hava dalgasının. Son çalışmayı Hollanda merkezli Triodos Bank yaptı. Avrupa'da bu yaz etkili olan uzun süren kuraklığın Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vermesini bekliyor kuruluş ve bu yıl için öngörülen ekonomik büyümeyi ortadan kaldıracağını bildirdi. Yani şimdiye kadar en sert aslında revizyonun geldiğini görmekteyiz büyüme tahmininde bu kurumdan Zeynep.
1: Piyasa hattını tamamlayalım. Birazdan iş dünyası var. Ben yine burada olacağım. Görüşelim az sonra.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolaylaştır.

0: kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, İş Dünyası'na hoş geldiniz. İş Dünyası'nın bugünkü konuğu Tahir Tellioğlu, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı. Tahir Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Zeynep Hanım.
1: Çok sağ olun. Şimdi bugünün verisini bir değerlendirerek başlayalım. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi yıllık bazda %28,66 artış göstermiş. Şimdi önce artış oranının sahadaki karşılığını bir sormak istiyorum ben size. Yansıması ne? Sizin gözlemlediğinizle veri paralelinde ne var? Bir buradan başlayalım. Bir makas var mı? Önce yani onu anlamaya çalışıyorum.
2: Efendim şöyle, bir makas var ama nerede var? İnşaat maliyetlerinin fiyat artışları işin doğrusu inşaat sektörünün gidişatının sektör mensupları, üreticileri tarafından çok memnun olmadığı bir dönemde bir artış var. Şöyle, maliyetler işte belli sebeplere dayalı artıyor ama diğer taraftan inşaat piyasası ürettiği gayrimenkulü piyasaya arz etmekte zorlanıyor. Yani üretiyor ama çok maliyetli üretiyor. Özellikle bu yüksek politika faizi maalesef inşaat sektörü başta olmak üzere birçok ticaret sektörünü olumsuz manada etkiledi. Çünkü %55 ile %60 ile ortalama zar zor şartlarda ticari kredi kullanan bir müteşebbis, yani inşaat malzeme üreticisi veya bir müteahhit tabiatıyla bu faiz oranını üretime yansıttığında kafadan enflasyon %60 olarak, %60 oradaki faiz maliyeti olarak geliyor. Bu da şu anda inşaat sektörünün, hatta Türk ticaret sektörünün en büyük rakibi, hatta düşmanı maalesef yüksek politika faizinden kaynaklı reel piyasada oluşan faiz oran yüksekliğinden sektör olarak çok muzdaribiz. Önemli derecede maliyet artışlarını Körfez'deki savaş ve enerji fiyatlarının bir miktar artmasının dışında bu kredi erişimde ve kredinin pahalı olması, finansmanın çok pahalı olmasına bağlıyoruz diyebiliriz Zeynep Hanım.
1: Şimdi finansman noktasında aslında şöyle, BDDK'dan gelen bir tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni düzenleme var. Onu da sorayım. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam sözleşmeleri oranı %5 ile sınırlandırılıyor. Bir kişinin aynı şirkete yapabileceği sözleşme sayısı da en fazla 2 olarak belirleniyor. Bu düzenlemenin hali hazırda sektörde tuttuğu pay üzerinden etkisini nasıl analiz edersiniz?
2: Yani şöyle, bir kısım mevzuatsal düzenlemeler yapılıyor iyi niyet esasları içerisinde ama biz bu konuda daha çok özellikle merkez politika faiz oranlarının ciddi manada, yani 500 puan en az olmak üzere 1000 baz puan şeklinde düşürülmek suretiyle en azından geleceğe yönelik bir yüksek politika faizinden vazgeçilmişliğinin moralizasyonu bizim için sektör olarak çok önemli. Yani %55'i belki %50'ye indirmek reel olarak çok büyük bir oransal oran olmayabilir ama moral olarak, motivasyon olarak faiz inişi beklentisi sektörde ciddi hamle ve ciddi bir gelecek vaadi oluşturacağını düşünüyoruz. Onun dışında yapılan düzenlemeler maalesef sadece yaptık, olmadı mı, tekrar bir daha gözden geçirelim vesaire falan derken son 6 aydır sektör özellikle bu noktada indirim bekliyor ama maalesef savaş bahanesiyle bu indirim çok gecikti ve hala gecikmeye devam ediyor. Ama ben sadece inşaat sektörü üzerinden değil, malzemecilerle birlikte başka yan sektörlerin de bu manada çok olumsuz etkilendiğini çift taraflı olarak gözlemliyorum. Yani çift taraftan kastım, finansmana erişim noktasında problem yaşayan müteşebbis veya vatandaş yüksek rakamla kredi kullanmak durumunda. Nakit parası olan vatandaş da bu rakamların, faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı yatırımı tercih etmeyerek parasını faize yönlendirmesi noktasında sıcak parada da ciddi bir likidite sorunu var. Şu anda bütün sektörlerin, Zeynep Hanım, kendisilerinin yapısal veya kronik olarak birçok sorunu olmakla birlikte en önemli sorun şu anda finansman sorunu, finansmana erişim sorunu. Yani nakit parası olan da piyasadaki durgunluktan dolayı elindeki sıcak parayı piyasaya sokmak istemiyor. Hadi de mevcutta işe yakalanan, yani mevcut üretimini devam ettirmek zorunda olan, şantiyesi olan, üretimi olan, frene basmakta zorlanan müteşebbis de yürüyebilmesi için ya maliyetinin altında satış yapması lazım, yani zarar etmesi lazım, bu da çok sürdürülebilir değil, ya da bir şekilde pahalı da olsa finansmana erişmek zorunda. Ama bu pahalı finansmanın muhakkak enflasyona ciddi manada olumsuz etkisi olacak. Çünkü bu, takdir edersiniz ki, hangi maliyet oranında para kullanırsanız bunun üzerine bir satış rakamı belirlemek durumunda kalacaksınız. Yani yıllık siz ortalama %30 rakamıyla bir kredi kullanırsanız %30 artı karla birlikte bir fiyat oluşturacaksınız. Bu da enflasyonun biraz %30'ların üzerinde olabileceği anlamına gelir. Ama bu rakam, borçlanma oranı %60'lara çıktığında otomatikman bu faiz oranlarına bağlı olarak enflasyon maliyeti de %60'ın üzerine çıkacaktır diye düşünüyorum. Şu anda sektör olarak birçok sorunumuz var. Yapı müteahhitleri sınıflandırılmasından kaynaklı, belediyelerden kaynaklı, özellikle mevzuatsal ve vergilendirme açısından da büyük sorunlar var. Ama en büyük sorunu şu anda maalesef ülkemizde faiz politikası üzerinden birbiriyle ilintili olan, enflasyonla birlikte sıkışan piyasa olarak görüyoruz. Böyle bir daralma var ve korkuyorum bu, yani biraz daha böyle devam eder ve bir tedbir alınamazsa, olumlu manada en azından aşağıya doğru faiz politikasının bir evrilmesini sektör olarak birçok sektör göremezse, ciddi bir şekilde frene basma ve konkorta talepleri oluşacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Tahir Terlioğlu, şimdi önümüzdeki dönemde hem konut üretim arzı hem de konut fiyatlarının o zaman nasıl şekillenmesini bekliyorsunuz?
2: Evet, güzel bir soru sordunuz Zeynep Hanım. Şimdi tabii maliyetlere bağlı olarak, şu anda geçici olarak ben fiyatların artan enflasyon oranında artmadığını, hatta %50 civarında bile artmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla şu anda inşaat maliyetlerinde artış konutlara yansıtılmadığından dolayı aslında

0: konut alımı açısından özellikle ihtiyaçlı olan vatandaş kesimimize bir fırsat sunuyor. Ama bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Yani takdir edersiniz ki bir proje işte zararına durumunu idare etmek üzere geçici olarak ürettiği mamulün %3'ünü 5'ini satabilir. Ama ondan sonra bu oluşan maliyetler muhakkak fiyatlara yansıtılacaktır. Dolayısıyla bu da fiyatların önümüzdeki günlerde maalesef agresif olarak çok artabileceği kanaatindeyim. Finansmana erişim zorluğu bu şekilde devam ederse belki bu da sağlanamayabilir ama bu sefer bu şuna döner. Türkiye'de istatistiksel olarak baktığımızda son 5 yıllık konut edinme oranlarına ve kiracı oranlarına maalesef her yıl eksi bir puan olarak konut edinme oranlarının yaklaşık geçenlerde takip ettiğim üzere %64'lerden %57-58'lere kadar son 3 yıldır 1 puan 2 puan konut edinme oranlarının aşağıya gerilediğini ve kiracı oranının da 1 puan 2 puan her yıl arttığını gözlemliyoruz. Bazen arkadaşlar sohbet ortamında veya konferanslarda şunu soruyor. Yani acaba insanlar gayrimenkul alımından ziyade kiralamayı mı tercih ediyor? Böyle bir kayma mı var? Tabii takdir edersiniz ki bizim ülke kültürümüzde, vatandaş kültürümüzde fırsat ve imkan varken paramı eve yatırmayayım da başka alana yatırayım. Dolayısıyla yani kiraya oturayım tercihinde bulunmaz. İmkanları el veriyorsa birinci şekilde bir hayat güvencesi olarak muhakkak bir konut, bir mesken, bir yaşam alanını kendisi ve ailesi için öngörür. Ben oluşan bu agresif malzeme artışları ve finansmandaki tıkanıklığın dolayı vatandaşımızın bir kısmının konut alımına önceki yıllara endeksle daha düşük seviyede eriştiğini, dolayısıyla konut sahipliği oranının da bu sebeplerden dolayı 1-2 puan gerilediğini söyleyebiliriz. Hükümetimiz sosyal konut projeleri üzerinden bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Biz bunları prensip olarak destekliyoruz ama Türkiye'de yıllık ortalama 1 milyon konut ihtiyacının olduğu noktada TOKİ ve diğer emlak konut vesaire gibi kuruluşlar üzerinden yapılan 100 bin konut bu açığı kapatamaz. Ayrıca biz özel sektör olarak gereğinden fazla devletimizin bize rakip olmasını da çok doğru bulmayız. Yani sosyal konut projelerini destekliyoruz, benimsiyoruz. Ama onun ötesinde nitelikli ve gelir getirici projelerin de özel sektörün dinamizmini devam edebilmesi açısından doğru bulmuyoruz. Tam tersine devlet kendi inşa ettiği yapılara sağladığı arsa desteği ve finansman koşul şartlarını özel sektöre sağlayarak çok daha fazla özel sektör bu sürece katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Zeynep Hanım.
1: Peki Tahir Bey, şimdi baktığımızda yine veri üzerinden gidecek olursak malzeme endeksi ve işçilik endeksi tarafına aylık bazda işçilikte azalma var, malzemede artış var, yıllıkta da tersi bir görünüm var. Bu dönemsel mi, buradaki görünümü, izahı ne?
0: Efendim şöyle, zaman zaman takdir edersiniz ki belli malzemeler veya iş alanları veya istilik alanları talep durumuna göre çok artar. Yani fahiş fiyat rakamlarına erişir. Sonra bir regülatif piyasa dengelenmesi olduğunda bu tekrar eski yerine doğru yerini bulur. Özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra deprem bölgesinde takdir edersiniz 2 yıl içerisinde yaklaşık 500 bine yakın konut yapıldı ve teslim edildi. İnsanlarımızın önemli bir kısmı orada yaşamaya başladı. Dolayısıyla o dönemler içerisinde ciddi bir işçilik talebi oldu o bölgede. Böyle Türkiye'nin diğer bölgelerinde bu noktada bir ayrışma oldu. Ama bu konutlar önemli derecede bitti. İşçi piyasası da bu manada önemli derecede oturdu. Biz bu tür gelişimlere, yani konut fiyatlandırılması veya belli bir malzeme niteliğinin fiyatlandırılması veya işçilik fiyatlandırılması, arsa bir de buna katarsak son 5 yıllık, belki 10 yıllık periyot içerisindeki akışına ve sebeplerine bakarız. Şimdi işçilik kısmı özellikle 2022 hatta 21 ile 24 aralığı arasında, yani o 3 yılın içerisinde yaklaşık %1000'e kadar arttı. Yani hani %1000 demesek bir ortalama 500 ile 750 arası arttı. Dolayısıyla şu anda o artışları ancak hazmediyor, oturtuyor. Yani ortalama 300 liradan o dönemler için 500 liradan işçilik fiyatı 2000 liraya günlük yövmiyesi, sonra 4000 liraya kadar yükseldi. Dolayısıyla şimdi o fiyatlar son 1-2 yılın fiyatları olarak onu emiliyor. Muhtemelen belli bir zaman sonra tekrar işçilik kısmında bir fiyat artışı olacak. O zaman çok fahiş ve fiyatlı gördüğümüz rakamları Bugün bu geçmiş 3-4 yılın içerisinde makul görmeye başladık sektör olarak. Son 1-2 yıldır bu noktada ciddi bir artış yok. Ama bizim de iş sektörü olarak, nitelikli iş sektörü olarak bu noktada bir politika geliştirmemiz gerektiğini öteden beri söylüyoruz. Özellikle teknik meslek okullarının üniversite eğitim noktasında iyi bir planlama yapılarak meslek okullarına, teknik okullara sadece inşaat sektörü üzerinden değil diğer kalifiye sektörler üzerinden de ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyoruz.
1: Peki bir başlık daha, bina inşaat maliyeti endeksi aylık %0,96 artarken bina dışı %1,15 azalmış gibi bir tablo da var. Altyapı projelerindeki bu maliyetin daha düşük olmasının dinamikleri, sebepleri neler?
0: İşte dediğim gibi Zeynep Hanım, bunları daha çok dönemsel süreçlere bağlıyoruz. Yani bina dışı maliyet dediğimizde diyelim ki arsayı baz alabiliriz veya proje hizmetlerini baz alabiliriz. Şimdi arsa da yine siz de bu konuları çok profesyonelce takip ettiğinizi biliyorum, gözlemliyorum. Arsa da yine 2000'li yıllarda özellikle korona döneminden sonra bugünlere kadar tahmin edemediğimiz oranlarda arttı. Yani yaklaşık 30 kat arttı desek yalan olmaz. Dolayısıyla 30 kat son 5 yıl içerisinde artan arsa fiyatları, hani ağırlıkta bina dışı maliyet olarak koyarsak ve enflasyon muhasebesi üzerinden bir kısım haricen cari giderler. Şu anda durağan seviyeye geldi diyebiliriz. Çünkü piyasada ciddi manada bir likidite sorunu var. Bu sadece konut kredi faizleri ve ticari kredi faizleri üzerinden yorumlanacak bir durum değil. Piyasanın olumsuzluğu satın almasından dolayı da bir kısım açık pozisyonları kapatmaya çalışan firmalar var, şirketler var, yapılar var. İleriki süreçlerde sıkıntı yaşamamak adına. Dolayısıyla bu da gayrimenkule olan bir kısım yatırım hızını yavaşlattı diyebiliriz.
1: Tahir Bey, çok az bir süremiz kaldı ama sektöre yabancı ilgisi de bir farklılaşma beklentiniz var mı?
0: Sorunuzu tekrar olabilir
1: miyim? Sektöre yabancı ilgisi noktasında bir farklılaşma beklentiniz var mı?
0: Evet. Şöyle var. Şimdi daha öncelere siz de takdir edersiniz ki yabancı ülke vatandaşları ülkemizden gayrimenkul alıyorlardı. İşte belli rakam aralıklarında teşvikler getirilmiştik. İşte geçici oturum ve vatandaşlık üzerine. Ama bugün maalesef ülkemiz sadece gayrimenkul alımı üzerinden değil, turizm açısından da yabancı ülke vatandaşlarına pahalı gelmeye başladı. Yani bu dövizdeki kontrol mekanizmasının döviz rakamlarını ortalama enflasyonun yarı rakamlarında tutması bu noktada bizi pahalılaştırdı. Dolayısıyla bırakın dışarıdan yabancı vatandaşlarının inşaat sektörüne yatırım yapmasını veya gayrimenkul sektörüne yapmasını, son 3 yıldır belki gelenden daha fazla, yani son 3 yıldır fazla gelmiyor. Gelenden birkaç kat daha fazla bizim ülke vatandaşımız artık Dubai'ye, evet, Yunanistan'a, efendim başka ülkelere yatırım yapar vaziyete geldi. Dolayısıyla bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Son, Özlem Hanım, özellikle müsaade ederseniz 30 saniye.
1: Son bir cümle, buyurun.
0: Evet, biliyorsunuz ülkemiz bu yıl COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapıyor. Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığı mimandarlığında bu zirveyi biz de önemsiyoruz. Dolayısıyla buna paralel olarak özellikle azalan doğal enerji süreçlerine ve bozulan iklim dengesine karşı inşaat sektörü olarak biz de yeşil sertifikalı doğal ya uygun yapılar yapılması noktasında ciddi bir çalışma yaptığımızı, sektörü de bu konuda da teşvik ettiğimizi veya davet ettiğimizi söylemek istiyorum bu vesileyle.
1: Tahir Bey, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katıldığınız, katkınız için. İş dünyasını bir haberle noktalayalım. ADNOC Gaz, Orta Doğu çatışmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen nakliyatı aksatmasına rağmen ikinci çeyrekte 665 milyon dolarlık net gelir elde ederek ortalama tahminleri aştı. Analiz beklentilerindeki ortalama tahminleri. Şirketin finans direktörü Peter Van Driel şirketin planlarına ilişkin bilgi verdi. Kulak vererek bu bölümü bitirelim. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.
2: Bu sabahki kazançlar jeopolitik gerilimlere rağmen esasen analiz beklentilerini aştı. Ayrıca bu sabahın erken saatlerinde savaş sırasında etkilenen tesis olan Habşan'a yatırımı ikiye katladığınıza dair manşetler ve temettü hakkında bazı başka iyi haberler görüyoruz. Yani genel olarak bölgede jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönem görüyoruz ama siz

0: hala nispeten iyi gidiyorsunuz. Bunun nedenini bize açıklayabilir misiniz?
1: Memnuniyetle A1. Bence bu AD Nokgaz'ın son derece dirençli bir şirket olduğunu gösteriyor. Bugün açıklanan uzun vadeli yatırım programlarımız var. Gaz talebinin arttığını gördüğümüz için inşa ettiğimiz yeni gaz tesislerine 8,2 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Bunun son derece dirençli bir pazar olan emirliklerde gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak özellikle Asya pazarlarında gaza olan talep de çok güçlü kalmaya devam ediyor. Şimdi bu büyüme görünümünün desteğiyle şirket yeni altyapıya yatırım yapıyor. 2023 ile 2030 arasındaki dönemde 28 milyar dolarlık tahvil edilmiş bir sermaye harcaması tutarımız var ve bu faiz, amortisman ve vergi öncesi karımızdaki büyümeyi destekliyor. Aynı dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karımız %60 oranında büyüyecek ve bu da hem yerel pazarda hem de ürün tedarik ettiğimiz uluslararası pazarlardaki talep artışına olan güvenimizi gösteriyor. Örneğin LPG ve LNG ve kondansat gibi.
0: Şu anki ortamda Peter, yaşanan her şeyle birlikte ve altyapıdan biraz bahsettiniz. Son savaş veya jeopolitik gerilimler Körfez dışındaki LNG altyapısını geliştirme beklentilerinizi hızlandırdı mı?
1: Bizim bugün Arap Körfezi içinde faal durumda olan yıllık 6 milyon ton LNG üretimimiz var. Ruwais'te yıllık 9,6 milyon tonluk başka bir tesis inşa ediyoruz. Ama başka seçenekleri de araştırıyoruz. Ve bugün bu seçeneklerin neye benzediğine bakıyoruz. Henüz verilmiş bir karar yok. Ancak şirketin elbette birincisi bugün rakamları gördüğünüz üzere 660, 5 milyon dolarlık çok güçlü bir net gelirle sonuçlanan zorlu ortamı yönetmeye odaklanması var. Ama aynı zamanda geleceğe bakıyoruz. Bugün duyurduğumuz yeni tesis yatırımıyla geleceğe bakıyoruz. Ayrıca sorunuza gelince emirliklerin doğu kıyısındaki konum seçeneklerine bakarak şirketi nasıl daha da dirençli hale getirebileceğimize bakıyoruz.
0: Ruwais tesisinden bahsettiniz. Bunun inşaatı devam eden gerilimlerden hiç etkilendi mi?
1: Yani Ruwais'in ilk kargolarını 2028 sonlarında teslim etmesi planlanıyor ve inşaat faaliyetlerine başladığımızda aslında programın biraz önündeydik. Bu yüzden tedarik zinciri aksamalarının şu ana kadar programımız üzerinde çok az etkisi olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Yani bazı projelerin aksamalardan etkilendiğini inkar edemezsiniz. Ancak amiral gemisi projelerimizden biri olan Ruwais LNG bu anlamda gerçekten iyi gidiyor ve dediğim gibi bu iki trenli bir çözüm. İlk kargo 2028 sonu, ikinci tren ise 2029'da ve her şey yolunda gidiyor.
0: Evet, ben de hedeflerinize bakıyorum ve onlar da yolunda görünüyor. Fakat Hürmüz Boğazı'ndaki durumun gerçeği şu ki gemiler hala saldırıya uğruyor veya saldırı riski altında. Bu hafta sonu bir ADNOC gemisi de dahil olmak üzere son olaylar bunu gösteriyor. Peki tüm bu faktörleri detaylıca hesaba kattığınızda acaba bilançonuzda daha önce hiç hesaba katmadığınız veya gözden kaçırdığınız ek maliyetler öngörüyor musunuz?
1: Güzel bir soru. Çünkü piyasalara verdiğimiz tahminlerimizde her zaman belirli aralıklar bulunur. Örneğin, 3. çeyrek net geliri için 600 ila 800 milyon, tüm yıl için ise 3,5 ila 4 milyar dolar. Bu aralıkların tamamı Hürmüz Boğazı'nı kaç geminin geçebileceğiyle ilgili ve bu geçişin olup olmaması bazen maliyet üzerinde etkili oluyor. Şu ana kadar tedarikçilerin, satıcıların ve insanların oldukça esnek olduklarını ve uyum sağlamaya başladıklarını gördük. Bir etkinin olduğunu inkar edemezsiniz. Ancak aynı zamanda yatırım programlarımıza baktığımızda programı büyük ölçüde yönettiğimiz İPİS'i sözleşmeleri kullanıyoruz ve bir İPİS'i sözleşmesi bize maliyet artışlarına karşı büyük koruma sağlıyor.
0: Ve son olarak Peter, enerji, ham ürünler, LNG ve LPG fiyatlarının arttığını görüyoruz ve bunun kaçınılmaz olarak bir etkisi olacaktır. Son 5 ayda gördüğümüz artış muazzamdı ve bu durum kaçınılmaz olarak sizin işinizi ve diğer işleri etkiliyor. Peki, fiyatlardaki artışın ham ürünlerin fiziksel hareketi açısından gördüğümüz aksamalarla ne noktada dengeleneceğini düşünüyorsunuz?
1: Bugün yaptığımız gibi yatırım kararları alırken piyasadaki büyümeyi ve aynı zamanda arz artışını kolaylaştırmakla ilgili her şeyi duyurduk. Uzun vadeli bir bakış açısı benimsiyoruz. Yani bu mega proje yatırımlarını yaparken temel unsurlara dayanan uzun vadeli bir bakış açısı benimsiyoruz. Özellikle Asya'daki gaz talebini nasıl görüyoruz? Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gaz talebini nasıl görüyoruz? Ve nihayetinde yatırım kararlarımızı bu şekillendiriyor. Kısa vadede dirençli olduğumuzdan ve projelerimizin güçlü getiriler sunmaya devam etmesinden emin oluruz. Ancak biz uzun vadeli bakıyoruz ve büyüme için bu şekilde yatırım yapıyoruz.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılık

0: Birlikte mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Haftanın ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftaya nispeten geçtiğimiz haftaki gelgitler sonrasındaki bir miktar daha ılımlı görünüme evrildiğimiz bir noktada bırakmıştık geçtiğimiz haftayı, Ağustos'un ilk işlem günlerini. Bu haftaya da pozitif başladığımızı söylemek mümkün. Gün içerisinde özellikle ulaştırmada bir miktar %1'leri gördüğümüz aşağı yönde bir seyir vardı. Oradaki satış baskısı azaldı ama bankacılık tarafında bu kez satış baskısının arttığını görüyoruz. Şu an itibariyle bankacılık endeksi günlük bazda %1 düşer vaziyette ama diğer endekslerde sözlerime başlarken ifade ettiğim gibi özellikle sanayide %1'lere yakın, BIST 30 ve BIST 100'de de kabaca %0,70'ler civarında yukarı yönde yüzdesel değişimler var. 116 milyar TL'lik de bir BIST 100 hacmi var. Dolar TL'de haftaya 47,71'in üzerinde başladık. Bununla beraber CDS'imiz 230'dan adım adım gerilerek 225'in de gerisine geldi. Ons altın bir miktar negatif tarafta şu an 4330 dolarda ve gümüşte de 64 doların üzerine takip ettiğimiz gün içerisinde tekrar bir miktar daha 64 doların altına ve yüzdesel bazda yukarı yöndeki değişimin zayıfladığına tanıklık ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü akıllı parada siz değerli izleyicilerimizle beraber ABD verilerini karşılamıştık malumunuz. Bir miktar düşen ABD tahvil faizleri yönünü tekrar yukarıya çevirdi spot dolar endeksiyle beraber. Bunun dışında risk iştahının Asya tarafında özellikle canlı olduğunu, Avrupa'da nispeten biraz daha zayıf olsa da görünümlerin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bir dakikalık hızlı bir özet geçtik. Her pazartesi olduğu gibi gidiyoruz yine opsiyon kısmına. Ateşan Aybars'a. Opsiyonda her pazartesi olduğu gibi sevgili Ateşan abimizle, Ateşan Aybars'la birlikteyiz. Ateşan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Seni takdim ederken hemen gözüme tekrar bakayım diye 3 stratejideki firma

0: Malar çarptı. Meta, SpaceX ve RTX, ki RTX Trump başkan olurken çok revaçtaydı. Seninle birkaç kere de bunun stratejileri üzerine konuşmuştuk. Bu hafta yine kulağımız sende.
1: Aynen. Şimdi dediğin gibi yine 3 tasarım yaptım. İlki Meta platform. Meta Temmuz başında bu hisse 682 dolardan bilanço açıklaması sonrası 525 dolara kadar geriledi. Sonra hızla tekrar 593 dolara kadar yükseldi. Şimdi bu ciddi düşüşün ardında ne vardı? Her zaman gibi yatırımcıların sürekli endişeleri. Yani öz sermaye harcamaları, nakit akışı endişeleri. Bir de buna bir takım legal, yasal davalar eklendi son zamanlarda. Haksız rekabet meselesiyle 567 milyon dolar ceza kesildi Meta'ya. Bu Mart ayında da 375 dolarlık bir başka cezası var. Herhalde bu davaların şirketin yıllarca mücadele etmek zorunda kalacağı, sürekli ve can sıkıcı bir süreç olacağı tahmin ediliyor. Ama bu Meta'nın en kötü yanı, en kötü senaryosu. İyi tarafından bakılırsa bu şirketin, Meta'nın 3.6 milyar aktif kullanıcısı var ve müthiş bir reklam gelirleri sağlıyor. Bir de bunun üzerine şimdi yapay zekanın getireceği ayrıcalıklarla, avantajlarla ve de Meta gözlük tekrar gündeme geldi. Bunlarla fiyatının daha da artması bekleniyor. O yüzden yukarı yönlü bir takvim, kalender, spread düşündüm. Hemen bakalım ona.
0: Grafikten tasarıma geçti şu anda ekran.
1: Şimdi Çağlar, kalender spread'te biliyorsun iki farklı vade kullanıyoruz. 14 ve 28 Ağustos vadelerini kullandım. Piyasa yapıcıların beklentilerine göre, volatiliteye bakarak 14 Ağustos'a kadar bu hissenin 23 dolar, 28 Ağustos'a kadar da 41 dolarlık bir hareket etmesi bekleniyor. Dolayısıyla strike seçimi, kullanım fiyatı seçimi için 130 doları seçtim. Kısa vadeli call opsiyonunu açığa satıyorum. Uzun vadeliyi de satın alıyorum. Şimdi iki haftalık bir tasarım bu. Bu spread'in maliyeti 578 dolar. Maksimum risk bu. Risk profiline bakılırsa maksimum kazanç Apex denilen o zirvede, yani call opsiyonu sattığımız seviyede 1200 dolara kadar yükseliyor. Ama öncesinde ve sonrasında hala kazançlı bir tasarım. Şu an Meta 593 dolar seviyesinde işlem görüyor. Eğer yükselmesi halinde başa baş seviyeleri olan 597 dolarla 668 dolar arasında geniş bir aralıkta kazançlı olan bir tasarım. Teta'sı pozitif, zaman lehimize. Delta'sı da pozitif, yani yükselme yönünde bir eğilimi var diye düşünüyoruz. Böylelikle calendar spread'i bitirelim. Bir sonraki, dediğin gibi, SpaceX.
0: Bu arada biz yayına hazırlanırken sözünü balla kestim Ateşhan abi. Halka arz fiyatın üstüne geldi yanlış görmediysem. Uzun düşüşlerden sonra.
1: Evet, 135 dolara halka açılmıştı. Şu an Cuma kapanışı 133 oralarda. Bugün nasıl açılacak bilmiyorum, bakmadım ama haklısın. Bu seviye son 3 haftanın, biliyorsun bir hayli düştü, sonra toparlamaya başladı. Son 3 haftanın en yüksek seviyesi 133 dolar civarı. Burada sermaye harcamaları, SpaceX'in sermaye harcamaları piyasa beklentilerinden biraz yüksek olsa da kazançları beklentilerin üzerinde. Ayrıca SpaceX'in Nvidia ile ortak çip üretim projesi var. Terafab projesi. Ayrıca Starlink aboneleri de bir hayli iyi gidiyor. Satışları artıyor. Daha da önemlisi, SpaceX halka açılırken bir ay önce falan, kısa süre önce bütün hisseleri açmamıştı. Bir kısmını bekletiyordu. Onlardan 910 milyonluk yeni hisseyi piyasaya sürdü hafta içinde. Ama bu pek olumsuz karşılanmadı. Teknik olarak şu an 30 günlük hareketli ortalama etrafında dolanıyor. Bunun için de geçen hafta da Oracle'a yaptığım gibi bir cash secured put, nakit teminatlı put opsiyonu satmayı seçtim. Hemen ona bakalım.
0: Geldi.
1: Kadar bu iki amaçlı bir opsiyon tasarımı. Çok kullanılıyor diye sık sık yapıyorum bunu. Hisseleri daha düşük fiyattan sahiplenmek ya da sadece gelir toplamak isteyen yatırımcıların tercih ettiği bir opsiyon tasarımı. Sadece put opsiyonu satıyoruz. Hepsi bu. Beklentim olarak hissenin nötr ya da hafif yukarı hareket etmesi, hatta bir miktar gerileyebilir. Yani başa baş seviyesine kadar gelirse de zarar olmuyor. Yani 4 halden 3'ünde bu kazançlı bir tasarım. Bunun için 21 Ağustos vadesine gidiyorum. 120 kullanım fiyatlı put opsiyonunu açığa satıyorum. Dediğim gibi bu 133 dolardan kapanmış cuma akşamı. Bu opsiyonun fiyatı hisse başına 3.75, 3 dolar 75 sent. Yani lot başına 375 dolarlık bir kredi topluyorum. Vade sonunda, yani 21 Ağustos'ta, eğer bu SpaceX hissesi 120 dolar üzerinde kalırsa opsiyonlar çöpe gider ve prim cebimizde kalır. Ama 120 doların altına giderse satın alma, yani atanma yükümlülüğü var. Dolayısıyla sermaye yoğun bir tasarım gibi düşünülebilir. Ama pek önemli değil. Eğer böyle bir hal olur, assignment yahut atanma olur hisse senetlerini alırsanız, ister tutarsınız, aracı kurumlar yardım eder finansal anlamda, istersen de doğrudan doğruya piyasada anında satarsın ve yükümlülüğün kalmaz. Dolayısıyla bir hayli hareket alanı olan bir tasarım. Bir sonraki bahsettiğin RTX.
0: Evet, Trump başkan olunca bayağı bir beklenti bununla ilgili dile getirmişti Ateşhan abi.
1: Doğru, aynen öyle ama bu eskiden Raytheon Technologies diye bir firmaydı. Havacılık ve savunma sektöründe çok ciddi bir sektör ama daha da güçlenmek için Nisan 2020 civarında United Technologies Corporation ile birleştiler. Tabii bu hisse muhteşem yediler yahut çip sektörü gibi, yarı iletken sektörü gibi pek hareketli değil. O yüzden uzun vade seçtim. Çünkü bazı yatırımcılar daha uzun vadeye yayarak, hatta bir sonraki yılın ilk ayına giderek yıl içindeki kazancın vergisini öteleme imkanı bulurlar. Dolayısıyla elinizde hisse varsa kol opsiyonu satarak hem gelir sağlar hem de bir miktar yükselmesine imkan sağlarsınız. Ama elinizde hisse yoksa, yani covered call durumu yoksa, hisse senediyle kol opsiyonunu birlikte satın alırsınız. Buna da call right. Alright diyoruz. Teknik olarak kazanç açıklaması sonrasında yukarı yönlü bir boşluk, ciddi bir boşluk oluştu. 223 civarında hemen birkaç dolar altında destek var gibi. Ama ben daha öteye gidip daha güvenli bir tasarım yapacağım. Ona hemen bakalım.
0: Ekranda.
1: Şimdi bu grafik aynı bir önceki yaptığım cash secured put grafiğine benziyor ama farklı tabii. Kol opsiyonlarıyla yapıyorum bunu. Burada hissenin bir miktar yükselmesini bekliyorum. Şu an 223 dolar civarında. 15 Ocak vadesine gidiyorum. 15 Ocak 2027 vadesine gidiyorum. Ve 260 dolar kullanım fiyatlı kol opsiyonu satarak hem prim topluyorum hem de hisse şu an 223'lerde, 260'a kadar giderse de hisse senedinin kazancıyla devam ediyor. Yok eğer aşağı yönde dönerse Bunun primi 4.460 dolar. Yani kol opsiyonu sattığımız zaman 4.160 dolarlık bir prim topluyoruz. Bu tabii aşağı yönde bir hedge anlamına geliyor. Yani böylelikle aşağıya giderse belli bir yere kadar bize güvence veriyor. Yukarı giderse hem cebimizde prim var hem de hisseden

0: olarak vergi avantajıyla da işlem görülebilir. Diyelim bitirelim Çağlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi keyifli dinledik Ataşan abi ve opsiyon kısmına Ataşan Aybars'a burada noktayı koyalım. Ufak bir araya gidelim. Hemen ardından Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk stüdyoda bizlerle olacak. Kaçırmayın.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Akıllı Para'da şimdi de Yapı Kredi yatırım baş stratejisi Murat Berk bizlerle. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen taze web sitemizde de var. Geçtiğimiz hafta Cuma günü kimilerine göre beklentiler dahilinde ama kimilerine göre biraz şaşırtıcı bir veri seti karşıladık istihdam tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bugün de JP Morgan stratejistleri bu veri sonrasında

0: zayıf istihdam verileriyle dolardaki tavsiyesini nötre düşürdü. Şimdi biz Trump dönemi başlarken ilk etapta daha koltuğa oturmadan yine bir güçlenen dolar izlemiştik. Hatta tekrar spot dolar endeksi 110'lara 115'lere mi gidecek diye konuşuyorduk. Ardından zayıf dolar temasıyla gelişen ülke para birimlerinin dahi dolara karşı değer kazandığı bir süreci izledik. Sonra savaşla vesaireyle ortalık karışınca tekrar güçlenen bir dolar teması izledik. Katılır mısınız JP Morgan stratejistlerine ve olası bir sizinle önceki sohbetimizde konuştuğumuz sene sonu risk iştahının yükselmesiyle doların zayıflığı bize yeni bir tema getirebilir mi bu yıl bitene kadar?
1: Getirir. Yılın son çeyreğinde getirecek. Onun öncesinde doların değer kazandığı dönemler faizlerin de yükseldiği dönemlerdi. Şimdi yen müdahalesiyle birlikte çok akıllıca bir şey yaptılar. Japonya'ya repo vasıtasıyla dolar sağladıkları için Japonya Amerikan tahvili satmak zorunda kalmadı. Faizler artmadı. Doların hızını bir şekilde kesmiş oldular. Dolayısıyla dolar belki çok zayıflamayacak ama hızı kesildi buralarda. Ben biraz yatay seyretmesini bekliyorum açıkçası.
0: Peki sizinle özellikle konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de hemen piyasayla ilgili bir unsurdan başladık ama bence günümüz dünyasının hem altyapısını hem de üst yapısını belirleyici unsurlardan bir tanesi. İnsansız robot üreticilerinde şu an Çin hakimiyeti %97 ki ben daha talebeyken 2010'lara gelmeden Çin'deki robotla üretilen ürünlerin kapasitesiyle ilgili Asya ekonomileri dersinde mesela bugünleri açıkçası ders kitapları dahi biraz öngörüyordu. Bu bir anlam ifade etmeli mi? Sadece yapay zeka kısmına odaklandık ama mesela sanayisizleşmeyi vesaireyi de konuşuyoruz. Evet. Biraz sanayi tarafına da bakıp eğer Çin örnek alınacaksa bu tarafla ilgili de kaslar güçlendirilmeli mi?
1: Tabii ki. Yani Çin yapay zeka alanında zaten bir sürü atılım yapıyor. İşte DeepSeek olsun, işte Kimi modeli olsun vesaire. Sadece o alanda değil, insansız robot alanında, çip alanında mesela son ürettikleri çipler çok başarılı. Halka arz yapıldı bir tane çok, o da çok başarılı. Yani sanayinin özellikle katma değeri yüksek olan kollarında Çin dört nala koşturmuş gidiyor şu an. Dolayısıyla diğer ülkelerin buna karşı bir takım stratejiler geliştirmesi gerekiyor. En yakın örnek bence burada Avrupa. Avrupa burada Çin tehdidini ciddiye aldı. Amerika zaten almıştı da Avrupa biraz geç kaldı belki ama şu an Çin tehdidini ciddiye aldı ya, kendi sanayilerini koruma adına adımlar atıyor. Made in Europe bu adımlardan bir tanesi. Bence çok hani ciddiye alınması gereken de bir adım. Dolayısıyla Çin geliyor. Yani sadece yapay zeka alanında değil, katma değeri yüksek olan teknoloji alanının her alanında geliyor ve her gün neredeyse yeni bir buluşla geliyor. Dolayısıyla hani sadece burada şeyden de bahsetmemek lazım. Belki insan kaynağından da bahsetmek lazım. Şu an yazılan makalelerin çoğu artık Çin'de yazılıyor, bilimsel makaleler. Bir ara beyin göçü veriyordu Çin. Şu an o beyin göçü de tersine dönmeye başladı. Dolayısıyla o açıdan bakarsak diğer tüm ülkeler açısından bir risk Çin.
0: Hatta siz de görmüşsünüzdür muhakkak. Geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam The Economist'te bir makale vardı. 2000'li yıllar başlarken Çinli öğrencilerin yurt dışına giden çoğunluğu dönmezken, oranları tam hatırlamıyorum. Şu anda ezici bir çoğunlukla birçok Çinli öğrenci yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp tekrar Çin'e dönüyorlar.
1: Tabii.
0: Bu soruları ardışık sormamın sebebi de şu. Finans kapitalinin dünyadaki başkenti Amerika Birleşik Devletleri diyebiliriz herhalde. Bunda bir beis yoktur ve tıpkı güvenlik ittifakında olduğu gibi Kuzey ve ne diyelim Batı ittifakı, NATO'ya adını veren finans kapitalinin ikinci başkenti ya da 1,5. başkenti de Avrupa'ydı. Şimdi farklı bir dünyada bloklaşma izliyoruz ama Çin'in finans kapital olarak birikimi özellikle 2000 yılından itibaren çok fazla artmış olabilir. Lakin geleceğe dönük yatırım yaparken sadece yapay zeka ve değerlemelerine odaklanmak yerine mesela sanayiye dönük de insanlar birikimlerini ister yurt içi ister yurt dışı bir takım varlık sınıflarına yatırırken bunları gözünün önüne getirmeli mi sizce?
1: Getirmeli tabii. Çin şu an o aşamada değil. Yani şu an Batı'nın yanına bir finans merkezi olarak gelebilecek aşamada değil ama çok akıllıca bir şey yapıyorlar bence. Özellikle altın alımlarını ben buna bağlıyorum. Renminbi yani Yuan'ı convertible hale eninde sonunda getirecekler ama şu an zamanı değil. Özellikle altın biriktirmelerin sebeplerinden bir tanesi bu. Onu da tamamladıkları zaman, tabii yasal alt boşluklarını da tamamladıkları zaman o da bir finans merkezlerinden biri haline gelecek.
0: Özellikle Türkiye'nin de geçtiğimiz hafta içinde olduğu bir güvenlik ittifakından söz ediyorduk. Evet. Dün bununla ilgili Thomas Piketty'nin bir paylaşımını yaptıktan sonra bir kullanıcı da şöyle bir eleştiride bulunmuş. Özellikle Avrupa ve dünyanın her yerinde biliyorsunuz sağ popülist ve otoriter liderler, hareketler ciddi anlamda başa oynuyor şu anda. Hatta liderlikleri tartışmasız olanlar var. Bunu sadece geçmiş dönemde neoliberal ekonominin eskimesine vesaireye bağlamak biraz basit olur. Aslında göçlerin bu kadar kitleselleşmesi politik olarak da bunları doğurdu. Neoliberalizm kötü savını baştan kabul etmek biraz hafif kalıyor diye. Şimdi Çin bir model. Siz de çok iyi hatırlarsınız 2016 yılında Çin'i de işin içine katarsak Donald Trump ABD başkanı olduğunda dünya ekonomilerinin kabaca %70'i sağ ve otoriter liderlerce yönetiliyor diye bir tablo vardı. Şu anda 2026 itibariyle bunun artık olağan bir norm olduğunu kabul etmeliyiz. Bu dönemlerde borsa rekorlarını da çok fazla konuşmaya başladık. Böyle giden bir yeni çağa girmiş olabilir miyiz?
1: Yeni çağa girdiğimiz kesin ama bunun sürdürülebilir olup olmadığı tartışmalı. Yani sermayenin gittikçe daha fazla pay aldığı, emeğin daha az pay aldığı bir dünyanın sürdürülebilir olması mümkün değil. Çin de burada aslında neoliberal bir ülke bile bence sayılabilir. Açıkçası orada da gelir farkı uçurumuna baktığın zaman korkunç boyutlarda. Dolayısıyla bu yeni bir çağ olabilir ama bence geçici bir çağdan bahsediyoruz burada. Sürdürülebilir bir çağdan bahsetmiyoruz. Yani bir yerde moda gibi. Açıkçası burada sol popülistlerin kazandığı yerler de oldu.
0: Çok nadir araya girebilirler.
1: Evet. Güney Amerika, o ülkelerin biraz kültürel, tarihsel altyapısıyla da alakalı ama ortada şöyle bir gerçek var. Halklar sadece göç nedeniyle değil, yani sermayenin gittikçe daha fazla pay alıyor olmasından seçmen rahatsız oldu ve tepki oylarıyla aslında sistem oyuncularını cezalandırdı. Popülist akımların yerleşme sebebi oydu bence ama bu çok sürdürülebilir değil. Yani burada yeni bir takım kombinasyonların doğması bence sadece bir zaman meselesi.
0: Rastladınız mı bilmiyorum. Jill Lepore Harvard Üniversitesi'nden Artificial State diye bir ifade ortaya attı. Yani gelecekte devlet de bugün yapay zeka ve merkeziyetçilik ekseninde konuştuğumuz şeyin bir başka tezahürü olarak karşımıza çıkabilir diye. Şimdi robotlaşma, işte piyasadaki yansımaları vesaire diye konuştuk ama mesela insan emeğine ihtiyacın azalmasıyla gelecekte bizim toplum dediğimiz konular, mesela göçün de 20. yüzyılın sonundan bugünlere kadar izlediğimiz şekilde aktif olmayacağı bir sınırlı devletler. Yani herkesin sınırını ve toplumunu koruduğu bir şekle dönüşebilir mi sizce?
1: Pek sanmıyorum açıkçası.
0: Yine hep emeğe ihtiyaç olacak diyorsunuz.
1: Emeğe mutlaka ihtiyaç olacak. Şu an yapay zeka bir sürü rutin işi yapıyor. Çok faydalı, herkesin hayatını değiştirdi ama aynı şey demir yolları için de söylenmişti. Telgraf için de söylenmişti. Telefon için de söylenmişti. Hatırlayacaksınız, internet için de söylenmişti. Bunların hepsi hayatımızı değiştirdi ama sonuç itibariyle insan ögesini ortadan kaldırmadı ve göçün sebebini keşke ortadan kaldırabilse ama burada küresel ısınma, su yokluğu gibi sebepler de var. Nüfus artış hızlarının çok daha yüksek olması gibi sebepler de var. Dolayısıyla burada yapay zekayı bir kurtarıcı gibi görmek bence çok gerçekçi olmaz.
0: Ki iklim değişikliği ile ilgili Avrupa'nın bu sene uğradığı zararın 100 milyar eurolarla ifade edildiği bir dönemden geçiyoruz. Tabii. Şimdi Trump ikinci kez koltuğa oturduğunda hemen ilk beklenti bilhassa sürdürülebilirlik, yeşil tema vesaire gibi varlık sınıflarında, ki buna ilişkin Türkiye'de fazlaca yatırım fonu da mesela görüyoruz. Hemen hemen her portföy şirketinde sekteye uğrar diye konuştuk ama umulduğu kadar burada ciddi anlamda bir gerileme görmüyoruz gibi şu ana kadar en azından. Evet. Ama öte yandan da konvansiyonel diyebileceğimiz işte fosil yakıtlar vesaire zaten İran savaşıyla ciddi bir burada finansal habitat da oluşturdu kendine. Bunun bir noktada denge bulması mı söz konusu olur, yoksa bir tarafa doğru özellikle biraz önce konuştuğumuz o siyasal politik tema sürerse kaymasını mı bekleriz?
1: Biraz Trump'la alakalı. Trump aslında büyük petrolün desteklediği adaylardan bir tanesiydi. Savaşla birlikte bunun önemi daha da arttı ama sürdürülebilirlik, yeşil enerji dediğimiz temalar olmazsa olmaz. Neden olmazsa olmaz? Çünkü yapay zekayı tartışıyorsak eğer buna devasa yatırımlar gerekiyor ve devasa yatırımların yapılması sadece fosil enerjiyle sağlanabilecek bir şey değil. Burada elektrik altyapısı söz konusu, güneş enerjisi söz konusu, buna benzer bir sürü farklı enerji kaynağın, nükleer enerji özellikle söz konusu. Bunların bir sürü farklı kaynağın bir araya gelmesi gerekecek. Yani sadece fosil kaynaklar bundan sonra ağır basar, Trump döneminde olduğu gibi diğerlerini kenara atabiliriz gibi değil. Yani bu sadece bir moda değildi. Bu ESG dediğimiz konu da sadece bir moda değildi aslında. Bu
0: mecburiyetten
1: doğan bir şey. Yani ve bu ortaya çıktığında yapay zeka nedeniyle bu kadar yatırım yapılacağı da belli değildi. Bu yatırımların yapılma tahminleri de gittikçe yukarı revize ediliyor. Trilyonlardan bahsediyoruz. Trilyonlardan bahsettiğimiz noktada sürülebilir değil sadece fosil kaynaklarla onları yapmak ve işletmek.
0: Son yazınızda bu arada hem Aldous Huxley hem de Carl Jung'dan alıntıyla başlamıştınız. Soruları aslında buraya kadar getirmemin altında da hem burada insan davranışları hem de gidişatı insanın algılayış şekline dönüktü. Kısa vadede de konuşacak olursak, çok da ben Rubin'i ve Michael Burry üzerinden örnek vermeyi sevmem ama Michael Burry yine sansasyon yaratacak biçimde. Herkes açamaz ama ben şimdiden kısa pozisyonumu açmaya başladım. Zaten gün aşırı artık sosyal medyada ya dotcom kriziyle, 2008 kriziyle bir şekilde yakınlaştığımız, o bariyerleri aştığımız bir takım veri ya da fiyatlamaları görür vaziyetteyiz. Bu sene olmasa bile kısa vade içerisinde çok ciddi bir düzeltme bekler misiniz negatif anlamda? Başta teknoloji hisseleri ve teknoloji teması ile ilgili ve dünya borsaları ile ilgili.
1: Yazılarımda değinmeye çalıştığım gibi Eylül ayında bekliyorum ben. Çok sert bir satış bekliyorum Eylül ayında. Yani iki hafta önce biz taktiksel olarak olumluya dönmüştük. Hem global piyasalar açısından hem yurt içi riskli varlıklar açısından. O fena gitmedi. Yani tarihi zirveler gördük. S&P 500 endeksi olsun, işte Dow Jones olsun, Russell olsun, diğer endeksler olsun, Avrupa'daki endeksler olsun. Fakat Eylül ayı gibi bence özellikle de Ağustos sonunda Jackson Hole'da Kevin Warsh'un konuşması bence çok fazla kafa karıştıracak. Yani onun bir fragmanını gördük esasında. Yani bono piyasalarını belki de isyan noktasına getirecek kadar kafa karıştıracak. Onun da Eylül ayı içinde sert bir düzeltme yaptırmasını bekliyorum. Fakat başta konuştuğumuz gibi, daha önce de sizinle konuştuğumuz gibi, Ekim yıl sonuna kadar da ciddi bir rally bekliyorum. Yani zikzaklı. Şu an iyi bir periyottayız. İki hafta önce bunu tespit ettik. O yolunda gidiyor hala. Fakat Eylül yaklaşırken o bahsettiğimiz düzeltmeyi göreceğiz diye düşünüyorum ben.
0: Hem kanalımız hem akıllı para izleyicileri sürekli Japonya'ya maruz bırakmak istemiyorum ama önemli olduğunu düşündüğüm için bol bol burada sizden hariç diğer konuklarımızla da, baş ekonomistimiz Aslan Uğur Seren'le de Japonya'yı konuştuk ama Japonya konusunda bu kadar başta Amerika tırnak içerisinde ödlerinin koptuğu Japon varlıkları dünyadan ana yurtlarına döner tsunamisi eğer beklenilen senaryo gerçekleşmeye başlar ya da sizin söylediğiniz gibi bundan bir kesit izlersek dünyayı ciddi anlamda sallayabilir mi?
1: Sallayabilir. Bir kesit izleyeceğiz Eylül ayında. Büyük ihtimal bir kesit izleyeceğiz. Yani orada Amerikan faizlerinin yükseldiği, Japon yenin ilk başlarda çok ciddi değer kaybettiği fakat ardından müdahalelerin geldiği, koordineli müdahalelerin geldiği ve Japonya'nın değer kazanmaya başlayıp carry trade'leri vurduğu bir senaryo büyük ihtimal göreceğiz diye düşünüyorum ama o bir kesit olarak kalacak. Yani ben şuna inanmıyorum. Japonların yurt dışındaki varlıkların önemli bir kısmı yurt içine dönmeyecek.
0: Buna bunun için bir sebep olduğunu mu düşünüyorsunuz?
1: Hayır.
0: Peki?
1: Yani tabii ki onun için bir sebep yok. Çünkü aradaki faiz farkı çok fazla. Şimdi demografik olarak da düşündüğümüz zaman ki bu para sahiplerinin çoğu da emeklilik fonu zaten. Bunların kanunen belli bir getiri elde etme zorunlulukları var. O getiriyi yurt içinde elde edemeyecekleri için niye elde edemeyecekler onu da açmak lazım. Çünkü Japonya faizi arttıracak doğru ama çok fazla arttırırsa da bu sefer borç yükünü çeviremez hale gelecek. Dolayısıyla bir ikilem içinde. Yani Japon yatırımcı yurt dışına parasını plase etmeye devam edecek. Fakat bu demek değildir ki dönem dönem bu para evine döner. Döndüğü zaman Japon yeni değer kazanır. Japon yeni değer kazandığı için carry trade'ler bundan zararlı çıkar ve bu hisse senetlerinde döner dolaşır vurur. O öyle bir episodlar göreceğiz ama trend anlamında baktığımız zaman ben trendin yurt dışına yatırım yapmaya devam etmek şeklinde olduğunu düşünüyorum Japonya açısından.
0: Peki ikisini bir tuttuğum için sormuyorum Murat Bey ama birlikte hareketlerini son dönemde en azından çok fazla alıştık. Tüm bu konuştuğumuz koşullar dahilinde altın ve gümüş spekülatif yukarı ya da aşağı yönlü bir takım hareketlerin malzemesi olabilir mi?
1: O olabilir. Ben Eylül'deki düzeltmede altının da maalesef düşeceğini düşünüyorum. Maalesef deme sebebim ben altın için uzun vadede son derece olumluyum. Belki de maalesef dememek lazım. Belki de düşerse çünkü bir alım fırsatı verecek. Burada spekülatif dönemlerde altın ve gümüş de buna takılabiliyor. Evet ama

0: oralarda bence önemli bir dip yapıldı. Şu anki seviyelerin biraz altında ve şunu görüyoruz. Merkez bankaları almaya devam ediyor. Bunlar
1: güçlü, Çin'e gördük en
0: evet,
1: son.
0: Bunlar güçsüz eller değil. Bunlar güçlü eller ama şunu da ayırt etmek lazım. Bunlar fiyattan bağımsız olarak alım yapmıyorlar. Bunlar özellikle Çin fiyatlar çok yükseldiği zaman almıyor. Fiyatlar düştüğü zaman alıyor. Yani çok akıllıca bir trader gibi hareket ediyorlar ama bu yönün yukarı olduğu anlamına geliyor. Yapısal olarak altın ve gümüş için yön yukarı.
1: Biraz da iç taraftan bahsedecek olursak. Bu 2 aydır konuştuğumuz yabancı borsaya hani kısmen geldi kısmen gelmedi evet. Ama tahvil tarafıyla ilgili borsa kadar konuştuğumuz nötrlükte diyelim konuşmuyoruz. Bu böyle devam eder mi siz? Yani Türk varlıkları için olumlu bir senaryo çizsek hangi Türk varlığını öne koyabiliriz?
0: Hisseye öne koyarız bence. Hisseyle bono diyelim, yerel bonoları. Çünkü Türkiye'nin hikayesinin direkt enflasyon, dezenflasyon ve dolayısıyla Merkez Bankası'nın atacağı adımlara bağlı olduğunu biz düşünüyoruz. Yılın başında da o yönde ciddi beklentiler vardı hatırlıyorsunuz. Sonra birkaç veri iyi gelmedi. Ardından bir de enflasyonu iyicene hortlatan bir savaş araya girdi. Dolayısıyla o dezenflasyon istenen hızda ve ölçekte gerçekleşmedi. Bundan sonrası için özellikle mevsimsel etkilerin de biraz ağır basmasıyla birkaç ay iyi bir enflasyon görebiliriz. O Merkez Bankası'nın önce fonlamayı daha aşağı çekmesine ardından da faiz indirimlerini gündeme getirebilir. Bunları piyasa önceden satın alır. Yani önceden satın alacağını da tahmin ettiğim için hisse senetlerini ön plana çıkarırım. Bonoları da ön plana çıkarırım şu aşamada. TL cinsi varlıklarda diyebiliriz kısacası.
1: Seneyi peki nerede bitirirsek bu çok olumlu olur sizin için enflasyon anlamında, TÜFE anlamında?
0: Bence 27-28 başarı olur.
1: Bunun çok ne diyelim ortada bir ihtimal olduğunu söyleyebilir miyiz yoksa yakın ya da uzak diye niteler misiniz?
0: Ortada bir ihtimal bence. Yani olmayacak bir şey değil.
1: Önümüzdeki yıl peki savaş eğer denklemden çıkarsa bu zamanlar mesela yine neresi sizin için optimum noktada? Çünkü bu %30'un altına belirli bir şekilde belli sebeplerden dolayı bir türlü gelemiyor.
0: Bir, bir katılık oluşmuş olmasına muhtemelen orada.
1: Ya bu sene seneye Ağustos'ta mesela %20'lerde olsak sene sonunda dediğiniz senaryo gerçekleşirse bu en azından bir mesafe kat edildiği anlamına gelir mi sizin için?
0: Kesinlikle gelir. Bence yani %20'ler civarında olursak önümüzdeki sene bu aylarda ciddi bir başarı ortada var demektir. Her ne kadar hedeflerin üstünde olsa da.
1: Perşembe günü biraz tabii ilk elden de dinliyor olacağız.
0: Tabii bunları. Tabii çok önemli bir toplantı o bence. Yani orada beklentiler öncesinde de artacak diye düşünüyorum ben. Sonrasında da beklentiler artabilir.
1: Yani kulağımız orada olacak tabii. Bir iki dakikamız daha var. TL'nin konumuyla ilgili neredeyse hiç konuşmaz olduk ama evet. İçeride ve dışarıda şu malum konu başlıkları ve gündem devam ettiği müddetçe herhalde çok da konuşmayacağız diye düşünüyorum.
0: Yani carry trade'ler için çok uygun bir yaz. Yaz dönemi volatilitenin düşük olduğu, carry'lerin nispeten yüksek olduğu, fonlama para birimlerinin stabil olduğu carry trade için harika bir ortam. Şu ana kadar öyleydi en azından. Dolayısıyla Türk lirası da önemli bir carry trade enstrümanlarından biri. Türk lirası da Merkez Bankası'nın da iyi yönetimiyle birlikte faizlerin de yüksek olmasının sayesinde çok iyi bir performans gösteriyor. Burada carry trade'lerde önemli olan şu, şimdi bir fon yöneticisi vardı zamanında, ismini söylemeyeyim ama o carry trade'lere çok bayılıyordu. Fakat hep şu uyarıda bulunurdu kendisi. Carry trade'lere girmek çok kolaydır, rahattır ama önemli olan ne zaman trenin yaklaştığını. Çünkü tren önünde siz aslında bozuk paraları biriktiriyorsunuz, alıyorsunuz. Evet. Trenin yaklaştığı zaman da raylardan çekilme ihtiyacı olduğunu hiçbir zaman unutmamak değerli. Şu an tren yaklaşmıyor şu an.
1: Bu şahane betimlemeyle noktayı koyalım o zaman. Yapı Kredi Yatırım Başkanı Murat Berk bizlerle birlikteydi. Ve bu harika sohbetimize akıllı paranın sonuna geldik. Birazdan da Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
2: Festi.
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo.
6: Yeter. Herkes sussun, bu sefer ben konuşacağım.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Finans merkezine hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalardaki rakamlar ve veriler üzerine konuşacağız. Sonrasındaysa Thales Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Sevgili Erdal Gerçek bizlerle birlikte olacak. Onunla da orta vadeli olarak hem yapay zeka fiyatlamasının nereden nereye geldiğini, hem savaş sonrasına dönük beklentileri, hem de FED fiyatlamasının toplam tablo içerisindeki yerini risk iştahı açısından değerlendireceğiz. Ama önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir %18,40 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde 62,6 milyar liralık teklife karşılık 34,5 milyar lira net satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz %41,68 oldu. Türkiye istatistik verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık %1,4 azaldı, aylık bazda ise %0,1 artış kaydetti. 3 aylık ortalama sanayi üretimi %0,3 artışa işaret etti. JP Morgan stratejistleri Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü açıklanan beklentilerden zayıf istihdam verilerinin ardından dolar tarafında tavsiye düşürdü. Son veriler ışığında dolar için daha dar dalgalanma aralıkları öngörüyoruz diyen stratejistler, dolar yen çaprazı için 164 hedefini korudu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacaktır dedi. İranlı sözcü Umman ile Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınması konusunu değerlendirmediklerini de belirtti. Euro bölgesinde Sentix yatırımcı güven endeksi Ağustos'ta 4 puanlık artışla 0,9 puan seviyesinde ölçüldü. 1 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye oldu. Piyasa beklentileri endeksin Ağustos'ta -0,7 puan olması yönündeydi.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. BIST endeksinde kademe kademe 14.000'e doğru yaklaşma çabası var. Şu anda 13.880 puanlı endeks, %0.7 kadar yukarı yönlü hareket var. Sanayi tarafındaki hareketlilik daha belirleyici burada. Dolayısıyla belki bir miktar orası üzerine konuşmak lazım. %1 kadar yukarıda bankacılık endeksi hemen hemen yerinde saymaya devam ediyor bugün. Aynı zamanda ulaştırma endeksi tarafını da yakından izliyoruz ama biraz daha sanayi odaklı tablo şu anda piyasada daha belirleyici gibi görünüyor. Özellikle endeksin içerisinde eksiye doğru çeken taraf Erdemir cephesi gibi görünüyor. Artı taraftaysa yine Aselsan'ı söylemek mümkün. Dönelim kurlar tarafındaki tabloya bakalım. 47 lira 71 kuruş şu anda dolar TL'de. 55 lira 12 kuruş ise euro TL'deki fiyatlama olarak karşımıza çıkıyor. Euro dolar çaprazı 1.1570'lere kadar gitmişti cuma günü, özellikle tarım dışı istihdam verisinin ardından. Onun veri öncesindeki seviyeye doğru yaklaştığını görüyoruz. Şu anda 1.1550'nin altına doğru sarktığını gözlemliyoruz. Dolar endeksi de 99.77'lere doğru geldi. Aslında cuma gününün teması, eğer tarım dışı istihdam verisi eksi geldiyse bundan sonra FED kolay kolay faiz artırımı senaryosuna gidemeyecek. Dolayısıyla bu bir parça doları zayıflatır görüşüydü. Şimdi bugün itibariyle onu biraz daha tersine doğru döndüğünü söyleyebiliriz. Avrupa borsaları için tablo fena değil. Belirgin çok sert hareketler yok ama %0.2 kadar DAX endeksini, 0.1 kadar Milano'yu, onun biraz daha altında artıdaysa Paris'te Kakaran endeksini görüyoruz. Diğer taraftan Londra'da FTSE'de biraz negatif ayrışma var. %0.4 kadar eksi. Amerikan vadelilerinde de bir parça eksi var. Nasdaq vadelilerine baktığımız zaman %0.14 kadar. Ancak ayrışmayı gördüğümüz yer Dow Jones vadeleri, %0.2 kadar Dow Jones vadelilerini artıda görüyoruz. Karışık bir başlangıç olacak gibi görünüyor Amerikan seansında. Son olarak emtia piyasasına bakalım. Orada özellikle savaş takvimi piyasa üzerine belirleyici olmaya devam ediyor. Arka arkaya gelen açıklamalar, özellikle Trump'ın ben İran'ı vurmayacağım ama ekonomik olarak onların kendi kendine çökmelerini bekleyeceğim şeklindeki ifadelerine rağmen petrol yukarı kayıyor. %2 kadar yukarıda Brent petrol, $85.35'e bir kez daha geldik. WTI tarafındaysa $79.30 civarındayız. Spot altının ons fiyatı $4.330 seviyesine doğru geri geldi. Bir 10 dolar kadar cuma günkü kapanışın altında kalmaya devam ediyoruz. Gümüş biraz daha pozitif ayrışıyor ama orası da $63.75. Gümüş aralığı için çok dar bantlar, onu söylemiş olalım ve hızlıca geçelim şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turuna ilk olarak Mehmet Özdemir ile başlıyoruz. Mehmet, Amerika tarafındaki hisse senedi değerlemeleri üzerine seninle geçen hafta da yoğun şekilde konuşmuştuk. Ancak buradan baktığımız zaman önümüzdeki döneme dair beklentilerde iki şey belirleyici hale geldi. Bunlardan bir tanesi yapay zekada ve çok fazla harcama gerçekleştiriliyor ama özellikle de hyperscaler'lar tarafındaki harcamaların finansmanı tarafına baktığımızda burada şirketler aslında yapılan yatırımın bir bölümünü monetize edebiliyor. Yani buralardan beklenenin üzerinde getiri ve gelir elde edebiliyorlar. O nedenle yatırımın geri dönüş süresi acaba beklendiği kadar uzun olmayabilir mi? Bir de hali hazırda geliri olanlar için de kar büyümesi benzer bir şekilde destekleyici oluyor. Dolayısıyla biz yavaş yavaş kademe kademe acaba buralardaki beklentileri bir tık daha yukarı alabilir miyiz diyen raporlar görmeye başladık. JP Morgan'ın ki bunlardan bir tanesi.
1: Tam olarak 7800'den son 2 ayda ikinci revize 8000'e geldi. Şu anki seviyeye baktığımızda cuma kapanışına göre %3-%3,5'luk civarda bir potansiyelden bahsediyoruz özellikle. Ama bu revize özellikle JP Morgan'ı Goldman Sachs'ın hali hazırdaki yukarı doğru revizesine ki 8000'ler çerçevesindeki beklentilerine doğru çekiyor. Özellikle 8000 çerçevesini biz ilk olarak Goldman Sachs tarafında görmüştük. JP Morgan buraya geldi. Neden? Nedeni basit, ekranda görüldüğü üzere hisse başı karlarının büyümesi. Şimdi resesyon dönemlerinde zaten biz karların geri çekildiğini biliyoruz. Ardından ciddi bir sıçrama gösterdiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu sıçramalar, resesyon sonrakisi ciddi toparlamalar dışarıda bırakıldığında burası 1998'den bu yana en iyi hisse başı kar büyümesine işaret ediyor. Burası dotcom balonu, burası özellikle 2008 Lehman Brothers krizi, burası da 2021 tarihinde gördüğümüz resesyon. Bu dönemler dışarıda bırakıldığında yapay zeka gerçekten karlılık üretiyor. Çip şirketleri tarafında bunu görüyoruz. Hiper ölçekleyiciler tarafında bunu görüyoruz. Ve ayrıca JP Morgan analistleri şu tabloya bakıp 8000'e revize edebilirler S&P 500 hedeflerini. Ama şunu da diyorlar ki 2027 yılında bu hiper ölçekleyicilerin harcamaları 1.2 trilyon dolara çıkabilir. Hali hazırda 2026'da ne olur diye baktığımızda tüm S&P 500 şirketleri için bu harcamaları 1.5 trilyon dolar seviyesine çektiler. Dolayısıyla biraz daha teknoloji şirketlerinden, çip şirketlerinden bağımsız genele yayılmış bir hareketten bahsediyoruz. Bu harcamadan faydalanabilecek şirketler açısından. Şunu da görebiliyoruz. Yılbaşından bu yana %13'lük bir prim var S&P 500'de. Ama burada biz geçtiğimiz yıllardır S&P 500'deki rally'den bahsederken biraz daha bu taraftaki hareketin daha sınırlı varlıklara dağıldığını ve sınırlı hisselerle bu hareketin gösterildiğini görüyorduk. Şimdi 226 hissenin bu %13'lük performansının üzerine doğru çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla şu hisse başı kar performansının da enerji şirketleri başta olmak üzere sanayi şirketleri ve bir miktar daha teknolojiye de yayıldığını görüyoruz bu çeyrekte.
0: Mehmet Özdemir, teşekkür ediyoruz sana. Şimdi geçiyoruz. Biraz daha Türkiye tarafına bakmaya başlayacağız. Elif Cansever'le birlikte üzerine konuşacağımız ana tema biraz kur cephesi ve özellikle de opsiyon tarafındaki pozisyonlanma. Aslında aylık opsiyon oynaklığı üzerinden baktığımızda son dönemin en düşük seviyelerine, hatta belki tarihi düşük seviyelere kadar geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla böyle bakıldığında önümüzdeki dönem kur tarafında ne olabilir ya da burada bir oynaklık beklentisi var mı diyecek olursak, hani hedge etmek istiyorsan maliyet neredeyse yok, ancak hedge etmek isteyen var mı, o da pek yok gibi görünüyor Elif.
2: Senin bıraktığın yerden devralayayım Açıl. 2025 son 2026 başına baktığımızda kurumsal tarafta özellikle açık para pozisyonlarındaki yükselişi konuşuyorduk ve savaşın denk gelmesiyle beraber hem opsiyon oynaklığı tarafında hem de delta risk reversal tarafında, yani önümüzdeki süreçte kur yukarı ya da aşağı yönü ne tarafa gidecek göstergesi olarak kullandığımız delta risk reversal tarafına baktığımızda özellikle savaş döneminde yukarı yönlü hareket ederek aslında hedge maliyetlerini ve aslında kurumsal tarafların döviz cinsi borçlanmalarını bir miktar daha yukarıya çektiğini söyleyebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada aşağı yönlü hareketlerini sürdürmekle beraber şu an opsiyon oynaklığı tarafında 5 seviyelerine, delta risk reversal tarafında ise 6 seviyelerini takip ettiğimiz bir gösterge var. Bunları direkt grafiği ilk okuduğumuzda hedge maliyetleri üzerinden yorumlayabiliriz. Haklısın. Ama alt makro verilere baktığımızda yine bunu destekler nitelikte. Keza Temmuz ayına ait makro verilere baktığımızda hem ÜFE tarafında hem TÜFE tarafında aylık olarak dalgalanmaları görsek de yıllık olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketlerini hareketliliğin sürdüğünü söyleyebiliriz. Ve burada da buna destek olarak yine TÜFE bazlı reel efektif döviz kuruna baktığımızda ise Şubat 2020'den beri en yüksek seviyesine gelerek 105.96 seviyesini gördük. Bu da aslında TL'nin yine reel olarak değer kazandığı bir döneme geçtiğimizi bize gösteren en önemli göstergelerden. Yani şu an bu grafiğimize bakıp şu yorumu kolaylıkla yapabiliyoruz. Dolar TL'den kısa vadeli risk yok değil, risk hala var ama maliyeti şu an çok çok uygun seviyelerde. Yani kurumsal taraf kendi hedge etmek istediğinde çok uygun maliyetle hedge edebiliyor.
0: Eri, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Onunla bir miktar kredi piyasasındaki tablo üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Çünkü aslında bankalarda biz bilançoları gördük. Gördüğümüz bilançoların içerisinde önemli temalardan bir tanesi bireysel kredilerde, ihtiyaç kredileri tarafında ve kredi kartları cephesinde bir miktar daha belirginleşmiş bir takibe dönüşme oranı söz konusu. Dolayısıyla aslında temelde tartışabileceğimiz şeyler bu iç talep dengesi bir, ikincisi özellikle de tüketim iştahı üzerinde bir etki yaratır mı, yaratmaz mı? Çıktı açığını bu kadar tartıştığımız Perşembe günü de enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dinlemeyi beklediğimiz çerçeve içerisine bunları ne kadar dahil edip nasıl bir öngörü yaratabiliriz?
3: Evet, senin de bahsettiğin gibi ihtiyaç kredisi tarafına özellikle bakacak olursak burada tahsili geçmiş alacak oranlarında neredeyse 2016'dan beri en yüksek seviyelere geldik. 6.1 şu anda tahsili geçmiş alacak oranı ihtiyaç kredisi tarafında. Bununla özel tüketim harcamalarına bakıp buradan bir önümüzdeki döneme yönelik bir çıkarım yapabilir miyiz? Biraz buna bakmak istedik. Şimdi gördüğümüz kadarıyla aslında oldukça koreli bir görüntü var. Sadece 2016 yılındaki görüntüde biraz daha iç talebin görece daha dayanıklı kaldığını görüyoruz ama genel olarak ihtiyaç kredilerindeki özellikle tahsili geçmiş olacaklarla özel tüketim harcamaları oldukça korele gidiyor ki iç talepteki yavaşlamayı aslında bu geldiğimiz seviyeler teyit ediyor. Yani elimizde şu anda birinci çeyrek için özel tüketim harcamaları verisi var. Burada da %4.8'e bir miktar yavaşladığını görmüştük. Bir önceki büyüme %5.2 idi. Şimdi ikinci çeyrek açıklanacak verinin burada daha zayıf olacağını söylemek mümkün. Yani sıfıra doğru buradaki büyüme oranlarının aşağıya doğru gelmesi oldukça olası gözüküyor. Şimdi bu ne kadar öncü bir gösterge orasını belki biraz konuşmak lazım. Aslına bakarsan bir miktar bu tahsili geçmiş alacaklar bir anlamda biraz geriden gelen de bir veri olabiliyor. Yani bu gayri safi yurt içi hasıla verileri geç geldiği için sonuçta önümüzdeki çeyrekler için ne geleceğine ilişkin bir şey söylemekle birlikte aslında Temmuz itibariyle tahsili geçmiş alacak oranlarındaki bu düşüş zaten hali hazırda iç talebin yavaşladığını teyit ediyor. Önümüzdeki şimdi mesela ikinci çeyrek için büyüme kompozisyonu bu anlamda biraz daha farklı olacakmış gibi gözüküyor. Çünkü bu sabah sanayi üretim verileri de geldi. Orada şunu gördük. İkinci çeyrek verisi birinci çeyreğe göre bir tık daha iyi gözüküyor. Dolayısıyla kompozisyon bir anlamda biraz daha üretimin ve ihracatın ağırlıklığının biraz daha arttığı, tüketimin ağırlığının biraz daha yavaşladığı bir görüntü sergileyecek gibi gözüküyor. Burada da şu anda sanayi üretim Haziran'da sınırlı arttı derken %1.4 yıllık bazda düştü ama biz çeyreksel bazda bakıyoruz. Çeyreksel bazda şöyle bir şey görmüştük. İlk çeyrekte yaklaşık %1.4 ham veride bir düşüş vardı yıllık bazda. İkinci çeyrekte ise %1.9 bir yıllık bazda bir artış var. Dolayısıyla aslında kompozisyona bakacak olursak tüketimin yavaşladığı, biraz üretimin de ihracatın bunun yerini aldığı bir kompozisyona doğru ikinci çeyrek evriliyor gibi.
0: Ama kalıcı bir tema değişikliğinden çok biraz da konjonktürel, onu da bir kenara yazmak
3: evet,
0: lazım herhalde.
3: Yani üçüncü çeyrek de yalnız bu şeyde gidebilir, bu konjonktüre gidecek gibi gözüküyor. Sonrası için tekrar bakmak lazım.
0: Aslı teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz şimdi Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir'le biraz yine CDS ve bankacılık endeksi üzerinden değerlendirme yapmaya çalışacağız. CDS'ler 224 bas puanlara doğru geldi. Fakat elbette CDS'in buralardaki geri çekilmesi aslında tabii CDS eskiden çok büyük göstergeydi. Hala aynı ölçüde büyük bir gösterge mi ona bakmak lazım. Çünkü hani sonuçta yapılan işlem büyüklükleri belirleyici ya burada. Çok da büyük işlemler olmuyor. O nedenle söylüyorum
4: burada
0: bunu.
4: Burada da likidite çok önemli.
0: Yani likiditenin çok yoğun olmadığı bir dönem olduğu için söylüyorum bunu. Ama sonuç itibariyle tabii Türkiye'de bankacılık endeksinde geldiğimiz yer bizi bambaşka bir evrene taşıdı. Şimdi bilançoları da gördük. Banka bilançolarının tamamını görmüş olduk. Evet. Hem kamu bankalarını da görmüş olduk. Dolayısıyla böyle bakınca pek iyi gitmiyor bankacılık tarafında işler. En kötüsü geride kaldı mı sorusuna da çok kolay evet yanıtını da veremiyoruz. O nedenle burası baskı altında kalmaya devam ediyor. Yani normalde biz CDS'in geri geldiği yerlerde bir bankalar üzerinden risk iştahının arttığını gördük. O şu anda pek yok.
4: Çalışmıyor. Aslında sevgili Mehmet Özdemir'in anlattığı, demin işte S&P üzerinde anlattığı şey küresel risk iştahını anlatıyor. Küresel risk iştahı buradaki CDS'in hareketini gösteriyor. Sevgili Aslı'nın anlattıkları da aslında bankacılık endeksinin neden aynı şekilde tepki veremediğini aslında açıklamış da oluyor. Şöyle ki dediğin gibi bilançoları aldık. Bilançolarda evet geçen yılın aynı dönemine göre bir büyüme olsa da bunun çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Öz kaynak karlılıkları hala çok kötü durumda ve yıl sonuna ilişkin beklentiler artık olumlu olmaktan çok uzakta. 2027'nin ikinci yarısına kalmış gibi görünüyor reel öz kaynak karlılığı. Net faiz marjlarında evet toparlanmalar vardı ama artık onlardan da bahsedemiyoruz. Onları da beklentilerimiz, olumlu beklentileri analistler ötelemek zorunda kaldılar. Burada ama CDS'in dönemsel olarak böyle bankacılık sektörünün ara ara ayrıştığını. Şimdi burada CDS'i biz ters grafik olarak aldık. Dolayısıyla buradaki grafikteki bu CDS yükselişi aslında düşüşü ifade ediyor. 24 Temmuz'dan bu yana CDS'te bir gerileme var. Küresel risk iştahına bağlı olarak burada bir gerilemeden bahsetmek mümkün. Bankacılık endeksi ise gelen alımların sınırlı kalması. Bugün mesela yükseliş eğiliminde olması belki beklenebilirdi. Çünkü Halkbank ve Vakıfbank'taki oldukça negatif seyri dışarıda bıraktığımızda aslında yatay seyirde bankacılık endeksi diyebiliriz. Şu an %1 civarında bir eksi var ama Halkbank'ın %7 civarı. Burada ikincil halk arz açıklamasının ardından Halkbank'ta tabii ki bu ikincil halk arzın belli bir iskonto ile yapılacak olması hisse senedi üzerinde baskı neden oldu. Benzer şekilde Vakıfbank'ta bilanço sonrasında negatif seyredince bankacılık endeksi daha sakin bir seyir izledi. Söylemek istediğim şu, arada böyle dönemsel olarak açılmalar olsa bile orta vadede mutlaka CDS'teki trende bankacılık endeksi katılıyor. Bu dönemde katılır mı katılmaz mı göreceğiz. Ama senin dediğin gibi ayrışmalar geçen yıl aylarda da vardı ama uzun soluklu olmadı. Orta vadede yakınlaşmaya, trendi en azından takip etmeye daha çok istekli oluyor geçmişte. Bundan sonrasına bakacağız.
0: Bu arada tabii. Halk Bankası'nın halka açıklık oranının %10'ların altına düştüğü, çok ciddi anlamda baskı yediği bir ortamdan artık ben sermaye piyasalarına geri dönüyorum sinyali vererek yapacağı %25'lik halka arzla beraber, ikincil halka arzla birlikte yeniden piyasaya gelmiş olması önemli. Hem uluslararası piyasaya erişiminin açılması anlamında da çok önemli bir badire atlatılmış oldu. Artık yurt dışından daha makul maliyetlerle borçlanma şansı olacak Halkbank'ın. Hem de aslında halka arza aracılık edecek yabancı kurumlar arasında Citi'nin, JP Morgan'ın olmuş olması da önemli. Yani Amerika'daki davadan halka arza aracılık edecek yabancı kurumların Amerikan kurumları olmasına kadar gelen bence çok önemli bir dönüşüm. Bu hani bence halka arz açıklamasının içerisindeki en dikkate değer unsurdu.
4: Kesinlikle ve Halkbank'ın yanında mesela Merinos'un halka arzı ile ilgili senin bu sabah haberini işledik. Sabahtan beri işliyoruz. Sasa'nın mesela burada yurt dışı yabancı yatırımcılara %75'ine kadar satış yapacak olması, Halkbank'ın daha çok yabancı yatırımcıya yönelecek olması Borsa İstanbul'a yabancı algısını da pozitif yönünde etkileyebilecek unsurlar, bunu da not etmek lazım.
0: Bir de seninle çok halka arz konuştuk. Artık bu ölçekte, büyük ölçekte gelecek olan halka arzları zaten bu piyasanın kendi içinde karşılama şansı yok. Dolayısıyla yabancıya tahsisatlı satışların bundan sonra biraz daha büyüyeceğini, içerideki sıradan ziyade biraz daha yurt dışına dönük bu tür arzlara öncelik verilme potansiyelinin de arttığını söylemek lazım.
4: Evet. Kesinlikle.
0: Teşekkür ediyoruz Bekir aktardığın notlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Euro bölgesinin özellikle savaştan çok negatif etkilendiğine dair bir genel bakış açısı vardı. Lakin ufak ufak, kademe kademe buralardaki beklentiler biraz daha normalize olmaya başladı gibi görünüyor Ceren. Şimdi gelen son notlarda aslında o kadar da kötü olmayacakmış diye %1'e yaklaşmayan ama 0.7'lere doğru gelen nispi bir iyimserlik ön plana çıkmaya başlamış gibi.
5: Evet Açıl, Euro bölgesinde güçlü geçen ikinci çeyreğin ardından daha hızlı büyüme beklentileri güçlenmiş durumda piyasalarda. Özellikle Bloomberg'ün analistlerle yaptığı son anket bunu ortaya koydu. İran savaşına karşı bölge şaşırtıcı bir direnç gösterdi ve son PMI verileri de aslında geçtiğimiz hafta gelen PMI verileri de bu güçlü ivmeyi ortaya koymuştu ve büyüme hızının bu sene artması beklentisi var. 2026 yılında %0.8'lik bir büyüme öngörüsü var ekonomistlerin. Temmuz ayında bu tahmin %0.5 seviyesindeydi. Revizyonun neredeyse tamamı gayri safi yurt içi hasılanın Nisan-Haziran döneminde %0.4'lük artışla tahminlerin ilk katına çıkmasından kaynaklanıyor. Ankete katılan ekonomistler önümüzdeki çeyreklere ilişkin büyüme tahminlerinde tam olarak aslında değişikliğe gitmedi. Üçüncü çeyrek tahmini %0.2 seviyesine bekleniyor. Fakat sonrasında ekonomik ivmenin kademeli olarak güçlenmesi bekleniyor. Zaten son aylarda artan enerji fiyatları, işte Avrupalı otomotiv şirketlerinin maliyet ve istihdam kesintileri, orman yangınları, kuraklık, önemli su yollarındaki tarihi düşük su seviyeleri gibi birçok olumsuzluğa rağmen dirençli kaldı. Fakat tabii kuraklık nedeniyle 3. çeyrek tahmini yapmakta giderek zorlaşıyor. Son dönemde özellikle tabii savaş etkisine rağmen güçlü kaldığını gördük. Temmuz ayında fiyatlarda güçlü bir yükseliş gördük biz petrol fiyatlarında. Ki Almanya'nın büyümeyi canlandırmaya yönelik adımları da aslında iyimserliği destekliyor. Özellikle Euro bölgesi için iyimser olmaların ekonomistlerin en önemli nedenlerinden biri Almanya ekonomisine dair görünümün daha iyimser bir noktaya evriliyor olması. Savunma sektöründe güçlü bir harcama artışı yaşanıyor ve bunun Almanya'nın büyüme hızını bu yılki %0.8 seviyesinden 2028 yılında %1.2'ye çıkarmasına katkıda bulunması bekleniyor. Aynı zamanda bu yıl için %0.8'lik tahmin geçtiğimiz ay ekonomistlerin öngördüğü %0.6'dan da yukarı yönlü revize edilmiş durumda. Diğer tarafta Merz hükümetin üzerinde anlaştığı kapsamlı reform paketi de orta ve uzun vadede Almanya'nın büyümesini artıracak. Tabii Avrupa genelindeki şirketler şu anda risklere karşı çok daha temkinli davranıyorlar. Çünkü bazı şirketler Ren ve Tuna nehirlerindeki düşük su seviyelerinin taşımacılığı aksatması nedeniyle karlarında 10 milyonlarca euro

bulan olumsuz etki yaşanabileceği noktasında uyarıda bulundu. Mesela kuraklığın Euro bölgesi üzerindeki tam olarak etkisinin hesaplanamadığından bahsetmiştik. İşte son analiz Hollanda merkezli Triodos Bank'tan geldi. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vereceği öngörüsünü paylaştı kuruluş. Bu yıl için öngörülen ekonomik büyümeyi ortadan kaldırması demek aslında bu meblağ. Aşırı hava koşulları 2026 yılında Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1 düşürebilir denildi bu raporda. Aynı zamanda iş gücü verimliliği üzerinden büyümeye ortalama %0.6 civarında negatif katkı yapması beklentisi var. Ayrıca Avrupa Birliği'nde tarımsal üretimin %3 ila %7 arasında düşmesinin beklendiğine de dikkat çekildi. Son olarak Avrupa Endeksindeki fiyatlamalara baktığımız zaman bugün borsalarda karışık bir görünüm var. Fakat daha fazla yatağa yakın hareketlerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Endeksler rekor seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor. Güçlü şirket bilançoları iyimserliği desteklemişti. Bugün baktığımız zaman yarı iletken hisselerindeki güçlenmenin desteğiyle teknoloji sektörü pozitif ayrışan tarafta, fakat medya ve telekomünikasyon sektörlerinin en fazla gerileyen iki sektör arasında olduğunu söyleyebiliriz Açıl Sezen.

0: Finans Merkezi'nin ilk bölümünün sonuna gelmiş oldu. Kısa bir aranın ardından ikinci bölümde Erda Gerçek'le birlikte karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Yeter de hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba Açıl.
0: Şimdi geçen haftadan bu haftaya neler değişti diye dönüp bakacak olursak Trump'ın sabrı değişti. Daha önce vururuz, yakarız, yıkarız derken şimdi daha ekonomik gerekçelerle hareket ederiz diyen bir Trump'a doğru döndük. İkincisi, ara seçimler yaklaşıyor. Dolayısıyla bunun öncesinde artık daha fazla nükleer tarafı zorlamadan da

0: Var ki biz AI değerlemeleri üzerine çok konuştuk seninle. JP Morgan mesela son raporunda diyor ki bu hyperscaler dediğimiz büyük data merkezlerine o kadar fazla yatırım oldu ki bu çok ciddi bir probleme sebebiyet veriyor diye konuşuluyordu. Ama şimdi diyor görüyoruz ki ufak ufak kademe kademe buralarda gelir üretme şansına sahip olabiliyor bu şirketler. Bizim daha önceki öngörülerimizin de üzerinde gelir elde etmeye başladıklarını anlıyoruz. Onun için biraz hedef değerleri yukarıya doğru ittiğimiz, karlılıkların yukarıya geldiğini gördüğümüz bir tabloya doğru evrildi işler. Şimdi oradaki normalleşme var yok biraz onu, biraz da savaş ortamı içerisindeki rekor seviyeleri tartışabiliriz seninle. Önce döneyim, Trump'ın bu duruşundaki farklılaşmanın kalıcılığı konusunda ne dersin diye sana sorayım.
1: Hiçbir garantisi yok diye çok kısa cevap vereyim ben. Yani gelecek hafta ne olacağı belli değil. Bu yani seçimlere çok uzun zaman var. Yani şöyle Trump'ın takvimine göre baktığımız zaman çok uzun zaman var. Ben zaten ben politik analist değilim. Basit bir yatırımcı olarak hep şunu şey yapıyorum. Sorguluyorum kendimce. Şu ana kadar verilen savaşta dair olmak üzere verilen büyük kararlarda biz Kongre ve de Senato'nun cümle içerisinde de olsa isminin geçtiğini görmedik. Yani Kongre'nin ya da Senato'nun ya da ikisinin de demokratlara geçtiği bir ortamda ne kadar bu Trump yönetimi ne kadar topal ördek olur ben kestiremiyorum açıkçası. Onu eminim politik analist arkadaşlarımız benden çok daha iyi değerlendirecekler. Benim gördüğüm büyük kararlar şu anda Trump'ın kendisi şeklinde ve kabinesi şeklinde alınıyor diye düşünmek lazım. Geriye adıma şimdi bu şöyle diyelim. Aslında Ağustos'a geldik, unutuyoruz. Bu MOU devam etseydi Ağustos ayında bir anlaşmaya bağlanacaktı. Aslında hepimizin aklında da yeni yatırım dönemi, yeni dönem Eylül'de başladığını düşünürsek ondan önce bir adımlar atılması, yani işin normalleşmesi çok iyi olur diye düşünüyorum. Belki de onu görüyor oluruz. O zaman da ben yani bir şey güvenemiyorum demin de inşallah yanlış çıkar.
0: Peki şimdi elbette tablonun buraya evrildiği yerde biz dönüyoruz bakıyoruz. Özellikle Amerika'da mesela para politikası yapacaksa Fed, bunun içerisindeki belirsizlikleri nasıl yöneteceği konusunda kendileri de bayağı tartışıyor ve anlaşmazlığa düşüyor gibi görünüyorlar. Biz burada daha net kanıya varmadan size de yanlış rehberlik vermeyelim diyerek metni küçültmeler, toplantı sayısını azaltmalar, geçen hafta da konuşmuştuk aslında bunların üzerine. Daha belirsizliğe doğru giden bir para politikası patikası veriyor piyasanın eline. Böyle olunca tahvillerin opsiyonlarına baktığımız zaman mesela oralardaki pozisyonlanmanın çok net bir şekilde piyasanın kendini sigortaya alma isteği oluşturduğunu gözlemliyoruz. Ama tabii bir yandan da borçlanma gereği bu kadar yüksek olan bir ülkede bu kadar fazla tahvil piyasasını etkileyebilecek belirsizlik yaratmak akılcı mıdır? Onu da tartabiliriz.
1: Şöyle çok haklısın. Bloomberg International'da hafta sonu şöyle bir haber vardı. Hem Move Endeksine hem VIX Endeksine bakmış. Biz bu kadar belirsizlik falan bahsediyoruz ama aslında belirsizlik daha çok hisse senedi ya da spesifik bono tarafında. Dönüp baktığımız zaman aslında piyasa açısından öyle bir belirsizlik var gibi görünmüyor. Ben de Fed'de başkanı olsam ya da Fed'de olsam yani belirsizlik istiyorsan mesela istihdam rakamlarını konuşuruz. Bence biraz orada belirsizlik var. O yüzden onunla beraber geçen haftaki rakamlarla beraber Fed'in fikir değiştirmiş olma şansını ben küçük görüyorum ama piyasanın en azından faiz beklentisi çok farklı yerlere geldi diye düşünmek lazım. Onun dışında biraz önce söylediğin gibi yani S&P 493'e bakıyoruz. Bunların yapay zekadan yaptıkları, yararlandıkları ile ilgili şu ana kadar güzel bir veri yok elimizde. Harcamalar var. Yatırıma olan getiriler çok düşük. Ne kadar daha devam edecek bilmiyoruz. İşin bu tarafını destekleyeceksek ve buradan gerçekten önümüzdeki yıllarda büyük bir verimlilik artışı göreceksek ki geçen haftaki rakamlar aslında biraz verimlilikte olumlu olduğunu söylüyor. Aslında bizim o zaman enflasyonla ilgili sıkıntı çekmiyor, dert edinmiyor olmamız lazım. Çünkü işte

0: Primlikle beraber birim başına maliyetler düşecek gibi gibi şey yaptığınız zaman, aslında ilerlettiğiniz zaman bu düşünceyi, nedenselliği, sonuçta vardığınız yerde enflasyonun bir problem olmaması gerekiyor. Şimdi dönüp baktığımız zaman Fed'in mandate'ine, yani yapmaya çalıştığı görevine baktığımız zaman işsizlik karmakarışık. Çünkü işte yapay zeka var, göçle ilgili değişiklikler var. Yani ADP'ye göre aslında iyi rakamlar diyor. ADP başkanını dinlediğiniz zaman rakamları iyi diyor. Yani kabaca baktığımız zaman istihdam tarafında sorun yok. Senle konuşa geldiğimiz gibi %3 enflasyon da şu anda biz o problem değil diyor. Bono piyasası da diyor ki 4,5-5 arasında da bizde de problem yok diyor. Senin sorduğuna geri dönersek, aslında yine teknik açıdan baktığımız zaman şöyle sıralamayı şöyle yapmak lazım. Kamu harcamayı yapıyor. Bunun neticesinde Merkez Bankası'nda bir eksiğe düşüyor hesabı. Ona karşılık bono ihracı yapıyor. Bono. Yani o aslında biraz yapmak zorunda olmadığı bir şey. Yani kamu sonsuz para yaratıp sonsuz yatırım yapabilir. Ama dönüp borçlanıyorlar. Bu hikaye aynısı da Japonya için de geçerli. Bence burada sıralama biraz önceliklendirmeyi yanlış yapıyor diye düşünüyoruz. Bize hep şöyle öğretildi. İşte devletin parası yok. Vergi topladığı onu harcıyor ya da bonolardan gelen parayla harcıyor. Bu hane halkı için geçerli, şirketler için geçerli. Alphabet mesela 25 milyar dolar daha yeni bono yapıyor. Onlar için geçerli. Fakat kamu için geçerlidir. Kendi parasını basan ve kendi parası cinsinden borçlanabilen kamu için, devletler için böyle bir kısıt yok açıkçası. O yüzden dert etmememiz lazım ama dediğim gibi 4,5-5 arasında zaten şu anda bence sıkıntı yok. 10 yıllık faizler hep beklediğimiz yer burası.
1: Biraz önce bahsettiğin işte hafta sonu çıkan haberden de Bessent'ın işte biz uzun vadeli tahvil faizlerinin daha fazlasını gitmesini engellemek için bir mekanizma oluşturabiliriz diye, hatta ihraçların bir kısmını azaltma potansiyelinden de bahsediliyor, özellikle getiri eğrisinin uzun tarafı için. Buralarda ne beklenebilir? Hani soru işareti yaratacak bir tablo olur mu, yoksa hani bir yerde getiri eğrisini uzun vadeli tarafta arz talep dengesi üzerinden kontrol etme şansı var mı? Çünkü hani politika faizi kısa vadeli faizleri belirliyor da uzun vadeli faizler piyasada belirleniyor. Eğer orası bir şekilde kontrol altına alınabiliyorsa o orta vadede risk fiyatlamasında dünyayı başka bir yere getirme potansiyeli barındırıyor ya.
0: Doğru, çok haklısın. Yani biz daha önce de seninle konuşmuştuk bu Alan Greenspan konandırımı diye. O faizleri arttırdıkça uzun dönemli faizler aşağı geliyordu. Bu bilmece o zamanlar biz de işaret ediyorduk. Dünyada çok fazla tasarruf var diye. Şu anda da Amerika, yani dünyadaki toplam rezervlere baktığımız zaman Merkez Bankası rezerv 13 trilyon gibi bir rakam var. Bunun başka yatırılabilecek, gidecek yeri yok. Sürekli şey haberleri duyuyoruz. Çin işte 10 ton daha altın aldı, 20 ton daha altın aldı sene başından beri falan diye. Onu alıyorlar ama Çin'in artı Kore'nin artı Tayvan'ın, yani Asya, Kuzey Asya dediğimiz bölgedeki cari işlemler fazlasına baktığımız zaman, ellerinde biriken rezervlere baktığımız zaman Amerikan hazine kağıtlarına yatırım yapmaktan başka çareleri yok. Çünkü ellerinde biriken para dolar. Bu benim için bir, yani ben size bir fikir beyan etmiyorum. Bu muhasebe eşitliği. Elinizde dolar birikince dolara yatırım yapacaksınız. Hazine kağıtları olmazsa başka bir şey yatıracaksınız. Ama en likit olan ve şu anda da makul bir getiri elde bildiğiniz, işte nereye yatırın, faiz getiri eğrisinde nereye yatırdığınızla, kaç seneli yatırım yaptığı, 3,5'la 5 arasında, hatta 5,5 arasında bir yerde güzel bir getiri getiriyorsunuz. Burada mesela Çin'de kendi bono fiyatında bulunamayan bir şey. Aslında kendi başına bir carry trade yapmış. O yüzden ben bu hazine kağıtlarına talep düşecek ve bu yüzden de bir şeyler yapılması gerektiği fikrinde değilim açıkçası. Japon yenine olan müdahalenin de bu çerçeve içinden yapılmış olmasının böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah böyle düşünmemişlerdir.
1: Erdem, müsaadenle kısacık bir araya gideceğiz. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Erda Gerçek'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz jeopolitik diyeceğim bu bölümde sana Erda. Özellikle jeopolitik derken de son dönemde bölgesel işbirliklerinin daha belirgin hale geldiği, en son Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında oluşan bu Mekke İttifakı, bunun belki Mısır'la desteklenmiş bir versiyonla bölgesel savunma paktı olarak netleştirildiği bir tabloya doğru evrilmesi, bunların bir noktadan sonra ekonomik bütünsellikle beraber bu bölgenin içerisinde bir Çin'in kendi içerisindeki akış ve geçiş yollarının kısıtlanabilmesi, iki savunma anlamında kendi içerisinde farklı öncelikleri olan ülkelerin benzer koşullardan faydalanabilmesi adına orta güçler kavramının bir uzantısı olarak değerlendirilmesi. Nasıl geliyor kulağına?
1: Çok güzel geliyor. Ben anlaşmanın detaylarına bakıp biraz daha çalışmam gerektiği kanaatindeyim. Nelere gebe, neler olabilir buradan diye. Daha bunu yapabilmiş değilim. İşin ekonomik yönünü zaten, jeopolitik yönü senin de söylediğin şekilde, ama ekonomik yönünü de ciddi araştırmak lazım. Yani bölgeselleşme biz Covid'den beri konuşa geldiğimiz konulardan bir tanesi. O yüzden sürpriz olmadı. Bu ekonomik bir ağırlığı olan bir anlaşma mı, zaman gösterecek diye düşünüyorum. Biraz daha bakmak lazım açıkçası.
0: Peki bu bölgede tabii önemli konulardan bir tanesi mesela Hindistan. Pakistan'la yapılan anlaşmanın Hindistan-Türkiye ilişkilerine ya da Hindistan'ın bundan sonraki evrimine dönük bakış açısında bir yansıması olmasını bekler misin? Aslında Hindistan şöyle, sadece bu ittifak kapsamında değil, yani Hindistan ayrıca değerlendirilmesi gereken de bir ülke içinde bulunduğu konjonktür açısından.
1: Çok doğru, çok, çok doğru gerçekten. Yani Hindistan'la çok başarılı ilişkilerimiz yok. Kısmen Pakistan'dan dolayı, Çin'den dolayı. Bence Hindistan'ın şu anda nerede durduğuyla ilgili benim kafam da açıkçası çok net değil. İnanılmaz büyük bir potansiyel olan bir ülke. Biz de herkesle çok iyi geçinmeyi çaba gösteren bir ülkeyiz. O yüzden orta ve uzun vadede umarım Hindistan'la olan ilişkilerimiz de normalleşir. Çok ciddi bir ticaret yok. Mesela Çin'le baktığımız zaman bayağı mallarımızın örtüştüğü, sıkıntı çektiğimizi görüyoruz. Bu konu açılmışken şurada da bir şey yapabilir miyim? Yani sürekli bunu gündemde tutmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela sanayi üretim rakamları geliyor. Türkiye'yi burada global konjonktürden ayrı düşünmemek lazım. Hindistan'ı ayrı düşünmemek lazım. Avrupa'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi ayrı düşünmemek lazım. Şu anda ikinci Çin şoku yaşıyoruz. Hindistan da yaşıyor bunu, Türkiye de yaşıyor. Bu şoktan olumlu olan ülkeler var, işte Vietnam olsun, Meksika. Bunun dışında herkesin böyle bir derdi var şu anda. O yüzden neden? Yani inanılmaz büyük bir endüstriyel kapasite, imalat sanayi kapasitesi var. Hepimiz bir şekilde bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyoruz. O yüzden yani ülkelerin buna karşı değil, Çin'le beraber, bu Amerika'yı da koyarsak Avrupa'yı da, Çin'le beraber bu Çin'deki dengesizlikleri uzun vadede nasıl çözeceğiz yoluna girmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz her zaman Hindistan'dan ve Suudi Arabistan, Pakistan bloğundan çok Avrupa ile beraber hareket etme, Çin'e karşı bir hareket olacaksa Avrupa ile beraber hareket etme yoluna gitmek zorundayız diye düşünüyorum. Gümrük Birliği'nden dolayı. Farklı cevaplar verdim soruna. Umarım yani ortaya bir şey çıkmıştır.
0: Elbette işin içerisine biraz da Avrupa Birliği sosu katayım, ama Hindistan'la yaptıkları bir serbest ticaret anlaşması ya da bölgesel olarak farklı Mercosur anlaşması gibi, ASEAN gibi farklı paydaşlarla yapmaya çalıştıkları anlaşmaları dahil ettiğimizde hem Türkiye'nin buradaki pozisyonlanması hem de Avrupa Birliği'nin kendini konumlamaya çalıştığı yer açısından ne diyor sana?
1: Çok doğru, dediğim gibi bu bölgeselleşme hikayesi aslında bölge olarak görmemek lazım bunu. Böyle yani kıtalar arası gibi de ortaya çıkıyor. Bizim dediğim gibi hep bu Gümrük Birliği'nden dolayı bir olumlu yöndeyiz. Bunu da değiştirmemek lazım. Ama herkesin, biraz önce söylediğimi tekrar altını çizmek istiyorum. Şu anda dünya ikinci Çin şokunu yaşıyor. Herkesin toplu halde ya da münferit olarak her ülkenin buna karşı bazı pozisyonlar alması, bazı şeyler yapması gerekiyor. Yani bu öyle kolay kolay bitecek bir şey değil. Dediğim gibi bunlar tarifelerle şununla bununla olacak bir şey de değil. Uzun vadede birlikte çözülmesi gereken plaza anlaşması gibi bir anlaşmayla Çin'e de yardımcı olarak bunu çözmek lazım. Yoksa bu söylediğin gibi ikili anlaşmalarla

0: İşimiz çok zor. Dediğim gibi dünya ticareti ikili olarak çözülemez. Kapsamlı bir şekilde çözülmesi lazım. Çok ileriye gittik çünkü. Biz 1980'li yıllarda yaşamıyoruz artık.
1: Yani Çin sorunu Çinsiz çözülemez diyorsun. Onun için önce
0: Kesinlikle
1: Çin'in
0: çok doğru.
1: sorununun ne olduğunu anlayıp daha sonra bunu tamir etmek için koordineli bir hareket lazım diyorsun. Fakat Amerika önce benim sorunumu çözmem lazım diyor. Çünkü onlar da yakayı fena halde Çin'e kaptırdıklarını düşünüyorlar.
0: Doğru ama Amerika'nın ne problemi olduğu konusu şu anda bence bir soru işareti. Gayet hani düzgün devam eden, biraz önce de konuştuğumuz gibi bir ekonomik büyüme modeli var. Dış açıkları var ama bu dış açıklarının çok üzerinde bir para girdisi olduğu için biraz önce yine konuştuğumuz rezerv biriktirme, likit piyasalar, derinliği olan piyasalar diye baktığımız zaman dünyanın kalıcı uzun vadeli yatırımlar konusunda da en önemli ülkelerinden bir tanesi, en önemlisi olmasa bile ara sıra bunu kaptırmıştı. Amerika'nın böyle bir derdi yok aslında. Kıta ekonomisi kendine yetebilen. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde orta büyüklükte ticarete açık ülkelerin yönetmek, ekonomik anlamda yönetmek, buralarda daha büyük zorluklar var. Maalesef biz şu anda Avrupa'yı da bu şeye katmamız gerekiyor. Avrupa'da bir şeyler de yapılması gerekiyor ama dediğim gibi tek yönlü bu iş çözülebilecek bir şey değil.
1: Erda, çok teşekkür ediyoruz. Bugünü bizlere ayırdığın ve sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle bugün için Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar ve iyi haftalar efendim. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Saati 17 yaptık. Bir saatimiz var içeride piyasaları kapatmaya ama tabii yine başladığımız hafta itibariyle gündemimiz yoğun. Hepsini konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Konuklarım da var. Önümüzdeki iki saat boyunca bugün birlikteyiz. Hemen isterseniz gelin bir rakamlara bakalım. BIST 100 tarafında özellikle güne nispeten güzel bir başlangıç yapıp öğlene doğru gördüğü gün içi zirveye ulaşan endeks, ki o da 13.910'du. Son bir saatlik dilimde takriben kademeli olarak aşağı yönlü bir eğilim sergilediğini görüyoruz. 13.802 puan seviyesinden geçiyor şu anda işlemler. %0.19'luk bir yükseliş var sadece. Bankacılık endeksindeki o %1.40'lık geri çekilme bir miktar etkili oluyor sanki. Öte yandan sanayi tarafında da hisse bazlı olarak bazı hareketlilikler puansal etkileriyle endekste aşağı yönlü baskıyı arttırıyor ki Ereğli, Sasa gibi iki hisseden bahsediyoruz. 11 ve 16 puanlık aşağı yönlü yarattıkları baskı eşliğinde. Gelelim parite tarafına öncelikle. Birazdan daha detaylı konuşuruz borsayı. Dolar TL'de %0.03'lük bir yükseliş var. 47.71-37 seviyesindeyiz. Euro TL'de %0.08'lik hafif bir geri çekilme bizi 55.11-22'ye taşıyor. Euro dolar paritesinde de %0.11'lik bir gerileme var. Orada da 1.15-46 seviyesinde olduğumuzu görüyorum. Devam edelim Avrupa borsalarına bakalım buradan. Avrupa piyasalarında genel hatlarıyla satıcılı bir seyir var. Bizden çok farklı değil bu anlamda ama bugün biz küçük bir değişimle de olsa pozitif tarafta durmayı şimdilik başarıyoruz. Öte yandan Londra %0.47 geriliyor. Paris'te %0.15'lik daha sınırlı bir düşüş var. Frankfurt yatay pozitif ve İtalya'da da %0.13'lük bir geri çekilme oluyor. Yine bunlar hep bu dakika itibariyle oluşan tablolar. ABD borsalarında da S&P 500 3 puanlık çok sınırlı bir değişimle pozitif seyrederken Dow Jones'da %0.13, Nasdaq Composite'de %0.12'lik geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Hemen ABD tahvillerine dönüp bakalım. ABD tahvillerinde satışlar var bugün. Bir miktarda belirgin olduğunu söyleyelim. Bu satışlarla beraber 10 yıllık tahvil getirisi örneğin 4.68-62'ye yükselirken 5 yıllıkta 4.39-41'e, 2 yıllık tahvilde de 4.22-85'e ulaştığını görüyoruz. Her 3 vadede de satışlar var bugün ABD tahvillerinde. MTI ve Bitcoin ekranına baktığımızda da yine Brent petrolü, ABD tipi ham petrol tabii ilk olarak baktığımız MTI'lar. Brent'te %3'e yakın bir prim var. 86 doların tekrar üstündeyiz. ABD tipi ham petrolde de %3.16'lık bir yükseliş.

Orada da 80 dolar 67 sente geldik. Dolayısıyla hali hazırda İran-ABD savaşı, Hürmüz eksenindeki tartışmalar, oradaki belirsizlik ve ara ara gelen açıklamaların yarattığı endişeler bu tarafa yansıyor. Bitcoin'e dönüp baktığımızda %0.70'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. 64.645 dolardan fiyatlanıyor Bitcoin. Gümüş spot tarafta %0.49'luk bir yükselişe sahne oluyor. 63 dolar 86 sent. Altında ise %0.41'lik bir geri çekilme var. 4324 dolar seviyesindeyiz ki aslında tabii geçtiğimiz hafta 4000'in aşağı yönlü test edildiği, sonra 4400'e doğru ulaştığımız bir seyirde izlemiştik. Dolayısıyla bulunduğu bu seviyeler 4000 puan mertebesi ana hatlarıyla korunduğu müddetçe hali hazırda yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor der uzmanlar. Şimdi bütün bunları konuşmayı sürdüreceğiz ama gidiyoruz araştırma masamıza. Elif Canseven elindeki notlarla hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Bloomberg KT araştırma analistimiz Elif Cansevenle birlikteyiz. Elif, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum sana. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim Didem. İyi haftalar.
0: Şimdi Bitcoin'den ben rakamsal olarak bahsettim şöyle bir, ama onun altında aslında yatan hikayeler var. Sen şimdi bizimle paylaşacaksın. Ne ara mesela yatırımcılar Bitcoin'e geliyor, ilgi gösteriyor, ne ara çıkıyorlar gibi aslında herkesin çok yakından takip ettiği bir hareketlilikten bahsediyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde ne oluyor Bitcoin'de? Geliyorlar mı, gidiyorlar mı Elif?
1: Bugün Bitcoin tarafında aşağı yönlü hareketleri takip ediyoruz Didem. Aslında baktığımızda Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber küresel piyasalar başta olmak üzere hem hisse senedi tarafında hem de ETF'ler Bitcoin tarafında, kripto tarafta yukarı yönlü hareketleri takip etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada aslında senin de girişte bahsettiğin gibi tahvillerde satıcılı bir seyri, Brent tarafında bir miktar daha yükselişi ve küresel piyasalarda daha yatay bir seyri takip ediyoruz. Burada tahvillerdeki yükselişe tüm Avrupa tarafının da eşlik ediyor olması özellikle bir durum. Hem Almanya hem de İngiltere tarafında yukarı yönlü 10 yıllıklarda yukarı yönlü hareketler var. Bitcoin kripto tarafına geldiğimde ise aslında son 4 ayın en yüklü ETF girişi olduğunu söyleyebiliriz ki bu taraflarda aslında Ekim ayındaki zirve seviyelerinden 120 bin bandından geri çekilmelerini konuşuyor olmuştuk savaş döneminde çok. Keza burada 60 bin bareminin bir miktar daha altına gittiğini de konuşmuştuk. Şu an geldiğimiz noktada 64.655 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Fakat bugün aşağı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Jeopolitik risklerden dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de az önce söylediğim gibi son 4 ayın en güçlü ETF girişini gerçekleştirdi yatırımcılar 850 milyon dolarla beraber. Burada hemen rejimizden rica edeyim, grafiğimizi alalım. Çünkü grafiğimizle beraber aslında Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki güçlü çıkışları da net bir şekilde görüyor olacağız. Ve burada 850 milyon dolarlık giriş Nisan ayından bu yana en yüklü giriş oluyor. Bu tarafa baktığımızda aslında Bitcoin fiyatlarında güçlü bir rally gerçekleşmiyor. Çünkü yatırımcılar birazcık daha bu tarafta spekülatif kalabiliyor. Bitcoin'den çıkış yapıp hisse senetleri piyasasına daha çok yönelebiliyor. Keza yapay zeka dalgasıyla zaten hisse senedi piyasasındaki büyük hareketleri, ki burada Wall Street tarafında özellikle Cuma günü büyük, rekor kapanışlar gördük, takip ediyor olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada ETF tarafı da oldukça dalgalı. Grafiğimize baktığımızda 2026'nın başından beri görüyoruz ama ay be ay yatırımcı davranışlarının değiştiğini ve özellikle savaş söylemleriyle beraber Şubat ayından itibaren bir miktar daha çıkışların hızlandığını, ateşkesle beraber girişler tarafında bir miktar daha toparlanmalar gördüğümüzde, ki burada kurumsal yatırımcıların bir miktar daha iştahı önemliydi. Kurumsal yatırımcıların girişlerinden sıklıkla bahsediyorduk. Fakat Temmuz ve Haziran Haziran ve Mayıs ayında çıkışlardan sıklıkla konuşuyorduk. Temmuz ayında ufak ufak girişler olsa da artık bu tarafta Ağustos ayında 850 milyon dolarlık giriş son 4 ayın zirve seviyelerinde diyebiliriz. Bundan sonraki hareketliliği tabii ki de hem kripto tarafta takip ediyor olacağız ama bu haftanın en önemli gündemi aslında ABD tarafından gelecek olan enflasyon verisi Didem. Enflasyon verisiyle beraber aslında bir miktar daha jeopolitik risklerin ne yöne doğru gideceğini ve bir miktar daha güvercin algılayan tarım dışı istihdam verisini güvercin algılayan piyasanın gelecek enflasyon verisiyle beraber yönünün ne tarafa doğru çevireceğini takip ediyor olacağız.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bu notlar için. Efendim Elif'i uğurlayalım. Biz kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte de Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönenç'lerle konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bloomberg GT Radyo.

0: Kapanışa doğru devam ediyor. Reklamlardan önce de anons ettiğim üzere Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler hazır ve beni bekliyor bugün. Hoş geldin Serkan. Kolaylıklar diliyorum sana. İyi haftalar.
1: Sağ ol, iyi gün, iyi akşamlar.

0: Benden.
1: Serkan, şimdi tabii bugün gelen veriler vardı. Biraz aslında o verileri hani anlamak ve anlatmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Bu ara çokça dile getirdiğimiz ve konuştuğumuz işte sanayinin durumu. Bazı rakamlar bir iyileşme gösteriyor gibi ama aldığımız yorumlar, değerlendirmeler de söylüyor ki işte ISO 500, ikinci 500'e baktığımızda örneğin. Orada finansman maliyetlerinin yarattığı sıkıntı çok ciddi bir sıkışıklık ve problem alanı olarak öne çıkıyor. Para politikasına yapılan vurgular var. Onun yetmeyebileceği, yanına ek mutlaka başka tedbirlerin alınması gerektiğiyle ilgili yorumlar var. Ben senin değerlendirmeni merak ediyorum. Özellikle de bu hafta enflasyon raporu var. Yılın 3. enflasyon raporu. Dolayısıyla onun öncesinde biraz sanayi üretimini, biraz ihracat iklimindeki gelişmeleri ve bizim bütün bu gelişmeler içerisinde nasıl bir trend izlediğimizi düşündüğünü anlatırsan sevinirim bizlere.
0: Yani son dönemdeki bu makro verilerde İş günü verilerin hem dış ticaret tarafında örneğin işte sanayi üretimi de bu bayram kaymaları o biraz verileri okumayı evet zorlaştırıyor. Sanayi üretiminde de öyle. Aylık bazda baktığınızda örneğin 2 ay önce yani bir 3.8 daralma, ondan sonra %3 büyüme gibi böyle durumlar vardı. Biraz da o köprü günü etkisi, işte bayram kaymaları. Bunlar veriyi biraz bozuyor. Ama net hani bunlardan arındırıp bir analiz etmeye çalıştığımızda gözüken tablo sanayi üretimindeki bu zayıflığın devam ettiği yönde. Tabii orada neredeyse 4 yıldır artık PMI endeksi 50'nin altında. Yıllık bazda baktığınızda ilk 6 ayda, ilk 6 ayın kümülatif baksak, yıllık büyüme neredeyse yok. İmalat sanayinde 0.5, 0.6 gibi büyüme var. Ve de sektörel ayrışmaların çok derin olduğunu görüyoruz aslında. Yani imalat sanayi 0.6 büyüyor ama işte metal eşya, savunma sanayi özellikle, miktar demir çelik bunların pozitif katkı verdiğini görüyoruz aslında. Ama daha böyle emek yoğun sektörler diyebileceğimiz tekstil ve giyim tarafı ve makine teçhizat da uzun süredir. Hani plastik, kauçuk, bu sektörler olumsuz gidiyor. Bu da tabii aslında kur politikasının doğrudan yansımaları diye de okuyabiliriz. Fakat hani daha para politikası ya da kur politikası daha enflasyonu düşürme odaklı çalışıyor, çalıştırılmak isteniyor. Ve bu da devam edecektir. Yani dolayısıyla bir süre daha bu sanayi tarafındaki baskılanma, kur kaynaklı baskılanma devam edecek gibi gözüküyor. Yani çünkü o şeyde bir değişiklik beklemiyorum. Kur politikasında ve para politikasında bir değişiklik beklemiyorum. Dolayısıyla bu son 3 senedir süregelen tüketim ve üretim ayrışması ve de emek yoğun sektörler üzerindeki bu baskılanma devam edecektir. Ama burada yine belli sektörler öne çıkmaya devam ediyor. Yani ihracat tarafı, yani bu tüm kur şeyine rağmen, kurun yarattığı rekabet baskılarına rağmen aslında fena da gitmiyor. Yani son dönemde hatta özellikle biraz belki döngüsel, yani döngüsel demeyelim de buna, tedarik zincirindeki körfez, bu İran-Amerika arasındaki gerginlik kaynaklı oradaki tedarik zincirindeki kesintiler bize biraz bizim ihracat tarafına olumlu yansıdı. Son 2-3 aydır ihracatta bir belki geçici olabilecek bir iyileşme de var.
1: Biraz yani Covid-vari bir etkiden mi bahsediyoruz peki sence, evet, burada,
0: evet,
1: Serkan?
0: Evet, Covid sonrası da evet aslında biz orada bizim, ama bu da bizim aslında sektörlerin çok kolay koşullara adapte olduğunu, evet, ve bir talep geldi çok kolay bunu yani farklı yerdeki bir kesintiye çok kolay aslında karşılayabildiğini de gösteriyor. Bu da önemli bir kapasite aslında, yani.
1: Doğru.
0: Onu da gösteriyor.
1: Şimdi benim takıldığım yer
0: bir şey var. Oldu sonuçta.
1: Şimdi Serkan, benim biraz takıldığım yer aslında, anlamaya çalıştığım yer de şu. Şimdi Covid döneminde de öyle. Hakikaten biz reflekslerimizle, sanayinin refleksiyle çok hızlı adapte olduk ve çok büyük ve önemli boşlukları doldurmayı başardık. Ama bu esnada aslında belki o kapasite artırımları bir miktar taca çıktı. Hani Covid bir tık da o lojistik problemler ortadan kalkınca o bir sorun, bir maliyet haline gelmeye başladı. Şimdi savaş, jeopolitik riskler, yine burada biz bir boşluğu dolduruyoruz. Ona yönelik olarak bir üretim ve bir ihracat refleksi de geliştiriyoruz. Ama burası toparlandığı zaman biz yine kendi İç dinamiklerimiz, kendi ekonomik altyapımız, kendi uyguladığımız programlarla ölçüleceğiz ve onlarla bir noktaya ulaşacağız. İşte onu biraz bulmaya çalışıyorum. Yoksa hani sürekli bir boşluk dolduran bir ekonomi değil de kendi kendine yeten, üreten, büyüyen bir ekonomiye dönüşebilmek için nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğini düşünüyorsun. Bunun tabii paydaşlarından bir tanesi Merkez Bankası, diğeri ekonomik politikalar, maliye politikaları belki de. Ne dersin, ne öngörüyorsun sen 2026'nın geri kalan kısmı için mesela ve sonra da ötesini anlatırsan sevinirim.
0: Yani tabii Covid ile karşılaşıyoruz ama tabii o daha uzun süren bir süreç ve onun bize faydalanma süremiz diyelim. 2021-2022 yılının tamamını, hani 2023'ün başında bulmuşuz, şu an daha 2-3 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Ve bunun devamı gelecek mi, orayı daha net değil tabii ama şey konusunda haklısın tabii. Yani hani bu boşluk doldurma şeyi bittiğinde benim kendi dinamiklerimizle geçtiğimiz bir şey döneme geçeceğiz tabii ki. Yani orada da aslında yapılmak istenen biraz sektörel önceliklendirmeler. Belki bazı sektörler biraz kur politikasına yan etkileri, yansımalar olarak belli. Bazı sektörler gözden çıkarma demeyeyim de daha arka plana atılıyor. Belli sektörlerde önceliklendiriyor. Bunların başında savunma sanayi geliyor. Aslında savunma sanayi son 3 yıldaki atılım biraz bu jeopolitik gelişmelerin, Türkiye'nin buradaki konumunun belki hatta bu katsa yaptırımlarının hep böyle zararlarından bahsediyoruz ama o katsa yaptırımları sayesinde de aslında hiç belki şey yapmayan olumlu bir yan etkisi bu savunma sanayinin gelişmesine faydası oldu. Yani şimdi savunma bakanlığın yerli sanayinin payı TSK'da, yani yanlış rakamları yanlış söylüyor olabilir ama %80-85'lere ulaşmış durumda. Daha önceden dışarıdan gelen bir sürü ihraç ettiğimiz ürün artık içeride üretilebiliyor. Yani bu aslında biraz katsa yaptırımlarının da burada yani her şerde bir hayır vardır şeyi gibi bir şey çıkarım da olabilir burada. Yani ama şunu söylemeye çalışıyorum. Belli sektörel önceliklendirmeler devam edecektir. Bunu zaten kredi tarafında da görüyoruz. Yani belli sektörler gene arka planda kalmaya devam edecektir. Burada bunların başı da aslında hani tekstil ve hazır giyim son 3 senedir, 4 senedir çok diğer sektörlerde olumsuz anlamda ayrışıyor. Hani mevcut durum bu, hani mevcut kur politikası bir değişik olmadığı sürece devam edecektir gibi duruyor yani. Yani biraz daha sektörel önceliklendirmeler öne çıkaran bir sanayi politikası.
1: Ya aslında bu tabii kimseye de çok sürpriz değil, değil mi? Yani ekonomi yönetimi de zaten buna vurgu yaparak ve bunu deklare ederek geldik biz bugünlere. Savunma sanayinin performansı çok önemli ve çok hakikaten takdire şayan, onu bir kenara koyuyoruz. Ama velakin sen de hani imtina ediyorsun söylemekten, gözden çıkarılmış demeyelim de evet elbette. Ama hani ayakta kalabilen de kalsın, hani diğerleri de kendi başının çaresine baksın diye yalnız kaldık diyen çok sanayici var. Dolayısıyla bir büyük resimden baktığımızda tekrar soracağım. Merkez Bankası'nın uyguladığı enflasyon politikalarıyla gidebildiğimiz yer burası mıdır artık? Bundan daha ötesi için ne gerekmektedir? Bir de son soru sana, hepsini birlikte belki cevaplamak istersin. 13'ünde sen de muhtemelen orada olursun, ben çünkü seni hep gözlemliyorum Serkan, değil mi? Enflasyon raporunda ne sormayı planlıyorsun?

0: Sondan mı başlayayım? Yani şu an asla net
1: İstersen
0: bir...
1: önden, istersen sondan ama hepsine cevapla lütfen.
0: Evet, yani yine cevaplaması zor sorular aslında. Hani yine ilk o zaman baştan başlayacak olursak, yani burada kur politikasından evet bir şey gerekecek. Yani dediğim sektör önceliklendirme, hep sanayi, pardon, savunma sanayini öne çıkardım ama burada enerji tarafında da alternatif, özellikle bu Hürmüz kesintileri, hani daha alternatif hem enerji rotalarının hem de alternatif enerji kaynaklarının da önemini daha şeyi çıkarttı, öne çıkarttı. Biz de burada aslında hem enerji rotalarının tarafında Türkiye'nin konumlanması ön plana gelecek önümüzdeki yıllarda, hem de alternatif enerji kaynaklarının kullanılması da. Orada hani ne yapılması gerek? Pek tabii hani biraz yani mevcut politika devam edecek ama bir noktada tabii enflasyonu düşürebilmek için artık yani hiç şimdiye kadar 3,5 sene 3,5 senedir diyelim, Haziran 2000 Mayıs 2023'ü baz alırsak, orada hiçbir büyümeden ödünleşim yapılmak istenmedi. Yani bir noktada aslında biraz bu büyümeden ödünleşim yapma gereksinimi olacak. Yani hoş, yani bir büyümeden ödünleşim yapmadık ama bir sürü sektörde şikayetçi, potansiyelin altında büyüyor. İşte tüketim tarafıyla büyüdük. Biraz o tüketim ve üretim arasındaki bu dengesizliğin kapanması gerekecek önümüzdeki
1: Evet.
0: dönemde. Yani açıkçası yani biraz daha talebi soğutma yönünde. Hoş, yani son dönemde Merkez Bankası'nın argümanlarını desteklerken de yavaşlama görüyoruz ama halen ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani burada %2-3 büyüme değil, belki de bir daralmaya ihtiyaç var. Yani daha enflasyonu %30'ların altına, 30'lardan 20'lere yönlendirebilmek için biraz daha büyüme tarafında şey gerekecek, büyüme
1: Ödün
0: tarafında
1: vermek
0: ödünleşme gerekecek.
1: gerekebilecek diyorsun. Serkan, çok teşekkür ediyorum buna. Hadi şimdi bir de bize Merkez Bankası yetkililerine ne sormak istediğini söylersen hızlıca 13'ünde.
0: Daha orada 2026 artık geride kaldı diyelim. Hani 26
1: Doğru.
0: revize olacak mı gibi konuşuyor da, yani zaten piyasada 30'da oturdu. Merkez Bankası da muhtemelen 1-2 puan gibi işte gıda enflasyon varsayımını yukarı çekerek tahmin şey yapacaktır. Ama hani orada şeyi sor. Yani daha 2027 planlarına ilişkin bir şey sorardım. Yani çünkü orada bir baz etkisiyle enflasyon belki düşecek önümüzdeki dönemde ama yani 2020 petrolün 80'in altına geldiği ve dengelendiğini varsayarak konuşuyorum. 2027'nin ilk yarısında petrol enflasyonun da hızlı düştüğünü göreceğiz ama burada Merkez Bankası hangi faktörlere bakarak karar alacak? Yani biz 2027'nin ikinci yarısında, İlk yarısında çok pardon, hızlı bir faiz indirim süreci mi göreceğiz, yoksa gene temkinli duruşunu Merkez Bankası koruyacak mı? Yani bunların cevaplarını almaya çalışırdım.
1: Takip edeceğiz. Serkan Gönenciler, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm notlar için güzel bir hafta diliyorum hepinize. Gedik Yatırım'da efendim. Şimdi biraz yurt dışına doğru çıkalım. Şöyle bir New York Stock Exchange'e gidelim. ABD borsalarına. NYSE Grup Başkanı Lynn Martin borsanın Asya'daki iş stratejisini ve önceliklerinin yanı sıra Amerika'daki halka arz süreçlerini de değerlendirdiği bir röportaj vardı ki oldukça önemli. Çünkü ABD borsalarında da yönün ne olacağı, bundan sonraki stratejilerin ne olabileceği hakikaten çok fazla sayıda yatırımcının takibinde. Bu röportajla kapanışa doğruyu noktalayalım. Bir aranın ardından seans notlarında görüşmek üzere.
2: Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir ilişki. Özellikle de bu piyasadan çıkan inovasyon miktarına baktığınızda bu ortaklığın değerini görebiliyorsunuz. Bu nedenle yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki süregelen güçlü ortaklığa ve özellikle sermaye artırımı ile ABD piyasalarına katılım sağlama noktasında iki ülke arasındaki ortak derslere ve geleceğe yönelik stratejilere odaklandı. Bu süreç işbirliğinin önemini bir kez daha vurguladı.
3: Peki Seul'deki yönetici

0: Yöneticilerle konuşurken sizin, yani New York borsasının belirgin değer önerisi nedir? Yani ABD'ye geçişi veya ABD'de listelenmeyi düşünen Tokyo'daki yöneticiler için de geçerli bu.
1: ABD piyasalarına bakarsam küresel olarak en derin, en likit piyasalar ve sadece merkezi ABD'de olan değil, muazzam şirketlere ev

0: Bunlardan biri de piyasa modeli ve New York borsasının sorumlu inovasyonu benzersiz bir şekilde teşvik etme biçimi ve bunu tabiri caiz en son teknolojinin olmazsa olmaz olduğu bir şekilde yapıyoruz. Ancak en önemlisi bölgedeki değerli yatırımcılarla bir araya gelip konuşurken sadece tek bir gün için değil, aslında uzun vadeli yatırım yapmanın ne kadar kritik bir öneme sahip olduğundan ve uzun vadeli yatırım yaklaşımını tam anlamıyla benimsediğinizde portföylerinize eklenen o büyük değerden ve sürdürülebilir başarıdan detaylıca bahsediyoruz. Ancak bunu çeşitli volatilite ve belirsizlik dönemlerinde denenmiş, doğrulanmış ve test edilmiş çerçeveler dahilinde yapıyoruz. New York borsasının öncülük ettiği durum da tam olarak buydu.
1: Uzun vadeli değer önerisi sunarken düzenlemelerde yapılan değişikliklerle kuralların sıklaştığını gördük. ABD'de aniden ortaya çıkıp sonra tekrar yok olan bu mikro sermayeli şirketlerin görünürlüğü artık daha az. Peki bu trendin sona erdiğini düşünüyor musunuz ve yeni trendlere tanık oluyor musunuz?
0: Evet. New York borsası olarak kotasyonun altın standardı olmaktan gurur duyuyoruz. Mikro sermayeli şirketler sadece New York borsasının odaklandığı bir konu değildi. Az önce bahsettiğiniz şirketlerin çoğuna ev sahipliği yapıp yapmadığımızdan emin değilim. Bu yüzden kural setimizi gözden geçirmeye ve mevcut kotasyon standartlarımızı korumaya çok önem veriyoruz. Bu yüzden New York borsasına baktığınızda şirketlerimizin ortalama piyasa değeri en yakın rakibimizin 15 katıdır. Çünkü bizim açımızdan mesele dünya çapındaki en iyi ve en iyi yönetilen şirketlere sorumlu erişim sağlamaktır.
1: Çifte kotasyon konusunda bir tutum değişikliği veya iştah görüyor musunuz? Yani şirketlerin yerel varlıklarını korurken aynı zamanda bahsettiğiniz o Amerika derinliğinden faydalanmak istemeleri gibi. Yoksa şirketlerin sadece New York borsasında tek ve temiz bir kotasyonu mu tercih ettiğini görüyorsunuz?
0: Bölgesel piyasaların, özellikle de Güney Kore'dekilerin ana merkezleri olarak hizmet verdikleri müşteriler düşünüldüğünde inanılmaz derecede önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Bu yüzden Amerika'da 10 yıllardır, hatta New York borsası örneğinde yüzyıllardır var olan çifte kotasyonları ve Amerikan depo sertifikası yapılarını geliştirmeye odaklandık. Bizim bakış açımıza göre bölgesel piyasalar sermaye oluşumu açısından çok kritik bir rol oynuyor.
1: Peki buradaki Asyalı firmalardan daha fazla Amerikan depo sertifikası kotasyonu görmeyi bekliyor musunuz? Ve bunların hangi piyasalardan gelmesini bekliyorsunuz?
0: Asya'dan ve bu bölgeden gelen potansiyel konusunda çok iyimseriz. Ayrıca küresel olarak şirketler sermaye oluşumunun bir parçası olarak sadece perakende piyasalarına bakmıyorlar. Yatırımcı tabanının küreselleşmesi açısından dünyanın en derin ve en likit piyasaları olan Amerikan sermaye piyasalarının sunduğu fırsatlara bakıyorlar. Bu fırsatların 2026'nın geri kalanında ve daha da önemlisi 2027'ye kadar devam edeceğini öngörüyoruz.
1: Şu anda Amerika'da kotasyon veya Amerikan depo sertifikası arayışında olan bazı şirketlerden bahsedebilir misiniz? Size buradan Avustralya'dan bir örnek vereyim. Biliyorsunuz nadir toprak madencisi Sunrise Energy'den haber aldık. Sydney'in hemen batısındaki madenlerini geliştirmek için 400 milyon dolarlık bir kredi aldılar. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kota olmayı düşündüklerini söylediler. O şirketten haber aldınız mı? Yoksa bu haber almayı isteyeceğiniz türden bir şirket mi?
0: Biliyorsunuz sermaye artırma yolunda olan tüm şirketlerle konuşmakla ilgileniyoruz. Küresel ekonomide oynadığımız önemli rol ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki kritik rolümüz nedeniyle en başarılı şirketlerden bazılarının nasıl gelişmeye devam edebileceği ve sermayeden nasıl yararlanabileceği konusunda paylaşabileceğimiz pek çok dersimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden henüz bir sürü farklı fikri olan bir girişim oldukları ve stratejilerini geliştirdikleri A serisinden halka açıldıkları güne ve sonrasında halka açık bir şirket olarak ömürleri boyunca sermaye oluşumu yaşam döngülerinin her aşamasındaki şirketlerle konuşuyoruz.

0: Bunu az önce biraz değindiniz ama merak ediyorum. Biraz daha detay verebilir misiniz? Yılın geri kalanı için halka arz süreci nasıl görünüyor? Ve bu gücün devam ettiğini gördüğünüz 2027 yılına dair öngörünüz nedir?
1: Evet. Yani 2026 Amerika Birleşik Devletleri'nde sermaye oluşumu açısından şimdiden eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılbaşından bugüne kadar tarihteki ortalama bir yıldan daha fazla sermaye toplandı. Bu yüzden 2026'nın geri kalanı ve ardından 2027 için gerçekten iyimseriz. Ve en önemlisi tüm sektörlerden talep görüyoruz. Sadece teknoloji sektörü değil. Bunu sanayi sektöründe, enerji sektöründe de görüyoruz. Tüketici sektörü aslında oldukça güçlü bir yıl geçiriyor. Daha yaklaşık 10 gün önce Jersey Mike's ve Reformation gibi birkaç tüketici markasını halka arz ettik. Bu yüzden yılın geri kalanı için gerçekten iyimseriz. Ve ayrıca 2027'ye de bakıyoruz. 2026'ya ve sermaye artırımı ile Amerika Birleşik Devletleri halka açık piyasalarından yararlanma konusundaki başarıya bakarsanız bu gelecek yıl ve sonraki yıllar için büyük bir iyimserlik yaratıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde sermaye piyasaları sonuna kadar açık.
0: Asya seyahatiniz sırasında iş dünyası liderlerinden halka açık ve özel piyasaların mevcut durumu hakkında neler duydunuz?
1: Bölgede halka açık piyasaların durumu konusunda büyük bir iyimserlik olduğunu düşünüyorum. Özellikle sadece yurt içinde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de toplayabilecekleri sermaye miktarı konusunda büyük bir iyimserlik var. Piyasalarımız arasındaki karşılıklı bağlantı ve entegrasyon günümüzde sıklıkla son derece olumlu bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Özellikle de küresel ölçekteki yatırımcıların piyasalarımıza güvenle yatırım yaptıklarında arzuladıkları finansal refaha ve hedeflere ulaşmalarını sağlamak adına hem düzenleyici kurumlar hem de ilgili otoriteler arasında gerçekleştirdiğimiz sürekli ve şeffaf bilgi paylaşımı bu sürecin en kritik yapı taşını oluşturmaktadır.
0: Tabii ki şu anda biliyorsunuz jeopolitik istikrarsızlık, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon endişelerinin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Mevcut makro ortamı biliyorsunuz tecrübelerinizle kıyasladığınızda nasıl tanımlarsınız ve bu durum şu anda herhangi bir temkine yol açıyor mu?
1: Evet. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin temelleri açısından makro ortam oldukça güçlü. Bence Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi jeopolitik belirsizliğe ve herhangi bir alt sektörde var olabilecek oynaklığa rağmen direncini gösterdi. Tarihe dönüp bakarsanız piyasalarımız istikrarsızlık dönemleri boyunca performans göstermeye devam etti ve piyasalarımız oynaklık fırtınasını oldukça iyi atlatma eğiliminde. Herhangi bir endekse bakarsanız, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki endeksler S&P, Dow Jones, her ikisi de yılbaşından bugüne çift haneli kazançlar kaydediyor. Sanırım S&P yılbaşından bu yana neredeyse %15 artıda, ekonominin güçlü bir temeli, güçlü bir dayanağı olmasaydı bu tür sonuçları mutlaka göremezdiniz.
0: NYSE ana şirketi Polymarket ve OKEX gibi gruplarla ortaklıkları değerlendiriyor. Anladığım kadarıyla 7-24 işlem içinde başvurunuz var. Sizi bırakmadan önce bu konularda hızlı bir güncelleme verebilir misiniz?
1: Uzatılmış çalışma saatleri işlemlerine bakarsanız geleneksel piyasaların 5 gün günlük 23 saate geçişinde sektöre öncülük ediyoruz. Bu aslında bu yılın Aralık ayında gerçekleşecek menkul kıymetler piyasaları düzenlenmiş çerçeveyi, bu çerçeveyle gelen düzenlenmiş korumaları, istikrarı ve dayanıklılığı 5 gün 23 saate taşıyacak. Yani bu şu anlama geliyor. Küresel yatırımcılar bugün var olan düzenlenmiş piyasalarımıza çok daha fazla yatırım yapabilecekler. Finansın daha yeni kısımlarına, tokenizasyon girişimlerine geçtiğinizde 7-24 teklifimizi hayata geçirmek için düzenleyicilerimiz

0: Bizde çalışmaya devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar ve düzenleyicilerle yapacağımız görüşmeler konusunda çok iyimseriz. Önemli olan bu yeniliği piyasaya sürerken kutup yıldızımız olan sorumlu yeniliğe geri dönen bir tarzda yapacak olmamızdır. Geleneksel piyasaların tokenize edilmiş piyasalara bağlı kalacağı şekilde bu piyasaları nasıl hayata geçirebiliriz? Yani yeniliğe izin vermek ama bunu 200 yıldır bilinmiş piyasalarda var olan sistem güvenceleriyle yapmak.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurtdışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45. Herkese tekrar merhaba. Ben Didem Arslanoğlu. Seans notlarında bir kez daha karşınızdayım. Rakamlara bakarak başlayalım istiyorum. İçeride borsayı kapatmamız artık çok az bir zaman kala. BIST 100'de %0.22'lik bir yükseliş var. 13.811 puan seviyesinden geçiyoruz. Aslında ben yayına girdiğim saat 17'den bu yana da bu tarafta önemli bir değişiklik olmadı. Son virajda ne olacak? Onu tabii hep birlikte görüyor olacağız. Birazdan Mehmet Özdemir'le de piyasadaki hareketliliğin detaylarına bakarız. Ama bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Kendisine dönüyoruz. Buyurun.
2: Büyük önem atfediyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken değerli dostum Şansölye Stoker'e ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İlişkilerimizde yakalanan bu olumlu ivmenin devamını diliyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Please.
1: Yeah. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Avusturya Başbakanı ile birlikte ortak bir basın toplantısı gerçekleştiriyordu. Buradan özellikle bizi ekonomi bacağını ilgilendiren başlıkta şu anda son dakika olarak ekrana yansıyor. Hemen ileteyim. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz der Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu alanlarda çeşitli girişimlerimiz oluyor dost ülkelerle ve Avusturya Başbakanı'yla da bu konuların ele alındığını anlıyoruz. Avusturya Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde. Şimdi nerede kalmıştık? Rakamlar diyorduk. BIST 100 tarafı ile ilgili detayları Mehmet Özdemir'le daha fazla konuşuruz demiştik. Kura dönelim bakalım. Dolar TL'de o hafif bildiğimiz, alışa geldiğimiz artık yukarı yönlü hareket devam ediyor. 47.71.20'deyiz. Euro TL tarafına baktığımızda da %0.01'lik bir gerileme var. 55.15.33 seviyesini görüyoruz ve Euro Dolar paritesi %0.04 eksi 1.15.54'te. Burası son 45 dakikada 1.15'in tekrar üstüne çıktı. Dolar endeksi de 99.72'de. Orası da bir miktar yukarı kımıldanmış gibi duruyor. Avrupa borsalarında biraz karışık bir seyir var. Aslında Londra ve İtalya tarafı eksi de. Londra'daki kayıplar %0.47, İtalya'daki kayıplar %0.09 düzeyinde. Öte yandan Paris ve Frankfurt'ta da minik değişimlerle de olsa pozitif bir tablo var. Paris %0.07 yukarıda. Frankfurt DAX endeksindeki yükselişte sadece %0.13 düzeyinde şimdilik. ABD borsalarına dönüp baktığımızda tamamının minik değişimlerle de olsa artıya döndüğü bir tablo görüyoruz. ABD borsalarında Dow Jones %0.03 yukarıda. Nasdaq kompozit %0.06 yukarıda. S&P 500 ise biraz daha belirgin diyebileceğimiz bir oran olan %0.20'lik bir primle işlem görüyor bu dakikalarda. ABD tahvillerinde ise bugün satışlar var diyorduk. Bu tabloda önemli bir değişiklik olmadı. Getirilerin yönü yukarı. 10 yıllık tahvilde getiri 4.68.42'de, 5 yıllıkta 4.39'un üstüne çıktık. 2 yıllık tahvilde de 4.22.43 seviyesine gelindi. Son ekranımız MTI ve Bitcoin. Burada Brent petrol yükseliyor tekrar demiştik. Saat 17'de 86 doların üstündeydik. Tam sınırda ve üstündeydik, öyle düzelteyim. Şu anda ise %2.80 artıda, hala 85 dolar 89 sentten işlem görüyor. ABD tipi ham petrolde de %3.18'lik bir yükseliş var. Burası çok değişmedi. 80 doların üzerindeki hareket devam ediyor. 80 dolar 68 sentte WTI. Bitcoin tarafında da yine satıcılı bir seyir vardı. Çok önemli oranda değişmediğini ama %0.52'ye ulaştığını görüyoruz kayıpların. 64.761 dolardan fiyatlanıyor Bitcoin. Öte yandan buyurun gelin gümüşe ve altına bakın tekrar. Gümüş %2 artıya geçti. 64 dolar 83 senti geldi. Spot altında da %0.14'lük biraz daha sınırlı bir yükseliş var. Orada da 4.347 dolar seviyesini görüyoruz. Efendim rakamlar böyle. Birazdan Mehmet Özdemir stüdyoda yerini alacak. Seans notları öyle devam edecek. Ama önce kısa bir reklam arası rica ediyoruz sizden.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg GT Radyo.

0: Seans notları devam ediyorum. Mehmet Özdemir de geldi, stüdyoda yerini aldı. Hoş geldin Mehmet.
1: İyi haftalar dinle, hoş bulduk.
0: Hoş bulduk, iyi haftalar olsun sana da. Şimdi Ankara'da Avusturya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ortak basın toplantısı vardı. Biraz önce oradan gelen notlardan bir kısmını paylaşmıştık. Şimdi bir not daha var ki bizim Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği noktasında aslında çok yakından takip ettiğimiz süreçle ilgili. Erdoğan der ki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine. Yani bunu bir kez daha hatırlatıyor, o vurguyu sürekli yapıyoruz Türkiye olarak Avrupa tarafına diyelim. Mehmet, şimdi gelelim içeriye. Piyasalarda ne oldu, ne bitti bugün itibariyle? Yani hali hazırda tabii biz içeride %0.20'lik bir primle işlem gören bir borsaya bakıyoruz. Ama hisse bazlı hareketlilikler hakikaten ilginç. Enteresan. Onları da biraz okumak, yorumlamak gerekecek diye düşünüyorum. İşlem hacmi 172 milyarda. 15-20 dakika kaldı kapanmamıza. Toptan baktığımızda yine 200 milyarın biraz altında kalacağız gibi duruyor ama detayda neler var? Bilançolarda gelmeye devam ediyor. Onlarla da ilgili aracı kurumların notları var. Onları da paylaşacağız. Bir de biraz tabii küresel borsalara da bakmak istiyoruz. İstersen önce küreselden başla hatta. Ne
1: yani
0: dersin?
1: Küresel hisse senedi piyasası derken biraz daha rekorlar konuşuyoruz. Yani manşete bence en üstte rekoru koyabiliriz. Ki özellikle şu an 7766 puandan işlemden geçen S&P 500 için JP Morgan'ın 8000 civarında bir hedef. Evet, yüzde sembolik %3,5-4'lük bir yukarı marjdan bahsediyoruz Didem. Ama bu tarafta Goldman Sachs gibi kurumların yanına katıldığını söyleyebiliriz. Yani burada zaten hisse başı karlarda bir artış görüyoruz. Bilançoların artık hemen hemen %78-%80'ini tamamladık. İşte Ağustos'un sonuna doğru bir Nvidia'yı bir miktar daha merak ediyoruz. Ama onun dışında şöyle bir baktığımızda hiç fena geçmeyen, hatta ve hatta özellikle iyi geçtiğini söyleyebileceğimiz hem Avrupa açısından hem Wall Street sezonu açısından bilanço dönemi özellikle fiyatlarda da bir miktar daha karşılık bulmuş gibi gözüküyor. Yani küresel tarafa baktığımız zaman belki hani o altın tarafındaki, gümüş tarafındaki hareketlilik, alüminyum ve bakırın da bu harekete, yukarı doğru harekete katıldığı ama mesela paladyum ve platin özellikle hani bu ikisinden çok ciddi anlamda yukarı doğru bir momentum göremediğimiz bir ortam. Yani bu tarafta dediğim gibi Didem, belki risk iştahını en iyi anlatabilecek ya da işte piyasalara özetleyebilecek durum şu da söyleyebiliriz. VIX 15 seviyelerinde. Yani 15,2. Biz bu yılın altını çizerek söylüyorum. Ocağın yanlış hatırlamıyorsam ikinci ya da üçüncü haftasından itibaren VIX'in en düşük olduğu yerlerdeyiz. Evet, Brent petrol 86 dolar. ABD-İran görüşmeleri çok ağırdan alınıyor. Evet. Dolayısıyla hafiflemeyen, kağıt üzerinde söylüyorum, hafiflemeyen risk iştahı riskli varlıklarda tam tersini gösteriyor. Bugün işte baktığınız zaman ons altından gümüşe, hisse senetlerinden evet çok ciddi bir coşku görmüyorsunuz. Yani ben bu arada genel bir anlayıştan bahsediyorum Didem. Bugün fiyatlamalara bakacak olursan yatay. Yani işte çok ciddi bir aşağı doğru bir hareket de yok. Ya da o geçtiğimiz hafta gördüğümüz rekor seviyelerin üzerine bir miktar daha koyan bir fiyatlama da yok. Biraz daha burada konsolidasyondan bahsediyoruz. Ama şunu söyleyeyim ki iştah bir miktar daha genel eğilim açısından yerinde. Sabah Asya seansı da kuvvetliydi. O tarafta da işte Japonya'da %2'ler civarında bir primlenme. Dediğim gibi yani bu tarafta küreselde hisse senedi bilançoları tarafında Avrupa ve ABD'nin iyi geldiği ortamda bu tarafta küresel iştah bir miktar daha yerinde diyebiliriz. İçeride durum biraz daha farklı.
0: Pekala, içeriye de dönelim bakalım. Şimdi yani hani biz petrol fiyatlarının etkilerini elbette enflasyon üzerinde konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Burada bazı sektörler ayrışıyor. Hem jeopolitik gelişmeler doğrultusunda ayrışıyor. Bunu yılbaşından bu yana konuşuyoruz. Evet. Fakat biraz daha dinamikler sanki hisselerin dağılımına, kompozisyonuna odaklanmış gibi de duruyor. Dolayısıyla herkesin kafasındaki soru biraz şu: endeks, BIST 100 neyi yansıtıyor tam olarak? Ve çünkü hani orada bir teknik olarak eğer bakacak olursak nereden nereye gidebilir? Aslında birçok şekilde yapabilirsin. Birçok şekilde bir yerden öbür tarafa götürmeyi başarabilirsin ama realiteyi hangi trading ortamı daha çok yansıtıyor? Biraz onu anlamak gerekiyor. Şimdi biz bugüne baktığımızda artı ve eksi etkiler açısından hangi şirketlerin hangi gerekçeyle sence öne çıktığını görüyoruz?
1: Bence bu sefer baskılardan başlayayım. Çünkü katkı tarafında hemen hemen yine geçtiğimiz haftaya benzer tabloyu konuşabiliriz. Ama işte cuma günü bilanço geldi Ereğli tarafında. Evet, vergi geliri dolayısıyla net karda bir artış var. İşte birçok şey konuşabilirsiniz ki burada değerlendirmeye çalıştık. %7'ye yakın bir geri çekilme. Bugün yine Ereğli'nin devre kestiği ortamda şu anda zaten sadece 20 puan civarında Ereğli endeksi negatif aşağı doğru çekiyor. Yine %4,5'lar 5'ler civarında aşağı doğru bir hareketten bahsediyoruz. Yani orada 42-41 liralar derken işte 40 liranın üzeri derken bir anda 36 liraların görüldüğü bir ortam. Baskılar tarafında Didem, Sasa Polyester'in bilançosu geldi bu sabah itibariyle. Şimdi bilançoya baktığınız zaman orada bir hasılatta bir artış görüyorsunuz. FAVÖK geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artıyor. Geçtiğimiz çeyreğe göre artıyor operasyonel kar. Burada bir vergi gideri etkisiyle net zarar durumu söz konusu. Ama bu tarafta tabana yakın, ki ben tabanda gördüm bu arada, 17 puan civarında Sasa'dan işte %9'un üzerinde bir baskıdan bahsediyoruz Sasa üzerinde. Tabii bugün bir de gelen özellikle Merinos'un halka arzına ilişkin haber akışları bu tarafta. İşte bunun Sasa polyesteri olan etkilerini gün boyunca konuşmaya çalıştık. Ama şunu söyleyelim ki hani Sasa tarafında çok belki de bilançosuna rağmen işte bir halka arz haber akışına rağmen tabana yakın bir fiyatlama var. Aynı fiyatlamayı, tabana yakın fiyatlamayı Aksa Enerji tarafında da görüyoruz. Yani biraz Didem belki şunu söyleyebiliriz. Tabii ki piyasa dinamikleri, biz buna herhangi bir şey söyleyemeyiz ama biraz sert bir fiyatlama var. Özellikle hisse senetleri tarafında, satıcı kurumlar tarafında da bu bir miktar daha dikkat çekiyor. Yani Halk Bankası tarafında %8,5'lar. Evet, ikinci bir halka arzı cuma günü gördük. Biraz sonra bilanço değerlendirmelerini okuyacağız. Yani bu tarafta işte TÜFE endeksli menkul kıymetlerden bir miktar daha dirençli kalan bir bilanço ama giderler artmış. Birçok şeyi konuşabiliriz ama Didem, %9'a yakın bir geri çekilme var Halk Bankası'nda da. Hemen arkasından İş Bankası geliyor. Zaten bugün bankacılık endeksi tarafında bir geri çekilme var bu arada.
0: Şu anda %1,2'ye yakın
1: evet,
0: bir düşüşten
1: yani bankacılık endeksi çerçevesinde hani genelinde bir satış olduğunu söyleyebiliriz ama Halk Bankası dediğim gibi ekstra negatif ayrışıyor. İş Bankası derken, Akbank derken bugün işte biraz daha 300 liralara doğru artık iyice yaklaşan Türk Hava Yolları tarafında yakından takip ediyoruz. Yani orada da işte yükselen petrol fiyatları 3. çeyrekte ne olacak? Türk Hava Yolları'nın en iyi çeyreği. Kargo giderlerinde bir artış görmüştük. Yıllıklandırılmış bazda Türk Hava Yolları'nın enerji maliyetlerinde %92'ler, %95'ler civarında bir artış gördük derken orası hala Brent petrolü bir miktar daha tartmaya çalışıyor. Daha doğrusu enerji fiyatlarını jet yakıtıyla diye düzelteyim. Ama şöyle bir baktığında zaten 52 hissenin geri çekildiği günde bir miktar karışık görüntü. Katkılar tarafına baktığımız zaman Didem, Tüpraş tarafında bugün yeni zirveyi gördük. Biz seninle konuşurken bundan yaklaşık 3-4 hafta önce 280-270 liralar civarında bir kırılımdan bahsetmiştik. Oradan o günden bu zamana bilanço desteğiyle Brent petrolün hala 3. çeyrekte yukarıda kalma ihtimaliyle, yani tabii ki hani 120 dolarda değil ama 70 dolara düşen bir Brent'ten de bahsetmiyoruz derken Tüpraş tarafı 342 lira. Bugün yine %6 üzerine koyuyor. Ciddi bir hacim var. Endekste de 56 puan civarında bir katkısı var. Odin Solutions %4'ün üzerinde primli. Oradan bu 17 puan derken hemen arkasına, bugün daha yukarıdaydı bu arada, tepelerden kapanışa doğru primlerinin silindiği bir kısmı, Aselsan %1'e yaklaşan primler 10 puan civarında. Bilanço sonrasında devre kesen, beklentilerin üzerinde bilançosu gelen, işte baktığınız zaman iştirak görünümünün en azından bir miktar Tüpraş sayesinde de toparlandığı Koç Holding tarafında o devre kesici ve %5'e yakın hareketten sonra kademeli bir cuma günüyle birlikte bir toparlanma görüyoruz. 10 puan oradan bir katkı var. Borusan tarafında ciddi anlamda iyi gelebilen bir bilanço var ki analist beklentilerine baktığımızda yukarı doğru revize edilen beklentiler var. Bilançoda hem operasyonel kar hem net kara yansımış bir miktar, orada bir genişleme var. Borusan'da tavana yakın bir fiyatlama var Didem. Ama dediğim gibi daha çok biraz daha sanayi kompleksinin yukarıda olduğu bir gün. Ama şöyle bir bankacılık endeksine bakarsan, işte belki ulaştırma üzerinden hizmetler endeksini yorumlayacak olursan, o tarafta bugün yine çok ciddi primlenmelerden bahsedemiyoruz. Yani küresel piyasalarda bir miktar daha risk iştahı açıkken biz de bir yukarı doğru gitmenin zorlandığı diyorum. Yani işte geçtiğimiz hafta haftalık bazda ne kadar pozitif tarafta olsak da yukarıya doğru en azından küresel ritmimizin tutmadığı bir görünüm var. Bu arada Didem, şimdi diğer TL varlıklara baktığımız zaman Türkiye'nin belki de en önemli risk parametrelerinden biri olan 5 yıllık kredi risk primi Türkiye'nin 224'lere kadar geriledi diyorum. Evet. Neden? 240'ların da bir miktar üzerinde. Dolayısıyla buralarda bir miktar iyileşme varken hisse senetleri tarafına belki hani CDS'le birlikte şunu da diyebilirsin sen. CDS aşağı geliyor. Bankacılığı bu destekleyebilir mi? Onu çok kısa vadede, yani bugünden yarına görmediğimizi söyleyebilirim.
0: Evet, ben de zaten onu biraz kastediyordum. Yani daha küresel boyutta baktığımız zaman ve Türkiye 5 yıllık CDS'leri sen dikkat çektin. VIX 15'e düştü, yine sen dikkat çektin. Hani Brent petrol 120'de değil sonuçta.
1: Aynen öyle.
0: Hani 86, bu seviyeleri artık herkes biraz daha benimsedi. Ve hala bardağın dolu tarafından bakıyorum. Biraz daha borsanın kendi iç dinamiklerinde bir normalleşme beklentisi var anladığım kadarıyla yatırımcılar nezdinde de. O yüzden orada o dengelenme yaşanırken biz biraz dışarıdaki hareketliliğin dışında kalıyoruz diye.
1: Bir süredir böyle.
0: Evet, dışında kalıyoruz diye okumak lazım herhalde. Ama bunun çok uzun sürmeyeceğini de umuyorum.

0: dinliyoruz ve takip ediyoruz. Şimdi bilançolar, Halkbank, biraz önce bahsettin sen, Halkbank ne kadar geriliyor dedin şu anda?
1: %8,5'lar civarında. Aşağıda. Yani peki, ikincil bir halka arz var burada planlanan, yurt dışında büyük oranı tahsisatlı. Bu tarafta işte belki onunla alakalı olabilir diyebilirsiniz. Ya da bankacılık görünümündeki bir negatif fiyatlama, işte endeksin genel anlamında, ama bankacılık endeksinden de ekstra negatif ayrışan bir Halkbank var. Dolayısıyla bugün epey orada bir miktar daha derinliğin kaybolduğu ve bu fiyatlamanın da hızlı gerçekleştiği bir ortam var. Onu
0: peki, belki hani biraz kamu bankalarının da özelinde de bir gündem oluyor olabilir, etkili oluyor olabilir, onu da bilmiyorum. Ama ikinci çeyrek bilançosu ne der Halkbank'ın ve aracı kurumların değerlendirmesi ne olmuş?
1: Şimdi şöyle bir baktığımızda, şimdi Halkbank ikinci çeyrekte 8.2 milyar TL'lik bir net kar gördük. Bu da piyasa beklentilerinin üzerinde. Orada yaklaşık 7,2 milyar TL'lik bir beklenti konsensüsü vardı onun üzerinde. Şimdi kara çeyreksel bazda baktığımız zaman orada %13'lük bir daralma var. Yani bunu zaten Yapı Kredi Bankası'nda çok sert gördük, Garanti Bankası'nda gördük, Akbank'ta, yani bankaların tamamında gördük. Zaten bunu niye bir rahatlıkla söylüyor biliyorum. Çünkü bankaların hemen hemen tamamını aldık bilançolarını artık.
0: Hepsinde konuştuk buradan.
1: Hepsinde bu tablo var. Yıllık bazda baktığımız zaman oradaki çeyreklik görüntüde %32'lik bir artışa işaret ediyor. Orada bir öyle bir görüntü var. Şimdi net faiz gelirlerine baktığımız zaman o tarafta yine çeyreklik bazda %13, yıllık bazda %72'lik bir artış var. Orası 40 milyar TL'ler çerçevesinde gerçekleşiyor. Net ücret ve komisyon gelirleri o tarafta da çeyreklik bazda %6'lık bir artış var. Orada da 18-19 milyar TL'lik bir net ücret ve komisyon geliri gerçekleşmesinden bahsedebiliyoruz. Şimdi bu tarafta zaten uzun zamandır işte faizlerin yüksek olduğu ortamda komisyon gelirlerinin bankaların bir miktar daha karlılıklarını desteklediğini gördük. Şimdi %6 arttığından bahsettim. %28'lik de yıllık bir artış var. Fakat burada operasyonel giderlere baktığımız zaman hem Halkbank hem de Vakıfbank hem de diğer bankalar çerçevesinde burada bir artış görüyoruz. Giderlerde, operasyonel giderlerde %21'lik bir artış var çeyreklik, %50'lik de yıllık bir artış var bu tarafta. Şimdi personel giderlerinde de yine %30'un bir miktar üzerinde bir artış var çeyreksel bazda ve işte bununla birlikte de rasyolar bir miktar aşağı geliyor. Hangi rasyolar? Net ücretlerin operasyonel giderleri karşılama oranı %36'dan %31'e geliyor. Maliyet gelir oranı da %73'ten %82'ye yükseliyor. Dolayısıyla buradaki bir miktar daha en azından bozulmayı görebiliyoruz. Şimdi burada öz kaynak karlılığına baktığımız zaman çoğu bankada gördüğümüz olarak öz kaynak erimesi Halkbank çerçevesinde de çeyreklik bazda %17,1'den %14,3'e geriliyor bu tarafta. Yüksek, şimdi burada şunu da söylemek lazım. TÜFE endeksli menkul kıymet gelirlerinin burada bir miktar daha görece diri kalması. Aynı zamanda güçlü iştirak katkısının da bir miktar daha altını çizmek lazım ama burada belirgin şekilde fonlama maliyetlerinin artmasıyla birlikte net faiz marjlarında sıkıştırılması, aynı zamanda bu trading zararları tarafı ve yüksek operasyonel giderlerinde bir miktar daha birbirini dengelediği bir görüntü var. Şimdi dolayısıyla şöyle bir kurumların beklentilerine baktığımız zaman asıl şimdi iş yatırım tarafında bu ikinci çeyrek sonuçları Halkbank tarafında güçlü manşet kâra rağmen karışık değerlendirdiklerini söylerler. Beklenti üzerine net kâr, TÜFE endeksli menkul kıymet katkısı, net faiz geliri büyümesi ve sermaye oranlarındaki toparlanma olumlu. TL kredi mevduat makasındaki daralma, artan trading zararları, operasyonel giderler ve takipteki alacaklar artışı ise negatif unsurlar. Bu nedenle hisse fiyatına nötr olmasını bekliyorlar etkinin, ki onu görmedik açılış itibariyle ve kapanış itibariyle. Burada 12 aylık hedef fiyatlarında 46 liralık ve tut tavsiyesinde koruduklarını söyleyelim. Yapı Kredi yatırıma baktığımız zaman o tarafta da ikinci çeyrek beklentilerinin %17 üzerinde gerçekleşmiş net kar. Fakat ikincil halka arz açıklaması ve halka arz sonrası hisse arzının artacak olması nedeniyle kısa vadede olumsuz piyasa tepkisi tahmin ediyorlar. Açıklanan finansallar için de 2026 öz kaynak karlılığı beklentilerinde %1 düşürmüşler 19'dan 18'e. 12 aylık hedef fiyatlarında 41 TL'den 40 TL'ye getirmişler aşağı doğru ve bu tarafta da tut tavsiyelerini o tarafta koruyorlar. Şeker

0: yatırımda son olarak nötr olarak değerlendirmiş bu bilançoları. Onlar da tut tavsiyesini koruyorlar. Dolayısıyla aynı zamanda hedef fiyatlarında 48 lira 80 kuruştan 46 lira 38 kuruşa güncellemişler diyebilirim. Dolayısıyla bu hareketi hani en azından aracı kurumlar nezdindeki yansımaları da bunlar değil.
1: Mehmet Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Yarın görüşmek üzere diyelim, gidelim borsayı kapatalım birlikte, buyurun.

0: Yani BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem günü %0.23'lük yükselişle 13.811 puandan kapatırken TÜRKBRAŞ'ın pozitif etkisi bir miktar geriledi. Ancak son saniyelerde Odin Solutions'ın pozitif etkisi bir miktar arttı. 13.800 seviyesi de kapanış itibariyle korunmuş oldu. İşlem hacmi 189 milyar lirada kaldı bugünlük. Philip Portföy'e gidelim. Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen bugün bana eşlik edecek. Ercan hoş geldin. İyi haftalar diliyorum öncelikle hepinize. Şimdi bu haftanın ana herhalde günden başlığı bizler için içeride enflasyon raporu olacak ayın 13'ünde. Onu beklerken bugünü de bir değerlendirme ve elindeki diğer notlarla birlikte bu haftaya ilişkin görüşlerini paylaşmanı rica edeceğim.
1: Didem dediğin gibi Türkiye'nin de öncelikli meselesi enflasyon. Temmuz ayı enflasyon rakamı açıklandıktan sonra bankalara bir miktar alım geldiğini gördük. Gösterge tahvilin faizindeki düşüşle birlikte. Bugüne bakacak olduğumuz zaman bugün tabii az önce senin de belirttiğin gibi hisse bazlı satış baskıları daha yoğundu. Özellikle Cuma günü bilanço açıklayan Ereğli'nin satış baskısı bugün de devam etti. Buna ilave olarak Halkbank'ın sermaye artımına ilişkin olarak kararı da bugün Halkbank ve Vakıfbank özelinde bir satış baskısı yarattı. Bu da seans sonuna doğru bankalara geneline biraz sirayet etti. Ancak dikkat edersen son zamanlarda geri çekilmelerde biraz daha genele yayılan değil de hisse bazlı satış baskılarını daha çok görüyoruz. Ama bu hisse bazlı satış baskıları da zayıf olan piyasada piyasayı etkiliyor ve piyasayı yükselmesini engelliyor. Benim açıkçası görüşüm Türkiye'de enflasyonun geri çekilmeye başlamasıyla beraber ki Temmuz ayı bunu teyit etti. Büyük olasılık Ağustos ayında açıklanacak enflasyon rakamı da bunu teyit edecek. Bu enflasyon rakamları geri çekilmeye devam ettiği sürece gösterge tahvil faizi aşağı doğru ivmelenecektir. Dikkat edersen Cuma günü gösterge tahvilde aslında güzel bir geri çekilme olmuştu. Ancak bugün duraksadı. Eğer gösterge tahvil faizi 40'ın da altına inerse bu banka hisselerine alım getirir ve banka hisselerine gelecek alımla beraber hisse senedi piyasasının ben ayakta duracağına iniyorum. Özellikle 13.500 seviyesi senin de belirttiğin gibi önemli. Bu seviyenin üzerinde kalma ihtimalinizi ben çok yüksek görüyorum. Uluslararası tarafa baktığım zaman çok önemli bir risk yok. Evet, jeopolitik bir risk var hemen yakınımızda. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, oradaki yani dünya petrolünün %20'sinin geçtiği bir alanın kapatılması elbette hala çok büyük bir risk ama bunu petrol fiyatlarında şu anda çok görmedik. Amerikan ham petrolüne baktığımız zaman orada dikkat edersen yani evet bugün bir yükseliş var ama yani savaşın ilk çıktığı zamanlara göre çok aşağıda bir ham petrol fiyatı görüyoruz. Dolayısıyla yepyeni bir jeopolitik risk ortaya çıkmadığı sürece ben Türkiye tarafında diplerde olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle bankalara baktığımız zaman değerleme oranları, fiyat kazanç oranları gerçekten son zamanların en düşük seviyesinde. Dolayısıyla yepyeni bir jeopolitik risk çıkmadığı sürece başta banka hisseleri olmak üzere bence önümüzdeki günlerin yani daha aşağısında olacağını düşünmüyorum ben açıkçası öyle söyleyeyim diye de. Tabii ki en büyük şu aşamada bizim piyasa açısından en büyük riskimiz ya da piyasayı en çok tutan unsur elbette ki yüksek faizler ama bu enflasyon düşmeye devam ettiği sürece bu risk de zamanla azalacağına inanıyorum.
0: Evet. Yani özellikle Temmuz ayı tabii borsa açısından bir kayıplarla tamamlanan bir aydı. Ağustos ayında dolayısıyla bir miktar bunun

0: telafi edileceği beklentisi konuşuluyor. Katılıyorsun diye anlıyorum.
1: Evet, evet. Pekala. Yani ben Ağustos ayı daha iyi bir ay olacaktır. Hatta Eylül'de bundan daha iyi olacaktır.
0: Pekala. Çok teşekkür ediyorum Ercan. Paylaştığım bu notlar için hepinize sevgiler, selamlar. Seans notlarının sonuna geldik efendim. Bir araya gideceğiz. Dönüşte günden kalanlarda tekrar beraberiz.
2: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
2: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: 811 puandan kapanış gerçekleşti bugün. İşlem hacmi 189 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken bankacılık endeksinin %1.28 düzeyinde gerilediğini, ulaştırmadaki kayıpların da %0.95 olduğunu izledik. Tüpraş bugün Odin ve Koç Holding ile birlikte 10 puana yakın ve üzeri pozitif katkı yapan hisseler oldular. Ereğli, Sasa ve Aksa'da ise özellikle artan satış baskısı yine 10 puana yakın ve üzeri değer kayıpları ve puansal aşağı yönlü baskılar anlamında öne çıktılar. Dolar TL'de %0.03'lük bir yukarı yönlü harekete bakıyoruz. 47.71.30'a geldik. Euro TL'de benzer oranda aşağı yönlü bir hareket var. Parite 55.13.94'te ve Euro dolar paritesi de 1.15.52 seviyesinde bulunuyor. 99.74 ise dolar endeksinin bulunduğu seviye. Avrupa borsalarında biraz karışık bir seyir var diyorduk. Şimdi bu dakikalarda birazcık daha belirginleşti o. Londra %0.34, İtalya %0.12 eksi de, Paris %0.11, Frankfurt DAX %0.17 artı da. Ve ABD borsaları tarafında az önce tamamı yeşildeydi 17.45'te, ancak Nasdaq tekrar negatife döndü. %0.23'lük bir kayıp var orada. S&P 500'de %0.07, Dow Jones'da ise %0.04'lük yükselişler var. Bunlar negatif sınırına çok yakın işlem görüyorlar şimdilik. Dow Jones ve S&P 500'den bahsediyorum. ABD tahvillerine döndüğümüzde ise buradaki satışların hızlı landığını söyleyelim hemen. 4.68.83'e yükseldi 10 yıllık tahvil getirisi. 5 yıllıkta 4.39.59'a kadar geldik ve 2 yıllıkta da 4.22.85'e ulaştığını görüyoruz getirilerin. MTI ile Bitcoin ekranında da özellikle Brent petrol %3.39'a ulaşan primle yükselişte $86.37'e geldi. Burası saat 17'de 86 sınırındaydı. Sonra bir miktar altını görmüştü. Şimdi yeniden üstünde. ABD tipi ham petrolde de $81'a doğru yaklaşıyoruz neredeyse. %3.5'luk bir yükseliş var. Hatta $81'ı da şu an gördük. Bitcoin tarafında geri çekilme var diyorduk ama orası da hızlandı. İki katına çıktı orada kayıplar. %1 oldu ve $64.432'dan işlem görüyor şimdilik. Gümüşe baktığımızda da %2'lik bir prim vardı. Şu anda %1.74 civarında bir primle işlemler devam ediyor. $64.68'de gümüş spot tarafta. Spot altında ise %0.19'luk bir yükseliş var. $4.350'ı gördük bu dakikalarda. Şimdi rakamlar böyle, haftanın ilk işlem günü olması bakımından hem bugüne ilişkin bir değerlendirme hem de haftanın geri kalan kısmı ile ilgili beklentileri almak üzere Kolendi Menkul Değerler'e gidiyoruz. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon attığımızda. İbrahim, hoş geldin öncelikle yayınımıza. Hepinize iyi haftalar dileyerek sözü sana bırakıyorum.
4: Evet, hepimize iyi haftalar olsun. Tabii hafta başlangıcı itibariyle aslında daha ılımlı bir başlangıç yaptık. Burada nitekim daha risk iştahının yüksek olduğu bir seyir vardı. Ancak petrol fiyatları, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin endişeleriyle beraber arttığını izliyoruz. Bu da aslında yurt dışı piyasalara da baskıyı da beraberinde getirdi. Tabii geçen hafta özellikle

0: özellikle tarımcısı istihdam verisinin zayıf gelmesiyle beraber risk iştahında bir artış görmüştük. Bu hafta da ABD TÜFE tarafında da aslında daha ılımlı beklentilerin olduğunu da takip ediyoruz. Yurt içi tarafa baktığımızda aslında sanayi üretimi geldi. Geçen yıl Haziran ayında %8.2 büyüyen sanayi üretiminin bu yıl %1.4'lük bir daraldığını gördük. Tabii bunun bir miktarı aslında endeks tarafında baskısını da gördük ve genel itibariyle baktığımızda tabii şirket bazlı ve bilançoların bir miktar daha fiyatlandığını takip ediyoruz. Tüpraş geçen hafta yine oldukça iyi finansalları paylaşmıştı. Buna bağlı aslında Koç Holding'de de yine endeksteki en yüksek katkıları gözlemlemeye devam ediyoruz. Jeopolitik gerginliklerin artması, Aselsan cephesinde de yine olumlu fiyatlandığını görüyoruz. Tabii endeksi aşağı çeken şirketlere baktığımızda da aslında Ereğli'deki beklenen iyileşmenin görülememesi, Sasa'daki karlılığın zayıf kalması gibi aslında sonuçlar da tabii endeksi baskıladı. Bankacılık endeksi de bugün negatif ayrıştığını görüyoruz. %1.3'lük bir baskı vardı. Özellikle Halk Bankası'nın burada öz sermaye karlılığının %14'lükler mertebesinde zayıf kalması da tabii piyasa tarafından satışlarla beraberinde getirmişti. Endeks geneline baktığımızda tabii teknik olarak burada 13.800 seviyesindeyiz. 14.000 seviyesinin aşılması halinde elbette ki daha olumlu olacaktır. Ancak burada endeks genelinde ağırlığı farklılıkları sebebiyle yüksek olan şirketlerin baskı kurması bir miktar bizi bu noktada aşağı doğru çekiyor. Hacimde bir artış var ve hafta genelinde aslında en önemli bizi bekleyen konulardan bir tanesi yurt içi tarafta Perşembe günü enflasyon raporu olacak. Burada ikinci raporda savaş etkilerinin enflasyonun yıl sonu ara hedeflerinde özellikle %24 mertebesine yükseltildiğini görmüştük. Merkez Bankası'nın beklentisi de burada %26 olmuştu. Tabii yılın ilk 7 aylık enflasyonunda %19.8'e geldiğinizde hatırlarsak aslında burada tekrardan bir revizyon yapmasını beklemiyoruz ama özellikle talep yönlü enflasyona dair daha ılımlı bir mesaj vermesi, Eylül ayındaki toplantıya yönelik aslında para politikasında bir normalleşme mesajlarıyla beraber son dönemde çok baskılı gördüğümüz bankacılık endeksinde bir miktar toparlanmayı da beraberinde getirebilir. O yüzden aslında gözler bir yandan Hürmüz Boğazı'nda olurken diğer taraftan da Perşembe günü Merkez Bankası'nda olacak diyebiliriz.
1: İbrahim, çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler. Colender Menkul Değerler'den İbrahim Şişman'ın değerlendirmelerini aldık. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Ceren, hoş geldin. Sana da iyi haftalar. Nasılsın bugün?
2: Merhabalar Didem, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Avrupa tarafı biraz karışık gibiydi. Yani çok büyük değişimler yok aslında endeks bazında baktığımızda ama yine de artılar ve eksiler ön plana çıkıyor. Biraz Avrupa gündemi nasıl başladı yeni haftaya onu sorayım. Elindeki başlıklar neler, bir de piyasadaki fiyatlamaları neye atfedebiliyoruz?
2: Tabii geçen hafta çok hızlı bir yükseliş yaşanmıştı Avrupa borsalarında, bilanço iyimserliğiyle endeksler rekor üzerine rekor tazelemişti. Bugün o rekor seviyelerden bir miktar geri çekilmelerin yaşandığını görmekteyiz. İngiltere borsası %0.4 oranında geriliyor. Almanya ve Fransa tarafında sınırlı da olsa yükseliş devam ediyor. Petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı. Bunun etkisiyle enerji sektörü %1.5'luk primle öne çıkıyor. Aynı zamanda telekom tarafında satışta bir miktar hızlanmış durumda. %2 üzeri satıcılı telekom sektörü. Şimdiye kadar gelen bilançolara baktığımız zaman MSCI Avrupa endeksinde piyasa değerinin yaklaşık %97'sini oluşturan şirketler sonuçlarını açıkladı ve karlar geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %17 ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Artık bilanço döneminin geride kalmasıyla piyasaların odağı yeniden jeopolitik gelişmelere ve makro verilere çevriliyor. Biz bu hafta Euro bölgesi tarafında, makro veriler tarafında gündem oldukça sakin. Gözler Amerika'da olacak çünkü enflasyon verilerini alacağız. Çarşamba günü gelecek olan. Diğer tarafta petrol fiyatlarına ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Çünkü petrol fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti. İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda henüz anlaşmaya varamamasıyla Brent petrolün varili %3.5'a kadar yükseldi. 86 dolara çıktı. Kızıldeniz yakınlarındaki bir Suudi Arabistan rafinerisine dönük olarak yapılan saldırının ardından Avrupa'da dizel fiyatlarında da bugün sert yükseliş yaşanıyor. Bölge genelinde devam eden saldırılar piyasadaki tedirginliği artırmış durumda. Abu Dhabi National Oil tarafından işletilen bir başka tankerde Hürmüz'de hedef alındı ve İran destekli Husi

İler, Suudi Arabistan'ın rafinerisine saldırı düzenlediklerini açıkladılar. Yani aslında tüm bu yaşanan gelişmeler Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmanın yakın gözükmediğine

0: yönde yoğunlaştı. İngiltere 10 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman 6 bas puan yükselişle %4,98'e tırmandığını görmekteyiz. Almanya 10 yıllık tahvil faizi 5 bas puan yukarıda %3,18'e çıktı. Swap piyasaları tabii yıl sonuna kadar İngiltere Merkez Bankası'ndan toplamda 28 bas puan, Avrupa Merkez Bankası'nın ise 38 bas puanlık faiz artışı fiyatlıyor. Aynı zamanda tabii petrol fiyatları ile beraber doğalgaz fiyatları da hızlı yükseliyor bugün. Küresel LNG akışlarının kısa sürede yeniden başlayacağı konusunda yatırımcılar ikna olmuş değil. Gösterge vadeli kontratlarda bugün %6 civarı yükseliş var ve doğalgaz fiyatları uzun sürenin ardından yeniden 60 euro seviyesini gördü. 60 euro megawatt saat seviyesine çıktı. Burada İran olası bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı hemen yeniden açmayacağı uyarısında bulundu. Bu açıklama Avrupa'nın doğalgaz stoklarını yenilemesine yardımcı olacak LNG akışlarının kısa sürede normale döneceğine yönelik beklentileri zayıflattı. Burada görüşmeler uzadıkça ve belirsizlik arttıkça Avrupa'nın kış öncesine doğalgaz depolarını doldurmak için zamanı giderek daralıyor ki kıta zaten ısınma sezonunun başlamasına 3 aydan kısa süre kala uzun süren arz kesintileri nedeniyle yakıt tedariği konusunda Asya ile yoğun bir rekabete hazırlanıyor. Şu anda doğalgaz depolarındaki doluluk oranına baktığımız zaman 2009 yılına kadar uzanan kayıtlarda yılın bu dönemi için en düşük seviyeye gerilemiş durumda. %59'un hemen altında dolu depolar. Bu da 5 yıllık ortalama olan %76 seviyesinin oldukça altında bulunuyor. Citigroup stratejistleri Orta Doğu'dan LNG ihracatının Ağustos ortasından itibaren kademeli olarak yeniden başlaması halinde depolama seviyelerinin Ekim sonuna kadar yaklaşık %74'e ulaşmasını bekliyorlar. Tabii ancak burada riskler var. El Nino hava olayının aşırı soğuk dönemlere yol açması halinde bu kış doğalgaz talebinde normalden daha sert yükselişler yaşanabileceğine dikkat çekiyorlar. Mesela Bloomberg ekonomistlerin hazırladığı bir rapor vardı. Burada gerilimlerin artması halinde önümüzdeki aylarda kış döneminde 100 euroların görülebileceğini ifade etmişlerdi. Diğer yanda euro bölgesine ilişkin büyüme beklentileri güçleniyor. İkinci çeyreğin ardından daha hızlı büyümeye hazırlanıyor euro bölgesi. Bloomberg'ün analistlerle yaptığı anket bunu ortaya koydu ve İran savaşına karşı bölgenin şaşırtıcı bir direnç göstermesinin ardından özellikle son gelen PMI verileri sonrası büyüme hızının daha da güçleneceği beklentisi var. 2026'da %0,8'lik bir büyüme tahmini var ekonomistlerin. Temmuz ayında bu tahmin %0,5 seviyesindeydi. Revizyonun tabii neredeyse tamamı büyümenin Nisan-Haziran döneminde %0,4'lük artışla tahminlerin iki katına çıkmasından kaynaklanıyor. Üçüncü çeyrekte %0,2'lik bir büyüme beklentisi korunuyor. Sonrasında ekonomik ivmenin kademeli olarak güçlenmesi öngörülüyor. Bölge ekonomisi son dönemde işte artan enerji fiyatları, petrol fiyatlarından, doğalgaz fiyatlarından bahsediyoruz. Aynı zamanda Avrupalı otomotiv şirketlerinin maliyet ve istihdam kesintileri, orman yangınları, uzun süren kuraklık, su yollarındaki tarihi düşük su seviyeleri gibi birçok olumsuzluğa rağmen dirençli kaldı. Fakat bunun tam olarak etkisi de tahmin edilemiyor. Mesela bazı kuruluşlar 3. çeyrekte Euro bölgesi ekonomisinde yaşanan kuraklıkların %0,1 ila %0,2'lik negatif etki yaratabileceğine dikkat çekiyorlar büyüme üzerinde diyebiliriz Didem.
1: Ceren çok teşekkür ediyorum. Bütün bu notlar için sana kolaylıklar diliyorum. Ve FM stüdyoya dönüyoruz. Ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi. Vedat Bey hoş geldiniz. İyi haftalar.
2: Hoş bulduk. İyi haftalar.
1: Şimdi yine önümüzdeki gündeme baktığımız zaman değişmeyen bazı başlıklar var ki bunlardan bir tanesi şüphesiz İran-ABD ve oradaki süreç. Oradan başlayalım istiyorum sizin için de uygunsa. Çünkü yine çok çeşitli açıklamalar var. Yani hele sosyal medyada bazı hesapları takip ediyorsanız saat başı yeni gelişmeler zaten oradan paylaşılıyor. Tabii teyit edebildiklerimizi paylaşıyoruz, etmediklerimizi bir not olarak bir kenara koyuyoruz ama biri bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey söylüyor. Biri ABD, diğeri İran olmak üzere diyeyim ben, özetleyeyim ve sizin okumanızı alarak başlayalım.
2: Bir defa petrol fiyatları maalesef yükseldi, yükseliyor da yani.
1: 86,5'u geçti şu an Brent tekrar.
2: Evet, iki tane olumlu gelişme olmasına rağmen. Olumlu gelişme derken şundan bahsediyorum. Bir tanesi yani İran-Umman arasında bana göre artık yeni bir şey yolu, geçiş güzergahı üzerinde mutabakat sağlandı. Yani kuzey-güney diye ayırmayalım bu işi, bir tane geçiş yolu olsun. O geçiş yolunun işte girerken bir kontrol bende olsun, çıkarken kontrol sende olsun. Denizcilik hizmetleri ve ulusal güvenlik çerçevesinde ben bazı şeyleri alayım. İşte bir miktarda para almayı deniyor şu anda

0: ayrıntısını bilmiyoruz. Bununla ilgili neredeyse mutabakat sağlandı. Fakat ben mutabakat sağlanması tek başına Hürmüz'ün açılması için yeterli değil diye peş peşe açıklamalar geliyor. Hürmüz'ün açılması için mutabakat zaptının 14 maddelik mutabakat zaptının gereğini yerine getirsin diyor şey. Trump onlar da ablukayı kaldır, yaptırımları sona erdir, dondurulmuş paralarımızı iade et.
1: Zararımızı da tazmin et diyor.
0: Yani bu zarar tazmineti 14 maddeden sonra ilave koydular gibi diye hatırlıyorum. Yani 300 milyar dolar tazminat işi o şeyde yoktu 14 maddede. Sonradan onu ilaveten koydular. Sanki uzatırsam bu işi daha fazla şey koparmak için pazarlık şansımız artar gibilerinden bir sanki öyle görüyorum. Yani oradan vazgeçmeye hazırlar diye tahmin ediyorum. Trump da yani para vermeyecek, onu açık seçik söyledi. Şu anda da dün yaptığı açıklamada yani Hürmüz'ü açarsınız. Nasıl açılacak onunla ilgili ayrıntı vermiyor. Hani para almamak üzere demeye getiriyor. Hürmüz'ü eski haline getirirseniz nükleer müzakere yapmadan ben şeyden çekilirim. Ablukayı da kaldırırım diye tahmin ediyorum. Oradan çekilirim ama üstlerim, çevre ülkelerdeki üsler kalır. Sen de oralara vurma lütfen. Ondan sonra paranı da vermem şimdi. Yani nükleerle ilgili hani söylemiştim, bir tane eski general oradan çekilip yani savaşla, füze atmayla, bombalamayla bir yere gitmiyor bu iş. Ekonomik yaptırımla hani sorunları çözme, diplomasi masasını onun üzerine oturtmak.
1: Ekonomik olarak sıkışıyorlar.
0: Oraya geldi sanki. Yani kendisi de söylüyor işte paraları kalmadı askerin. Bir defa üslubunu da düzelt diye söylüyorlar. Yani üslub çok rahatsız edici şeyin, Trump'ın üslubu. Müzakereleri tıkıyor. Bir sussa işte muhtemelen düşük profilde götüreceğiz bu işi. Sessiz sedasız götüreceğiz. Artık zarar verdiğini kendisine de anlattılar diye tahmin ediyorum. Gördüğüm bu. Yani İsrail de tek başına saldırı yapabilir. Trump'ın açıklamasında yani biz orayı kim kullanıyorsa orayı gitsin İran'a, o baskı yapsın. Oranın güvenliği, kontrolüyle ilgili sorumluluğu o alsın. Onlara gerekirse biz de yardım ederiz ama biz amacımıza ulaştık deyip.
1: Ya ama hangi amacına taraftan ulaşmış oluyor işte? Biraz da o kafaları karıştırıyor, öyle değil mi?
0: Vallahi
1: hani biraz sanki yine bir taco durumu ortaya çıkıyor gibi düşünüyor musunuz siz?
0: Ya bu taco işi tabii ki şey, yani hiçbir amacına ulaşmadı da muhtemelen bu SEC başkanlığı yenilemişti. Axios'ta yayınlandı İran. Ya bu müzakereler sırasında açılmış pozisyonları, petrol pozisyonlarını tek tek yayınladılar ve burada çok fazla insider olduğunu, çok fazla para kazanıldığını söylüyor. Yani muhtemelen İran'da diyor ki eğer ben bu kongre seçimlerinde şey azınlığa düşerse SEC başkanı değişir, o zaman soruşturma açılır, impeachment yolu açılır falan filan diye düşünüyorlardı, ümit ediyorlar diye düşünüyorum. Aynı şekilde İsrail de saldırmaya hazır diye görünüyor. Orada da Eylül'de seçimler var. Orada da başa baş gidiyorlar. Yani sanki İran bir şey yapsa da Netanyahu tekrar saldırsa ve o oranı yükselse diye şey yapıyorum. Ben geçen hafta mı, belki hafta İran niye herkesi vuruyor da İsrail'i vurmuyor falan diye bir komplo teorisine kapılıp
1: koz yani, vermek istemiyor muhtemelen
0: yani
1: eline İsrail'in.
0: Öyle,
1: çünkü Netanyahu'nun geçmişinde yani var zaten evet. Bu örnek. Bunu kullanarak aslında belki de koltuğu kaybedecekken tekrar yola devam etmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir ikinci defa aynı şey olmasın diye İsrail'e çok dokunmuyor şu anda. Peki.
0: Görünen o.
1: Tamam, şimdi Trump tarafında da ama seçimlere kadar bu sürecin nasıl şekilleneceğinin bir etkisi olur mu sizce? Ara seçimlerde Trump'ın gücünün tekrar teyit edilmesi veya kaybına ilişkin?
0: Ya benim gördüğüm kadarıyla ABD'de yani işler iyi gitmiyor. Yani orada hayat standartları çok geriledi. Hayat pahalılığı çok insanları rahatsız ediyor. homeless meselesi var, güvenlik problemi var sokaklarda gece falan. Yani insanlar çok mutlu değil enflasyondan, hayat pahalılığından. Mutlu değil, gelir dağılımı çok bozuldu. Yani devlet tamamen şeye böyle Wall Street'e çalışır diye bir algı var. Şeylerden de tepki, demokratlardan da böyle Müslüman adaylar başarılı olmaya başladı seçimlerde. Aynı İngiltere gibi orada kızdıkları şey Amerika'da olmaya başladı. Trump'ın bir yara alacağını tahmin ediyorum kongre seçimlerinde. Ekonomi de çok iyi gitmiyor. 39.8 trilyon dolara çıktı borç. Ve faiz yükü giderek artıyor. Faizleri indirmesi lazım borçun ama bu Hürmüz açılmadan hiçbir şey olmuyor. Hürmüz açılacak ki Amerikan ham petrolü ve şey benzin fiyatları düşsün, biraz enflasyon yumuşasın falan diye.
1: Tarım dışı istihdam da geldi bu arada. Mesela orada da bir sürpriz var gibi ama tabii bir alt başlıklarına baktığımız zaman aslında doğru bir okumada yapmak gerekiyor. İstihdam kaybının özellikle sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme sürelerinin bitmesinden de kaynaklı bir 50 binlik kayıp var gibi ama yine de büyük resimde baktığımızda siz nasıl değerlendirdiniz onu?
0: Yani Fed açısından aslında iyi bir veri geldi. Yani 4.1'e işsizliğin düşmesi, ortalama saatlik kazançların değişmemesi, geçmişe yönelik revizyonlar 103 bin son iki ay eksi revizyon. İş gücüne katılım oranının tarihi yani epey bir 1989'dan bu yana galiba en düşüklere düşmüş 61.7 mi öyle bir şey. Tabii olimpiyatlar bitince istihdam azaldı birdenbire.
1: Tabii doğru.
0: Orada güvenlik düşüydü buydu falan. Hizmet sektörü, doğru. Yani istihdam bacağında bir sıkıntı, hani böyle bir faiz artışını gerektirecek bir şey görünmüyor. Yani orada çok bir sıkışma, hani bir ısınma falan yok. Enflasyonla ilgili de çok fazla böyle tedirgin edici son rakamlar öyle değildi. ÜFE'de ciddi düşüş olmuştu. PCE beklentilere paralel geldi neredeyse. Bu çarşamba günü galiba CPI TÜFE gelecek. Dolayısıyla aslında Walsh'un elini rahatlattı. Eylül'de bir faiz artırma ihtimali epey bir %40'ların belki altına inmiş bile olabilir şu anda.
1: Yani şu anda %48.1.
0: Bu dün mesela şey cuma günü %40 yani kişi petrol
1: evet.
0: Yükseliyor. Yani
1: tabii,
0: bugün %3'ümüz.
1: Aynen petrol. Öyle çok dinamik. Şimdi ona bakarsanız Aralık'ta da %47.8.
0: Ama %50'nin
1: altında. Hani iki tane yani. Bekleniyor gibi bir tablo var şu anda ama yani %50'nin de altında biz altında. Normalde. Hani çok bunları dillendirmeyiz bile bu evet. Rakamlar olduğu zaman.
0: Bir de yani tarım dışı istihdam bence şöyle Walsh'ı sevindiren tarafı var. Yani faiz arttırmak zorunda kalmayacağından ilaveten. Yani ben bu veriler geçmiş veriler sağlıklı değil. Tamam mı? Ben yeni verilere bakacağım. Yani bankaların, finans kuruluşlarının baktığı güncel verilere bakarak istihdamı ve enflasyonu izleyeceğim diyordu. Hakikaten öyle yani 103 bin iki ayın negatifi 80 bin beklenirken eksi 23 bin istihdam azaldı. Evet. Yani hakikaten güvenmemekte de haklıymış. Haklı. Yeni veriler bu çalışma grupları yeni verilere nasıl derleneceğini daha güzel bir resim çıkarsa biraz bekleme marjı olur. Daha saf Fed'in sabırlı olması trader ve yatırımcılar açısından da şey olur yani biraz daha riskli şeylere alan açılmış olur. Tabii bir de şey açısından da yani hem Hürmüz'ün hem de ABD tahvil faizleri açısından Japonya çok önemli. Yani yeni düşürme, stabilize etme şeyine de destek olmuş oldu. Yani biraz dolar zayıflamış oldu. Yani faiz artırımı beklentisi, fiyatlaması zayıflayınca hani yeni tekrar yükselişini dur bakalım noktasında.
1: Evet. Oraya da yarıyor yani aslında.
0: Oldu. Evet.
1: Peki. Şimdi ABD borsalarıyla da ilgili araya bir soru sıkıştırabilir miyim hemen? Burada özellikle S&P'de mesela yeni rekorlar görüyoruz. Evet hani beklentiler mesela 8000 puan hedefleri var. 7760'lardayız zaten şu an S&P'de. Şimdi burada nasıl bir motivasyon var sizce? Hani ekonomi ortada, işte büyüme tamam büyüyor ama öyle çok heyecanlı bir durum yok. Neye istinaden buradaki riskli varlıklara ilginin devam ettiğini görüyoruz?
0: Seçimlerden önce genelde bir borsalara ilgi oluyor. Hmm. Bana göre şey, yani borsun faiz arttırma konusunda ayak süreceği konusu biraz netleşmişti. Son veriler de hani enflasyon ve tarım dışı istihdam verisiyle beraber bence bu teyit oldu.
1: Pekişti biraz daha.
0: O da demin söylediğim gibi hani yani hisse senetleri, hisse senedi yatırımcısının şeyini kuvvetlendirdi, risk iştahını. Zaten bilanço sezonundayız. O kadar da kötü gelmiyor şeyler, bilançolar. Dolayısıyla orada bilanço sezonu kapatıncaya kadar yükseliş sürebilir. 8000'i ne zaman görür bilmiyorum. Ama oralarda hani şeyde korku da var. Biraz KOSPI korkusu vardı, o bitti gibi görünüyor. Şimdi Japonya ağırlıklı korku var.
1: Biraz onu açalım mı?
0: Yani Japonya tabii şimdi Japonya'da hayat sigortası şirketlerinde problem birikmeye başladı. Çünkü bunlar yani uzun vadeli Japon devlet tabilerini satın alıyorlar. Portföyleri böyle çok uzun vadeli. Amerika gibi yani orada da sigorta şirketleri ve emeklilik fonları şeyin uzun vadeli 30 tabii. yıllıkları hep onlar alıyor. Zaten non-tradable deniyor onlara.
1: Aynen. Şey,
0: hani biz diyoruz ya 39 trilyon dolar onu 8 trilyon doları falan piyasada, tahvil piyasada alınıp satılmıyor. Onlar almış, onlar duruyor, yatıyor.
1: Evet.
0: Şimdi düşünün yani 90'dan sonra yıllarca sıfır faiz, negatif faiz bilmem ne işte getir eğrisi kontrolü şu bu. Japonya her şeyde ihalede, tahvil ihalesinde en büyük alıcı. Sigorta şirketleri, emeklilik fonları alıyorlar. 0.5'ten düşün 3 sene önce 30 yıllık tahvili almışsınız. Şimdi %4'e gelmiş. Ne evet. kadar büyük zarar. 96 milyar dolar 4 tane sigorta şirketinin kaybı var şeyde. Realize olmamış kağıt üzerinde zarar gözüküyor. Satsa olmuyor. Yarı fiyatına çok büyük zarar gerçekleşmiş olacak. Yani bu mesela Silicon Valley Bank diye bir şey 2023'te bir tane banka battı ya.
1: Evet, evet.
0: Onlar da onların da çok büyük tahvil, uzun vadeli tahvil stokları vardı. Faizler yükselince çok büyük zarar yazmaya başladılar. Aa bunlar şeydi nakit işinde problem olur dedi. Bir Moody şeyi oldu. Akını oldu ve battılar yani. First bilmem ne bank vardı.
1: Konuşmuştuk hatırlıyorum
0: evet,
1: ya 2023'te.
0: Yani aynı mekanizma. Şimdi evet. burada öyle. Şeyi satsa ABD tahvili satıp dolar alıp yen alması lazım. O zaman da ABD faizlerini yükseltiyorsun. Burada da şimdi Hürmüz'e %90 bağımlı enerjide. Hürmüz'ü karıştırıyorsun. Yani Trump'ın topuklamak istemesinin bir nedeni bence Japonya çok zorlanıyor. Japonya zorlandığı zaman ABD zorlanıyor. Yani iki ucu şey değnek derler ya, çikolatalı değnek.
1: Evet.
0: Yani o muhtemelen Besent çok geçen haftadan beri yani hep Besent şey yapıyor, Fed'i zorluyor. İşte FIMA denilen bir şey var, repo imkanı. O zaman diyor ki şeyi büyüt diyor, line'ı büyüt diyor. Japonya elindeki şeyi ABD tahvillerini sana teminat olarak göstersin, satmasın, teminat olarak göstersin ki satılmadığı zaman tahvil faizlerimiz yükselmesin. Hmm. Sen onlara dolar ver, onlar şey alsın, yen alsın ki şeylerde böyle 1.63-1.64'leri evet. tekrar görmesin, biraz aşağıya insin. Ne Japonya devlet tahvili faizleri yükselsin, ne bizimkiler yükselsin. Bu şekilde çöz diye Besen baskı yapıyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla birinci şey ihtimal bu. Yani Hürmüz'de topuklama şeyinin arkasında bu var. Petrol fiyatları yükseldiği zaman bir de artık şeyin yani enflasyon yükseliyor.
1: Tabii.
0: Yen değer kaybediyor. Japonya Merkez Bankası faiz arttırması gerektiği zaman Japonya'daki sigorta şirketleri, emeklilik fonları zarar yazıyor. Satsalar ABD şeyini satıp dolarla yen alsalar ABD tahvil faizleri yükseliyor. Her koşulda iki tahvil piyasası tabii. içinde aynı tek bomba iki şey hedef.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şeyin ikinci sonuçta bu şeyden temiz çıkış hiçbir şekilde yok da bunun bir de 8133 ton altınları var ABD'nin. Belki de onları yeniden değerlerler. 1.1 trilyon dolar güncel fiyatla yapıyor. Orayı bir şekilde kendi borç çevirmede, biraz bu yeni desteklemede kullanmak isterler mi bilmiyorum. Belki hani altını şey teminat gösterip bir şeyler yapmak.
1: Şimdi onu da soracaktım yani. Aslında. Vaktimiz de ufak ufak daralıyor. Dolayısıyla hemen gelelim o konuya. Şimdi altın ve gümüş aslında hani iki tane, bakır hatta, ya bu emtiaların seyriyle ilgili ne beklersiniz? Birçok faktör aslında hem iç içe hem münferit olarak bunları etkileyebiliyor çünkü. Şimdi merkez bankalarının da pozisyonlarından bahsettik. Evet. Altında ciddi alıcı noktalarındaydı. Bir ara petrol çok yükselince satıldığını gördük. Altının ki hani likitte ihtiyacı doğdu vesaire. Şu anda ons altın 4355'lerde mesela. Bu yeniden bir ilgi mi oluşuyor bu tarafta, yoksa bu daha geçici bir hareket mi sizce?
0: Vallahi bence ilgi var. Bu ilgi de devam eder diye tahmin ediyorum. ABD borcun yüksekliği, Japonya'da temiz çıkış, bu şeyden kurtuluşun mümkün olmaması. Dolayısıyla bir miktar enflasyonun yüksek kalmaya devam edecek olması. ABD'de de yani iki tarafın da faizleri arttırmaması gerekiyor. Yani reel faizin düşük kalması gerekiyor. Hem büyümeyi arttırıp büyüme oranının nominal faizlerin üstüne çıkması lazım ki borç sürdürülebilir olsun, piyasa rahat fiyatlama yapsın. Onun için reel faizin düşük kalması lazım. Mümkünse negatife çekebilirlerse ne âlâ. O da altını şey yapar yani, destekler. Altın ve gümüş zaten beraber hareket ediyor. Bir tarihsel ortalama var, ara ara iner çıkar ama tarihselde bir 90'larda şeylerde bir 85-95 arasında bir parite vardır şeyin, altın ons şeyi onsu, gümüş onsu. Oralarda gider. Dolayısıyla ben yükselme potansiyeli görüyorum. Zaten Kasım Aralık'tan sonra mevsimsel olarak da yükseliyor ama şimdi baskılandığı için biraz bu portföylerde çok büyük rotasyonlar oluyor. Ara ara çok büyük satışlar olduğu için baskılanıyor ama bu fiat currency denilen fiyat para sistemine yönelik şüpheler çok ciddi arttı. Bu Japonya ve ABD borcu, dolayısıyla bu şüphenin çabucak biteceği yok. Dolayısıyla orası beslenir diye tahmin ediyorum. Bakır'da peki, daha ilginç bir durum var. Kongo en büyük ihracatçı. Onlar yasakladılar ham bakır ihracatını. Şili'de de çok büyük bir şey, bakır üreticisi üretimi ara verdi 2 yıl kadar.
1: Dolayısıyla
0: orada da bir arz
1: sıkıntısı
0: var. Evet. Ondan dolayı biraz bakır fiyatları da yükseldi. Ama peki, bu genel olarak bir şey, emtia döngüsü başlangıcı diye yorum yapılıyor. Bütün emtialara alış geliyor diye düşünüyorum.
1: Vedat Özdan, harika. Bütün konulara vaktimiz yetti bugün. Çok teşekkür ediyorum. Yani. Ağzınıza sağlık diyelim. Efendim, günden kalanları noktalıyoruz. Yarın saat 17'de kapanışa doğru da görüşene dek hoşçakalınız. Bu arada bir hatırlatma. Ece Maat döndü efendim. Az sonra 60 dakikada sizlerle.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. iş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat. Ben bugün 60 dakika içerisinde önce piyasaları konuşarak başlayacağız. Emtia piyasaları başta olmak üzere makroekonomik görünüme bakacağız. Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Doktor Tolga Uysal bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde yenilenebilir enerji diyeceğiz. A+ Enerji Yönetici Ortağı Volkan Yiğit bizimle birlikte olacak. Ve son bölümde sanayi tarafına odaklanacağız. Bugün haftanın ilk işlem gününde sanayi tarafından önemli verileri aldık. Üretim verisi aylık bazda %0,1 artış göstermesine karşın yıllık bazda baktığımızda %1,4'lük düşüş gösterdi. Detaylarını konuşmaya çalışacağız. Bir yandan da çelik sektörü özelinde Çin tarafını konuşacağız. Buradan gelen rekabet tarafından gelen baskıları konuşmaya çalışacağız. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan bizimle birlikte olacak. Ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim. TÜİK verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık %1,4 azaldı. Aylık bazda ise %0,1 artış kaydetti. 3 aylık ortalama üretim ise %0,3 artışa işaret etti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz'da 52,2'ye yükselerek ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı şekilde yükseldiğine, iyileştiğine işaret etti. Bu aynı zamanda son 8 ayın en belirgin iyileşmesi oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir %18,40 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde 62,6 milyar liralık teklife karşılık 34,5 milyar lira net satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz %41,68 oldu. JP Morgan stratejistleri ABD'de Cuma günü açıklanan beklentilerden zayıf istihdam verilerinin ardından dolarda tavsiye düşürdü. Son veriler ışığında dolar için daha dar dalgalanma aralıkları öngörüyoruz diyen stratejistler dolar yen çaprazı için 164 hedefini korudu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, ABD'nin mevcut politikasına ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olamayacağını söyledi. İranlı sözcü, Umman ile Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınması konusunu değerlendirmediklerini belirtti.

0: Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Doktor Tolga Uysal bizimle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz.
1: İyi günler, iyi akşamlar Ece Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle şöyle bir petrol piyasalarındaki fiyatlamaya bakarak başlayalım. Orada değişik sinyaller, karmaşık sinyaller gelmeye devam ederken 80 doların üzerindeki görünümün korunduğunu da görüyoruz bir yandan ama. Şimdi bakıyoruz aslında Hürmüz'de hali hazırda belirsizlik devam ediyor. Ve neye evrileceği belli değil. Biraz daha aslında beklentiler zaman zaman daha pozitife evrilse de geldiğimiz noktada Hürmüz'deki durum devam ederken bunun öncesinde konuşulan senaryolar buranın bir an önce açılmaması halinde işte stokların çok azaldığı ve belki de 100-150 dolarları görebileceğimiz senaryoları konuşuluyordu. Bunu aslında Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol da birkaç kez altını çizmişti stokların sonuna doğru yaklaşıldığına dair ama geldiğimiz noktaları da bu kötümser senaryoların şu anda o taraflara doğru gerçekleşmediğini görüyoruz. Tabii burada Çin'in etkisi de çok büyük diyelim. Orada da bir miktar yakıt alımlarının azalmasının da etkisi var. Dolayısıyla sizin bundan sonrasına dair bas senaryonuz nasıl şekilleniyor Çin tarafını da birlikte ele aldığımızda?
1: Şimdi aslında bugün bence yine önemli bir gün. Geçen hafta %7 petrol aşağıdaydı biliyorsunuz. Brent petrol. Bir gerileme vardı bu barış anlaması umuduyla beraber. Ama şu anda ekrana baktığımda petrolün neredeyse %4 Brent petrolün %4'e yakın yukarıda olduğunu görüyorum. Yani bir ara 87 dolara kadar yaklaşmıştı Brent petrol. Şimdi burada iki tane etken var bu fiyatın yukarı gitmesinde. Birincisi sizin bahsettiğiniz İran ve Amerika arasındaki bu barış anlaşması bir türlü imzalanmadı ve

0: İran ve UMA'nın kendi aralarında yaptıkları bu anlaşma da açıkçası bir resmiyet kazanmadı. Ve bu birinci faktör. İkincisi de bu Husilerin, Yemen'deki Husilerin hafta sonu pazar günü bir rafineriye saldırısı oldu. Yani bu önemli bir gelişme çünkü pazar günü olması enteresan. Artı bir de bugün yine Kızıldeniz'de Aden Körfezi'nin birleştiği noktada Port Moka denilen bir yerde Husilerin yine bir saldırısı oldu ki bu yeni bir gelişme. Yani burada da 7 kişi öldü, yaralılar falan var. İşte bu bir anda petrol fiyatlarını yukarı çekmeye başladı. Şimdi benim burada hep söylediğim birkaç aydır beklentim 80 dolar artı eksi 10 dolar. Yani fiyatların 70 ile 90 dolar arasında gidip geleceği kanaatindeyim. Hala petrol piyasasında bir ters piyasa var, backwardation var ve 10 dolar. Yani ben Brent'e baktığımda 85 dolar Eylül vadeli görüyorum ama bir sene sonraki fiyat 10 dolar aşağıda 75 dolar ve bu yavaş yavaş kapanıyor. Yani barış umudu doğdukça burası daha da kapanacaktır. Ben hani yukarı doğru çok büyük bir sıçrama olacağı kanaatinde değilim. Çin önemli, Çin'in alımları çok önemli. Bu tarafta düşecek bir talepteki düşüş haliyle fiyatları daha aşağı çekecektir. Ama dediğim gibi yani 70 doların altının da ben çok imkan dahilinde olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki bunlarla beraber baktığımızda bir miktar piyasaları da konuşuyoruz. Bu hafta önemli ABD tarafından enflasyon verisini alacağız. Ama öte yandan geçen haftaya şöyle bir dönüm baktığımızda belki de en kritik son dönemlerde aldığımız verilerden bir tanesi tarım dışı istihdam verisiydi. Orada Temmuz ayında belki de sürpriz bir şekilde 23 binlik bir düşüş kaydedildiğini gördük ki beklenti 80 binlik bir artış olması yönündeydi. Önceki aylara dair de negatif anlamda revizyonlar var. Sonuç olarak baktığımızda o istihdam piyasalarının aslında güçlü olduğuna dair sene başında gördüğümüz görünümün çok da devam etmediğini görüyoruz. Hal böyle olunca tabii ki faiz artışına dair beklentilerde de törpülenme oldu. Şimdi şu tarafını soracağım. Tabii ki bunun birçok yöne etkisi var. Emtia piyasalarını da ayrıca konuşuruz ama dolar tarafına etkisini konuşarak başlayalım. Orada da 100'ün altındayız. 101 dolarları konuşuyorduk, üstünü konuşuyorduk. Dolayısıyla buradaki beklentilerin değişmesiyle birlikte sizden sonra da bir sanayici konuğum olacak. Onlar için de önemli. Euro dolar paritesi nereye gider diye sorayım.
0: Şimdi ben hep şunu söyledim. Bir ara 1.13'lere gelmiştik hatırlarsanız ve 1.13, 1.14 ve 1.18 bandı var. Yani 1.14, 1.18 bandı. Burada özellikle bizim sanayicilerimiz için ben hep şunu söylemiştim. Yani Euro'nun değer kazandığı 1.18'e geldiğimiz dönemlerde eğer geliriniz Euro ve ham madde dolar alıyorsanız bu yüksek seviyelerden satış gerçekleştirebilir. Yani forward veya future sözleşmelerle veya opsiyonları kullanarak Euro dolar paritesinde 1.18'den satış gerçekleştirilebilirdi. Şu anda geldiğimiz nokta 1.14, 1.15, 1.15.50 civarındayız. 1.14'leri de gördük geçtiğimiz haftalarda. Ama bu FED tarafındaki faiz artışlarının olmayacağı beklentisi, özellikle bu tarım dışı istihdam verisinden sonra Cuma günü, haliyle bir anda doların değer kaybetmesine yol açtı. Şimdi ben açıkçası bu bantın devam edeceği kanaatindeyim. Yani çünkü Eylül ayında ben %67'ydi biliyorsunuz faiz artış olasılığı Cuma'ya kadar. Şu anda %47'ye düşmüş durumda. Yani Fed'in faiz artışı olasılığı. Diğer aylara bakıyorum %44, %43 civarı olasılıklar var. Yani ben burada açıkçası Fed'in ya bir artış yapabileceğini Eylül ayında veya hiç yapmayacağı kanaatindeyim. Hal böyle olunca bu da yine bize tekrar Euro pozitif ki bugün Avrupa tarafından da olumlu büyüme verileri geldi. Bir o 1.18 bandına doğru yukarı doğru çıkabileceğini düşünüyorum. Bu da demin söylediğim şirketlerin dışında eğer tam tersi Euro bir kredi kullandıysa yani dolar geliri varsa öyle söyleyeyim. O 1.14 civarından demin söylediğim tam tersi Euro dolar paritesinde uzun pozisyon açabilirler diye düşünüyorum.
1: Peki bu doların gidişatına ilişkin bu haftaki veri hakkında bir beklentiniz var mı? Enflasyon verisinden bahsediyorum.
0: Bu hafta iki veri var biliyorsunuz. Hem TÜFE var hem
1: TÜFE
0: üretici
1: var.
0: fiyat endeksi var.
1: Evet.
0: Evet. 3.4 bekleniyor TÜFE'de. Ben burada geçen veri 3,5 gelmişti. Beklenen seviyesinde gelmişti. Ya burada büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yani petrol fiyatlarının yukarı gitmesi ki Temmuz ayında biliyorsunuz petrol fiyatları yukarı gitti. Belki birazcık bir tık şey yapabilir bunu. Ama yani beklenenden çok büyük bir şaşma olacak.

0: kanaatinde değilim. Önümüzdeki dönemde bence burada belirleyici faktör açıkçası bu İran-Amerika Savaşı'nın sonlanması. Eğer sonlandığı anda genel olarak petrol tarafında bir gerileme enflasyona da olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki tüm bunların aslında piyasalardaki durumun risk iştahının emtia cephesine yansımasını da konuşalım. Altın tarafında, gümüş tarafında geçtiğimiz hafta çok ciddi bir hareketlilik vardı. Ben işte geçtiğimiz hafta yoktum, izinliydim. Baktığımız noktada hani 4000 dolarlar seviyesini konuşuyorduk. Döndüm 4300'lerin üzerindeyiz. Dolayısıyla oradaki gidişatın devam edip etmeyeceğin konusunda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Aynı şekilde gümüşte de tabii çok ciddi bir hareketlilik var.
0: Şimdi gülümsedim çünkü haklısınız. Yani çok sert bir hareket oldu. Bu tarım dışı istihdam verisi çok düşük gelince bir anda 4360 dolarlara kadar çıkan bir, şu anda da 4363 gösteriyorsunuz, bir altından bahsediyoruz. Şimdi ama bu bana pek sürpriz gelmedi. Çünkü şimdi Kasım ayında Amerika'da biliyorsunuz bir seçim söz konusu. Ve bir şekilde bu İran olayında ben çözümleneceği kanaatindeyim. Hal böyle olunca da burada altın tarafında biz 4300 dolarla başladık yıla. Şu anda geldiğimiz seviye 4360 dolar, neredeyse yılbaşı değerleri. Ki 4000 dolar seviyesi çok düşük bir değerdi. Ben o zaman da söyledim bunu. Benim beklentim yıl sonu altında 5000 dolar civarı. Yani bu trendin ben yukarı gideceği kanaatindeyim. Çünkü Çin'e bakıyorum. Çin en son Temmuz ayında yine alımlarını hızlandırdı. 20 tonluk bir alım gerçekleştirdi ki yılbaşından bu yana aldığı toplam 60 ton. Yani bunun üçte birini neredeyse son Temmuz ayında aldı. ETF'lere bakıyorum. Çin tarafındaki ETF'ler rekor seviyelerde altın tutuyorlar. Global ETF'ler geçen yılki gibi değil. Altın pozisyonları geçen yıl kadar hızlı şekilde artmıyor. Ama yine Temmuz'la beraber çok hafif bir artış orada da var. Hal böyle olunca ben altın tarafındaki bu hareketin, dikkat ederseniz gümüş demedim. Çünkü gümüş, altın gümüş rasyosuna baktığımda 68 civarındayız şu anda. Ki yılbaşında, yani Mayıs'tan beri sürekli yukarı giden bir rasyo var. Ben burada altının bir tık daha pozitif gideceği kanaatindeyim. Yani o tarafta kalma. Çünkü gümüş tarafında volatilite çok artmış durumda. Ve bence bu da bir tehlike arz ediyor. O yüzden eğer kıymetli madenlerde bir pozisyon açılacaksa bence 4300 dolar şu anda altın için yine yılbaşı seviyesi, iyi bir seviye diyebilirim.
1: Peki şunu netleştirmek için soruyorum. Altında 5000 dolarlara doğru bir gidişat bekliyorsunuz. Gümüş altın kadar mı iyi gitmez, yoksa buradan gerileme ihtimali mi var?
0: Şu anda rasyo, altın gümüş rasyosu zaten yani altın da yine işledi. 68'e geldik. Ben bunun biraz daha altın lehine devam edeceği kanaatindeyim.
1: Peki şöyle bir diğer metallere baktığımızda bakır geçen hafta çok konuşuldu. Orada ton başına 14 bin dolar seviyesini aşmış olduğunu ve Ocak ayı sonundaki sıçramadan bu yana da en iyi fiyatlama olduğunu gördük biz geçen hafta. Dolayısıyla o tarafta biraz daha bugün yatay seyirler olduğunu görüyoruz ama hem ABD'den gelen verilerin etkisi var ama onun dışında da birçok farklı etki de var tabii. Bakırın da kullanım alanları düşünüldüğünde işte ABD'ye yönelen sevkiyatların bir miktar artması bakır talebi tarafında etkisi var gibi gibi birçok etmen var. O tarafa dair beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Öte yandan alüminyum ve çinko gibi diğer baz metallerde de yükseliş sürüyor. O tarafta da benzer bir görünüm devam eder mi?
0: Şimdi biz bakırda 14.100 dolara yaklaştık. Ve bu yıl başından bu yana Ece Hanım %14'lük bir artışla tekabül ediyor dolar bazında. Şimdi burada siz de bahsettiniz, AI yatırımlarının artması, elektrikli araç, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması ve artı bir de en önemli etken arz tarafındaki kesintiler. Yani Şili'deki madenlerdeki arzda kesintiler söz konusu. Bütün bunları birleştirdiğimde ben açıkçası bakırdaki bu artışın devam edeceğini düşünüyorum. Ki eğer bu İran-Amerika savaşı biraz daha soluklanırsa, biraz sona yaklaşırsa, açıkçası bu bakır talebinin daha da yukarı gideceği, ki arz tarafındaki bu demin söylediğim olay açıkçası çok can sıkıcı. Çünkü o talebi karşı

0: karşılayamıyor arz tarafı. Alüminyum tarafı 3.700 dolar civarındayız. O da %3.200 dolar civarındayız ve %10 yılbaşından bu yana bir artış söz konusu. Alüminyumdaki artışta da aslında bu İran-Amerika Savaşı, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması önemli bir faktördü. Çünkü toplam alüminyum %7-%8 civarı dünyada bu bölgeden geçiyor. Baz metaller arasında en fazla artış demin söylediğim aslında Çin koydu. 3.700 dolar yılbaşından bu yana %20 arttı. Şimdi ben baz metallerde genelde yılı pozitif kapatacağız diye düşünüyorum. Burada faizlerin inmesi eğer olursa veya en azından yatay kalması burada ve doların yavaşlaması yani doların değerini yitirmesi baz metal fiyatlarını yukarı çekecek bir faktör. Bir de demin petrolü anlatırken atladım. Aslında enerji tarafında çok önemli bir durum daha var. Dutch TTF doğalgaz fiyatı 60 euroyu yine geçmiş durumda bugün. %6 civarı bir yukarı hareket yaptı. Aslında buradaki yılbaşından bu yana hareket %110'a ulaştı. Yani hep petrolü konuşuyoruz ama doğalgaz fiyatlarındaki artış bence çok önemli. Petrolde %40 civarı bir artış var ama doğalgaz Dutch TTF'te %110 civarı bir artış var dolar bazında. Bu da Avrupa'daki açıkçası hem bu depolama alanlarındaki seviyelerin çok düşük olması artı bir de bu savaş ortamı fiyatları yukarı çekiyor.
1: Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Orta Doktor Tolga Uysal, çok çok teşekkür ediyorum.
0: İyi akşamlar diliyorum ben de.
1: Ve 60 dakikada kısa bir ara zamanı.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.

0: 60 dakika kaldığı yerden devam ediyor. Az önce üzerine de konuştuk. Petrol fiyatlarına dair City'nin bir beklentisi var. İzleyerek devam edelim.
1: City Group, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden gerilimin çözüme kavuşacağı beklentisini korurken, müzakerelerde yaşanan uzun süreli belirsizlik nedeniyle 3. çeyrek Brent petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. City Group

0: yayınladığı değerlendirmede Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasına yönelik beklentisini sürdürdüğünü, ancak görüşmelerde yaşanan uzun süreli gelgitlerin etkisiyle 2026'nın 3. çeyreğine ilişkin ortalama Brent ham petrol fiyatı tahminini varil başına 75 dolardan 80 dolara yükselttiğini bildirdi. Sti 2026'nın 4. çeyreği ve 2027 yılının tamamına ilişkin ortalama Brent petrol fiyatı tahminlerini ise sırasıyla varil başına 70 dolar ve 65 dolar seviyesinde korudu. Öte yandan Goldman Sachs da hafta başında yayınladığı değerlendirmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmanın teyit edilmesi veya saldırılarda belirgin bir tırmanış yaşanmasına kadar Brent petrolün varil fiyatının 80 ila 90 dolar aralığında seyretmesini beklediğini açıklamıştı.
1: Evet, A Plus Enerji Ünitçi Orta Volkan Yiğit ile beraberiz. Volkan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Şimdi petrol fiyatları üzerine çokça konuşuyoruz, enerji piyasaları üzerine çokça konuşuyoruz. Sizinle de yenilenebilir enerji tarafını konuşacağız bugün özelinde. YEKA projelerini, YEKA yarışmalarını sıkça konuşuyoruz ama oradaki son durum ne, biraz fotoğrafını çekelim. Bu ay içerisinde son olarak aslında YEKA kapsamında Yüzer Güneş Enerjisi santraline yönelik ilk ön lisans verildiğini de gördük. Ama gelinen noktada genel olarak baktığımızda YEKA yarışmalarından, YEKA ihalelerinden bugüne kalan realize olan proje oranı nedir? Son durumu sizden dinleyelim.
2: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi YEKA ihaleleri büyük çaplı ihale olarak hayata başladı. Öncelikle 1 gigawattlık güneş enerjisi santrali, daha sonrasında 1 gigawattlık rüzgar enerjisi santraliyle. Bunların arkasında bir ARGE merkezi kurulumu, aslında üretimin, yani ekipman üretiminin de Türkiye'de yapılmasına ilişkin planlar da etkili oldu. Daha sonrasında ilerleyen dönemlerde yine yerli üretim ekipmanların dahil olmasıyla ve onların zorunlu tutulması kuralları geçerli olmakla beraber projeler daha küçük montanlı projelere bölünerek ilerledi. Bu başarıyı aslında biraz daha artırdı, çünkü 1000 megawattlık bir projeyi tek fare olarak yapmak ya da tek yatırımcı olarak yapmak biraz daha zorlayıcı olabiliyordu. Buradan hareket de aslında güneş enerjisi santrallerinde 4.45, yani 4450 megawattlık bir ihale oluşmuş. Bu ihalelerin şu ana kadar 2140 megawattı devreye girmiş. Yaklaşık bir bu kadarı da işletme, yani kurulum aşamasına devam ediyor. Geriye kalan yaklaşık 620 megawattlık projede aslında iptal edilmiş. Yani başarı oranı güneş enerjisi santrallerinde şu anda %50'ye yakın. Yaklaşık %30'u da kurulum aşamasında devam ediyor. Rüzgarda durum biraz daha farklı, çünkü ilk YEKA ihalesi rüzgarda başarısız olmuştu. Onun etkisi, toplama etkisi biraz daha fazla. 5.20 gigawattlık, yani 5200 megawattlık rüzgar enerjisi ihalelerinin toplam 1560 megawattı şu an devrede. 2130 megawattlık kapasite ise yapımına devam ediyor. Burada ise ihalelere iptal olan ihale toplam kapasitesi 1510. Yani toplamda biz bugüne kadar yaklaşık 9650 megawattlık YEKA ihalesi yapmış durumdayız ülke olarak. Bunların 3.70 gigawattı, yani %38'i devrede. Geriye kalan %40'ı devam ediyor. %20 civarında da iptal sürecimiz var. Kötü bir oran değil. Özellikle öğrenilmiş dersler var ilk ihale süreçlerinden. O yüzden önümüzdeki dönemde özellikle 2024 ve 2025 yılında ihalesi yapılmış YEKA yarışmalarının kapasitelerinin hızlı şekilde devreye alınmasını bekliyoruz. Çünkü ihale süreçlerinde de iyileştirmeler yapıldı. Burada serbest piyasaya satış imkanı sunuldu. Hızlı şekilde devreye alan projelerde. YEKA ihalelerinde garanti ödeme süreleri uzatıldı. Bununla birlikte daha kolay finansmana erişim sağlandı. O yüzden son 1-2 yıldaki hızlanmayla beraber kapasite artışlarını da görebiliriz önümüzdeki dönemde. Bu geçmişle alakalı 2026 yılının Ağustos ayına kadar devreye giren yapılar böyle bu şekilde.
1: Peki siz gerçi kötü bir oran değil dediniz ama %20'lik bir oran verdiniz, iptal oranı. Oradaki aslında en önemli iptal nedeni nedir? Orada majör bir sebep var mı diye merak ediyorum.
2: Dediğim gibi rüzgar tarafındaki ilk ihalenin iptal olmuş olması, orada bir yabancı ortaklıkla bir işbirliği vardı ve aslında ilkler en zorları projelerde. Hı hı. Çünkü bir öğrenme yerisi var, hem de Türkiye'ye fabrika kurma, istihdam yaratma gibi kriterler de vardı. O proje başarılı olamadı, yerleştirme safhası orada başarılı olamadı. İlerleyen projelerde daha güzel başarılar elde edildi.
1: Bundan sonrasında...
2: Şimdi,
1: Bundan sonrasında o zaman bu kar iptal oranı olmaz diye düşünüyorum söylediklerinizi.
2: Bence de. Bence de, çünkü son dönemde ihalesi yapılan yarışmaların arka arkaya finanse edildiği haberlerini alıyoruz.
1: Peki şimdi yeni yarışmalar da olacaktır, gelecektir muhtemelen. O taraftaki takvime dair başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
2: Tabii ki Ekim ayında bir yarışma var. Orada bakanlığın yılda 2000 megawattlık YEKA ihalesi hedefinin biraz daha üzerinde bir rakam var. Toplamda 2400 megawattlık bir ihale olacak. Bunun da 1500'ü rüzgar, 900 megawattı ise güneş enerjisine ayrılmış durumda. Toplam 21 projede bu kapasiteler için başvurular alınacak ve Ekim sonuna doğru 13 Ekim'de yarışmalar yapılacak. 13 Ekim'in akabinde yarışmalar yapılacak. Burada fiyatlar düştü. Yani aslında sabit alım garantileri düştü. Çok rekabetçi bir ortam oluştu. Şirketler bu yatırım garantisini, sabit gelir garantisini elde etmek için megawatt başına verdikleri katkı paylarıyla aslında yarışıyorlar. O yüzden çok daha uygun üretim maliyetlerine gelen projeler oluyor. Bu da öğrenilen derslerin, biraz iyileşen finansman ortamının, biraz da tabii ki teknolojik gelişmelerin, maliyetlerdeki düşüşlerin yansıması olarak görülebilir.
1: Yenilenebilir enerji sektörü için asıl önemli olan bir konuda COP31'in yaklaşması, Türkiye'de yapılıyor olması da çokça önemli. Dolayısıyla bu taraftan neler beklemek lazım diye size soracağım. Çünkü yeni bir enerji programı da açıklanılacak diyor. Neden bahsediliyor olabilir bu anlamda?
2: 2022 yılında açıklanan bir ulusal enerji planımız vardı. Bu ulusal enerji planı aslında hemen net sıfır ekonomi hedefinin arkasından geldi ve orada özellikle 2035 yılına kadar koyulan bazı hedefler vardı. Akabinde 1,5 yıl kadar önce Bakan Alparslan Bayraktar'ın aktardığı yeni bir sunumla yeni bir aslında enerji hedefi ortaya koyuldu. Bu da bizim artık dilimizde pelesenk olmuş, 2035 yılında güneş ve rüzgardan toplamda 120 gigawattlık kapasite elde etme hedefinin çevresinde kuruluyor. Şimdi bu hedefin biraz daha artırılmasına ilişkin emareleri biz de alıyoruz. Aslında karar vericilerin satır aralarında, yaptıkları konuşmalarda satır aralarında duyabiliyoruz. Bir yandan da tabii ki iklim, yani COP31 zirvesinin Türkiye'de yapılıyor olması, Türkiye'nin hem uluslararası arenadaki yeri hem global taahhütlere yapacağı katkıyla daha önem kazanmış durumda. O yüzden bu sene 2026'nın sonuna doğru biz aslında belki COP'ta, belki COP'tan hemen önce açıklanmasını beklediğimiz bir hedef yükseltme var. Bunun içerisinde Sayın Bakan'ın yine geçtiğimiz günlerde bahsettiği elektrifikasyon hedefinin etkisi büyük olacak. Çünkü sanayide ya da ticarethanelerde ve en sonunda da evlerde, bir yandan da ulaştırmada elektrifikasyon demek daha fazla elektrik tüketimi demek. Bu elektriğin yeni gelecek yükün aslında daha çok yenilenebilir enerji santraliyle, bataryalarla, bir miktar nükleer enerji santrallerle karşılanması demek. O yüzden hedefin önde giden üretim tipi olarak ise yenilenebilir enerji santrallerini görüyoruz. Rakam söylemek zor. Belli başlı rakamlar belki piyasada konuşuluyor ama 120 gigawattlık güneş artı rüzgar hedefinin 2035 yılı için yukarı yönlü revizyonunu bekliyoruz biz de bu yıl içerisinde.
1: Peki şöyle son olarak bir yılın devamına ilişkin beklentileri de toparlayalım isterim. Az bir vaktimiz kaldı ama sizin de söylediklerinizden yola çıkarak yenilenebilirin payının da arttığı bir dönemden geçiyoruz. İşte Temmuz ayında %58 olduğunu görüyoruz ki çoğunlukla hidrolik etkisini görüyoruz. Ama GES ve rüzgarda da oradaki görünüm devam ediyor kuvvetli bir şekilde dedik. Bundan sonrasında trend nasıl devam eder?
2: Evet, Temmuz ayı %58'lik toplamdaki payla yenilenebilir enerji açısından yine yüksek bir ay. %26'sı yaklaşık bunun hidroelektrik santrallerden geldi. Suyu bu dönemde biraz daha optimize ederek kullanmaya başladık. Çünkü rüzgar üretiminin biraz daha arttığı, güneş üretiminin kaçınılmaz şekilde arttığı bir dönemdeyiz. Özellikle gündüz saatlerinde üretimin büyük bir kısmı güneş artı rüzgarla karşılanabiliyor. Ama bir yandan tüketim de çok artıyor. O yüzden Temmuz'daki denge biraz daha önemliydi. Temmuz ayında tüketimde 58.400 megawatt seviyesini gördük. Ağustos'ta bunun maksimumda. Ağustos'ta bunun 61-62 bin megawatt bandına çıkmasını bekliyoruz ve aslında Temmuz'a benzer bir Ağustos gözlemleyebiliriz. Suyu optimum kullanmaya başladık demiştim. Eylül ayından itibaren

0: artık çok büyük bir talep sıçraması olmazsa.
1: Evet.
0: 2027, 2026'da az önceki beyefendinin de bahsettiği gibi doğalgaz fiyatlarının, petrol fiyatlarının bu kadar yüksek seyrettiği bir yılda elektrik santrallerinin bu katkısı ekonomi için çok anlamlı ve olumlu bir katkı oldu.
1: A+ Enerji Yönetici Ortağı Volkan Yiğit, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve az sonra Veysel Yayan bizimle birlikte olacak ama bugün özelinde açıklanan sanayiye dair veriler var dedik. Onlardan bir tanesi de ISO ihracat iklimi verisi. Detayları ekranlara taşıyalım, sonrasında üzerine konuşacağız.
2: Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz 2026 döneminde yükseldi. Haziran'da 50.4 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz'da 52.2'ye çıkarak ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı şekilde iyileştiğine işaret etti. Bu aynı zamanda son 8 ayın en belirgin iyileşmesi oldu. Böylece ihracat pazarları iklimi Ocak 2024'ten bu yana kesintisiz olarak güçlendi. Temmuz'da Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarından 8'inde ekonomik aktivite arttı. En büyük pazar konumundaki Almanya'da üretim ılımlı düzeyde de olsa son 4 ayda ilk kez büyüme kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ekonomik aktivite belirgin şekilde arttı ve büyüme son 9 ayın en yüksek hızına ulaştı. İtalya'da büyüme son 8 ayın en yüksek oranında gerçekleşirken İspanya'da da güçlü seyrederek son 1,5 yılın en yüksek hızında ölçüldü. Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarı arasında yalnızca Fransa ve Polonya'da ekonomik aktivite geriledi. Anket kapsamında izlenen ekonomiler içinde en sert üretim daralması Mısır'da kaydedildi. Ancak söz konusu daralma Mart ayından bu yana en ılımlı düzeyde gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi hakkında değerlendirmelerde bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, ihracat pazarlarının çoğunda ekonomik aktivitenin Temmuz'da artışa geçtiğine dikkat çekti. Harker, bu gelişmeler imalatçılara yeni iş almak açısından daha fazla fırsat sundu. Öte yandan Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin devam eden belirsizlik, önümüzdeki aylarda görünümün daha değişken olabileceğine işaret ediyor, dedi.
1: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan'la birlikteyiz. Veysel Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum ben de. Az önce ISO İhracat İklimi Endeksini ekranlara taşıdık ama onun dışında da tabii ki bugün özelinde baktığımızda sanayi üretimi rakamları da açıklandı. Oraya baktığımızda aylık bazda %0,1'lik bir artış var. Yıllık bazda 1,4'lük azalış var. Şöyle bir aslında sene başından bu yana gelinen sürece baktığımızda 1+1- gittiğini söylesek herhalde çok da yanlış olmaz. Ama son 3 ayın ortalaması %0,3'lük bir pozitif artışa işaret ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz verileri ya da diyeyim ilk 6 aya baktığımızda sahadaki durum verilerle ne kadar örtüşüyor, neler söylersiniz?
3: Efendim, sahadaki durum çelik sektöründe biraz farklı. Hı hı. Ama imalat sanayinin bir daralma içerisinde olduğunu ve bazı ekonomi yazarlarının bunu bir sanayisizleşme gibi yorumladığını da görüyoruz. Bu biraz aşırı yorum olsa da sanayinin büyümesindeki yavaşlama ve iki adım ileri bir adım geri şeklindeki son derece mütevazı sayılabilecek bir büyüme oranı kabul edilebilir değil bizim açımızdan. Beklentilerimizi karşılamıyor. Ama hemen belirtmek gerekir ki Türk çelik sektörü açısından bu durum biraz daha farklılık arz ediyor. Bizim 6 aylık üretimimizdeki artış %8,1. Dolayısıyla biz imalat sanayindeki diğer sektörlerden ayrışıyoruz. Geçen yılın durumu da %3'ler civarında olsa da yine pozitif yöndeydi. Sadece sanayiden değil, dünya çelik sektöründen de ayrışıyoruz. Dünya çelik sektörünün yaklaşık %2 civarında bir üretim düşüşü var. Bu da ağırlıklı bir şekilde Çin Halk Cumhuriyeti'nden kaynaklanıyor. Türkiye üretimini arttıran ülkeler arasında yer alıyor. Bu da bizim açımızdan olumlu bir gösterge. Ama yetiyor mu derseniz iki sebeple yetmiyor. Birincisi

0: Bu üretimdeki artış bizim açımızdan son derece karlılıkla beraber olan bir artış değil. Bıçak sırtı marjlarla gerçekleştirilen, özellikle Uzak Doğu ülkelerinin, Çin'in çok düşük fiyatlandırmaları sebebiyle son derece düşük kar marjlarıyla gerçekleştirilen bir üretim artışı yetmiyor. Bazı kuruluşlarımız zarar ediyor ve istihdamda da bir takım daralmalara yol açan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir de bu sonucun ortaya çıkmasında Avrupa Birliği'nin yeni getireceği koruma tedbirinden önce yapabileceğimiz ihracatın mümkün olan azami miktarını yapma gayretinin de bir tesiri var. Dolayısıyla yılın ikinci yarısı için aynı rahatlık içerisinde olabilir miyiz? Bunu zaman gösterecek. Çünkü bizim %40'ın üzerinde bir düşüş gösterdi kotalarımız. Ve dağılımda da bir takım şikayetlere yol açan aksaklıklar var. Şu anda Avrupa Birliği'nin yaklaşık 18,3 milyon tonluk kotası bizim ihracatımızın, yani 450 milyon, 480 milyonluk nüfus bizim ithalatımızın seviyesinden daha düşük bir kota veriyor. Ve bunu da zorlaştırıcı bir takım tedbirler, işte dumping tedbirleri, dumping vergileri devam ediyor. Bu ihracat sıfır gümrükle de yapılacak anlamına gelmiyor. Aramızdaki serbest ticaret anlaşmalarına rağmen böyle bir sıkışmışlık söz konusu. Bu sıkışmışlık içerisinde çelik sektörü kendisine yol aramaya gayret gösteriyor. Bunu ne kadar çözebileceğimiz hususunu yılın ikinci yarısında göreceğiz. Ekonomik büyüme oranları da şu anda OECD'nin ve diğer derecelendirme kuruluşlarının beklentileri negatif yönde. Bizim temennimiz bunun eskisi gibi %3,3, %3,5 arasında bir marjda olması. Bunu da Ağustos sonu itibariyle göreceğiz.
1: Şimdi Avrupa tarafını daha önce sizle konuşmuştuk. Yine vaktimiz kalırsa o tarafa değiniriz. Orada kotaların gelmesiyle birlikte aslında siz de içeride bir miktar daha hani ithalat tarafının azaltılmasını, daha korumacı politikalar uygulanmasını istiyordunuz diye anımsıyorum. Ama varsa eklemek istediğiniz bir şey tabii ki dinlemek isteriz. Ama onun dışında Çin tarafında söylediklerinize dair Çin'den gelen de bir açıklama var. Bu tarafta aslında Çin'in atıl kapasitesinden kaynaklı elde ettiği rekabet avantajının ve buradan diğer aslında küresel ölçekte yaşanan sıkıntıların çok da gerçeği yansıtmadığını savunan bir açıklaması var. Bu tarafa dair neler söylemek istersiniz? İhracat, ithalat tarafındaki oranlara baktığınızda diye de sorayım.
0: Efendim, haklısınız. Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir rapor yayınlandı. Bu raporda Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı ülkelerinin kendilerine yönelik eleştirileri reddedildi. Yani efendim, bu eleştiriler tek tek bakılırsa, mesela sanayi destekleri, OECD'nin yaptığı çalışmalar var. 12-13 misli OECD üyesi ülkelere göre daha fazla sanayi desteği var diye. Çin Halk Cumhuriyeti bunun böyle olmadığını söylüyor ve bu sanayi desteklerinin de Ar-Ge ve inovasyona verildiğini söylüyor. Dolayısıyla bunun da gelişmeye katkısı olduğunu belirtiyor. Bunun abartılmaması gerektiğini söylüyor. Yalnız burada gerçek dışı olan şöyle bir durum var. Çin Halk Cumhuriyeti'nde kuruluşların %80'i kamu kuruluşları. Bu kamu kuruluşlarının bir kısmı mahalli idareler, bir kısmı ise devletin kendisi. Şimdi işin içerisine devlet girince, Avrupa Birliği bizi daha evvelden, iki tane kamu kuruluşumuz vardı. Erdemir grubu, Asil Çelik gibi, bir de Kardemir vardı aslında. Asil Çelik daha erken özelleştirildiği için iki dedim. Şimdi bunların kamu kuruluşu olmasının otomatik olarak devlet desteğinin olması sonucunu doğurduğunu söylüyorlardı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Çin Halk Cumhuriyeti'nin tesislerinin kamu kuruluşu ağırlıklı yapısı devlet desteği açısından bir takım ciddi sorunlar üretiyor. Ama bunu eleştiren Avrupa Birliği'nde de eski tamamıyla özel sektör olsun, serbest piyasa mekanizması içerisinde kuruluşlar çalışsın söylemlerinin aleyhine, aksine bir gelişme var. Mesela İngiltere British Steel'i devletleştirdi. Fransa'da ArcelorMittal'in

0: bir tesisinin devletleştirilmesi söz konusu. İtalya'da İlva'nın bir tesisi devletleştirilmesi söz konusu. Efendim, Belçika'da böyle bir devletleştirme söz konusu. Polonya'da böyle bir devletleştirme söz konusu ve Lüksemburg'da böyle bir devletleştirme var. Dolayısıyla bütün Avrupa ülkelerinde yeniden kamulaştırmaya doğru bir gidiş söz konusu. Eleştirdikleri hususun bir kısmı kendilerinde de var. Ama buna Çin Halk Cumhuriyeti diyor ki bu eleştirilerin ana hedefi kendi uyguladıkları koruma tedbirlerini haklı göstermek. Yoksa bu eleştiriler haklı değil. Doğrudur. Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı koruma tedbirleri amacını aşan bir şekilde son derece keskin uygulamalar. Çünkü uyguladıkları diğer dumping, countervailing duty gibi uygulamalara ek olarak bir de ilave kalıcı koruma tedbirleri uyguluyorlar. Üçer yıllık aralarla toplam iki kez gerçekleştirilmesi gereken, ondan sonra yapılmaması gereken koruma tedbirini bu defa 5 yıllığına ve üçüncü kez uzattılar. İşte sus payı olarak da biraz daha avantajlı serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelere sus payı olarak bir avantajlı tarife miktarlar, kotalar verdiler ama bu da meseleyi çözmüyor. Suni bir durum söz konusu. Daha şimdiden Avrupa Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde fiyatlarda ciddi artışlar var. Türkiye gibi ülkelerin ihracatında ciddi düşüşler var. Tahsis edilmiş olan kotalar ilk bir hafta içinde, bazı ürünlerde ilk gün doluyor. Dolayısıyla ortada makul olmayan bir durum söz konusu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu söylediklerinin bir kısmı haklı oluyor bu durumda. Efendim, atıl kapasite iddialarını da Çin Halk Cumhuriyeti reddediyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu sadece kapasitenin batıdan doğuya kaymasının bir ifadesidir. Ama iş tam da öyle değil. Yani atıl kapasiteye baktığınızda mesela Türkiye'de de bir atıl kapasite var. %15, %20 civarında. Fakat bunun bir kısmı son 7-8 yıldır hiç çalışmıyor. Ve Türkiye'de herhangi bir özel durumda, Avrupa Birliği'nde üretimin durduğu durumda Türk çelik sektörü o kapasiteleri çalıştırıp dumping yapamadı. Çünkü Türkiye'de devlet yardımı söz konusu değil. Bizim serbest piyasa modeli içerisinde kuruluşlarımızın zarar ederek ihracat yapabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla 2022-2023 yıllarında enerji fiyatlarının olağanüstü arttığı dönemde bizim hem üretimimiz hem de tüketimimiz çok hızlı bir şekilde düşüş gösterdi. %50'ler seviyesine kadar indi, %70'lerden, %73-74'ten. Dolayısıyla bizim içindeki durumla karşılaştırılabilir bir durumda olmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin tüketimin düşmesi halinde ilk yaptığı iş uluslararası piyasalara yüklenmek. Efendim, böyle bir tüketim düşüşü söz konusu değil diyorlar. Ama ortada bir tüketim düşüşü var. Özellikle inşaat sektöründeki daralmadan dolayı ciddi bir tüketim düşüşü var. Ve bu tüketim düşüşü ülke içindeki düşüşün aynı oranlarda uluslararası piyasaya ihracat şeklinde yansıyor. Yani önce 30 milyon ton, sonra 50 milyon ton, sonra 100 milyon ton, 130 milyon ton en son. Ve şu anki aradan bir yıl geçti, bir sürü karşı tedbirler alındı ama hala aynı miktarda ihracat devam ediyor. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti'nin bazı tedbirler alması söz konusu oldu. Yani bazı bölgelerde üretimde kısıtlamaya gidilmesi söz konusu oldu. Keza Çin Çelik Üreticileri Derneği'nin de buna benzer tedbirleri oldu. Sertifikalar getirilmesi söz konusu oldu. Bütün bunlar bizde acaba Çin Halk Cumhuriyeti dünyadaki bu reaksiyonları, eleştirileri dikkate alarak bir sınırlamaya mı gitmek istiyor, kontrol altına mı almak istiyor şeklinde bir beklenti uyandırdı. Fakat bu açıklamalar bir taraftan acaba öyle bir beklenti olabilir mi diye düşündürürken, diğer taraftan da Çin Halk Cumhuriyeti burada gerçekten ihracatı azaltmaktan ziyade ihracat yapamadığı durumlarda elde kalacak, stoklarda bekleyecek ürünlerin Çin ekonomisi üzerindeki finansal açıdan ve diğer açılardan olumsuz etkilerini dengelemek için bunu yapıyor. Yoksa dünyada ne olduğu hiç kendileri için önemli değil. Onlar alıcı buldukları sürece satmaya devam edecekler gibi görünüyor. Bir intibaını veriyor. Dolayısıyla bizim buradaki beklentimiz, yani Çin'e niye bunu ihraç ediyorsun diye çok farklı bir şey söyleyecek durumda değiliz. Sadece bunu senelerdir rahatsızlığımızı dile getirerek ifade ettik. Ama mevcut durum aynı oluyorsa o zaman bizim de bir tedbir almamız gerekiyor. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendisine yönelik bu kadar ihracat dünyayı rahatsız ediyor, tek taraflı ihracat yapılıyor iddiasına da verdiği bir cevap var o raporda. Orada da diyor ki biz 500 milyar dolarlık bir ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla böyle tek yanlı bir ihracat söz konusu değil. İyi ama 500 milyar dolarlık ihracat Çin'in toplam ihracatı içerisinde anlamlı bir rakam değil. Bunu biz başka ülkelerle ne olduğuna bakmayalım. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllardaki keskin reaksiyonları sebebiyle daha makul durumlar söz konusu olmuştur. Ancak Türkiye'nin durumuna baktığımızda Türkiye'de geçen yıl biz 49,5 milyar dolarlık ithalat yaptık. İhracatımız hangi seviyede kaldı biliyor musunuz? 3,3 milyar dolar seviyesinde. Yani 15 misli daha fazla ithalat yaptık. 1'e 15. Şimdi bu böyle, çelik sektöründe durum nasıl peki? Çelik sektöründe durum çok daha vahim. Çelik sektöründe 4,2 milyon tonluk ithalata karşı 2300 ton sadece. 2300 ton, yani sıfır sayılır.
1: Evet.
0: Tek taraflı ithalat söz konusu. 4,2 milyon ton. Peki bu yıl çok farklı gelişiyor mu? Hayır. 100-200 bin ton değişiyor bazen. Hı-hı. İniyor çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir eleştirilerin haklı olduğu taraflar var. Çin'in eleştirilerin
1: evet.
0: Haklı olmadığı, bu karşı tedbir almanın gerekçesi olarak bunların eleştirildiği, bu eleştirilerin yapıldığı yönündeki tespitlerini de çok haksız bulmuyoruz. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptığının da pek öyle savunulacak bir yönü yok.
1: Peki.
0: Serbest piyasa mekanizmasının işletildiğini de düşünemiyoruz. Dünya Ticaret Örgütü kurallarının daha da hakim kılınmasını Çin'in istediğini görüyoruz. Buna katılıyoruz. Biz de aynı kanaatteyiz.
1: Peki.
0: Serbest ticaret mekanizmasının işletildiği bir dünya bekliyoruz efendim.
1: Yani ABD ve Avrupa'ya dair söylemlerinde haklı ama atıl kapasite gibi konularda çok da aynı tarafta bulunmuyor görüşünüz diyelim. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Ve 60 dakikayı noktalarken bir haberimizi sizinle paylaşacağız. İran sertlik yanlısı eski bir komutanı en üst düzey güvenlik yetkilisi olarak atadı ve ulusal savunma konusundaki en yüksek karar alma organında değişiklikler yaptı. Konuya dair bir yorum paylaşacağız. Reyn'in kıdemli Orta Doğu ve Kuzey Afrika analisti Ryan Ball çıkmazdaki olası senaryo hakkında konuştu. Detaylarla birlikte 60 dakikayı noktalayalım. Bizim ardımızdan Aslı Şafak'la işin aslı sizinle birlikte olacak. 21'de saatlerimiz 21 gösterdiğinde biz yine buradayız.
2: Sanırım savaşın bu noktasında sorabileceğimiz pek çok soru var ama gerçekten asıl soru şu an için buradan nereye gideceğimiz.
3: Her iki tarafta Haziran ayında imzaladıkları mutabakat zaptından geriye kalanları kendi lehine şekillendirmek için ekonomik ve siyasi baskı kombinasyonuyla birbirlerine baskı yapmaya devam ediyor. İranlılar açıkça kozun kendilerinde olduğunu, üstünlüğün onlarda olduğunu, Amerikalıların bu savaştan çıkmayı çok istediklerini hissediyorlar. Ve bunu Başkan Trump'ın askeri baskı yerine tekrar ekonomik baskıya dönmek istediğine dair bazı raporlarla gördük. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki bu baskıyı o yörüngede tutmak için bölge genelindeki hassas hedeflere askeri baskı uyguluyorlar. Çünkü İranlılar için bu sadece Hürmüz'ü kontrol etmekle ilgili değil, bir sonraki savaşı önlemekle ilgili ve bunu yapmanın en iyi yolu İran

0: Trump'ların son birkaç haftadır yaptığı gibi ekonomisini darbeleyerek Amerika'nın siyasi iradesini kırmaktır.
1: Peki Ryan, bu Başkan Trump'ın Başkan Trump tarafından yapılan gerçekçi bir varsayım mı? İran'a yönelik ekonomik baskıya geri dönüleceğini söylemesi, İran ona ekonomik baskıya boyun eğebileceğini gösterdi mi ve bu yüzden burada bir umut ışığı mı göreceğiz?
0: İran'ın Trump'ın baskı kampanyasına onun istediği zaman çizelgesinde boyun eğeceğini sanmıyorum. Çünkü Trump'ın zaman çizelgesi İran'ınkinden çok daha kısa. Kasım ayında ara seçimleri var. 2028'de görev süresinin sonu geliyor. Ve İran, jeopolitik olarak orta ölçekli bir güç olarak adlandırdığımız bir yer. Bu tür dış baskılara karşı oldukça dirençli. Ve evet, ekonomik cephede zayıflar. Bu onlar için uzun vadede büyük bir zafiyet. Ancak İran ekonomisindeki çatlakların güvenlik alanına, siyasi alanına sızmaya başladığını ve İran politikası için gerçek bir değişim görmeye başlamamızın Başkan Trump'ın kendi başkanlığının ötesine geçebileceğini düşünüyorum. Yani bu anlamda Başkan Trump'ın ekonominin İran büyüklüğünde ve gelişmişliğinde bir ülkede gerçekleşmesi pek olası olmayan bir hızla çökmesini umduğunu düşünüyorum.
1: Ayrıca Ryan, İran'dan bazı sert taleplere geri dönüldüğünü de gördük. Dondurulmuş varlıklar konusundaki tavizler, petrol yaptırımları. Bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgilerini aşacağını ve biliyorsun neredeyse en başa döndüğümüzü düşünüyor musun?
0: Ben bu noktada Başkan Trump'ın İranlılara karşı büyük bir yeniden tırmanışa geçeceğini sanmıyorum. Kısmen İranlılarla yapmak istediği savaş türü artık bir seçenek olmadığı için. Bu Amerikan askeri makinesinin mızrak ucuyla yapılan düşük maliyetli, yüksek teknolojili bir savaştır ve o mühimmatlar şu an azaldı. Amerikalıların elinde çokça güdümsüz bomba var ama Başkan Trump'ın bu çatışmanın siyasi maliyetini dizginlemek için güvendiği akıllı silahlara ve o akıllı hava savunma sistemlerine sahip değiller. Bence bu konuda esip gürleyecektir. Bilirsiniz çok sert bir üslup kullanacaktır. Gerilimi tırmandırmakla tehdit edecektir. Ancak İranlılara karşı yerel bombalama harekatlarından daha fazlasını yapması pek olası görünmüyor. Bu genişletilmiş taleplere karşılık, hatta Amerika Birleşik Devletleri içinde bulunduğu bu bataklıktan kurtulma konusunda gerçekçiyse, İran'ın taleplerinden bazılarını ciddiye alıp onlara tavizler vermesi gerekebilir.
1: Ve Ryan, son olarak tüm bunların bir parçası olan İsrail'de var. Son bir aydır bu özel mücadele söz konusu olduğunda sessizliğini koruyor. Ancak güvenliği tehdit edilirse askeri müdahalede bulunmaya istekli olduğunu da gösterdi. Sizce Trump yönetimi, yani Washington, İsrail kendi başına hareket etmeyi seçerse bu noktada İsrail ile arasına mesafe koymaya istekli mi?
0: Trump yönetiminin tek taraflı eylemlere ne kadar sert tepki vereceği İsrail'in atacağı adıma bağlı. Geçen yılki Doha saldırısı sonrası Netanyahu'nun Gazze stratejisine nasıl sert çıktıklarını ve istemediği bir ateşkesi zorla kabul ettirdiklerini gördük. Yani eğer İsrailliler İranlılara karşı gizli bir savaşa girer ve bunu manşetlerden uzak tutup enerji piyasalarını bozmasını engellerlerse, riskli ve istikrarsız olsa bile Amerikalıların buna müsamaha gösterebileceğini düşünüyorum. Öte yandan İranlıların sadece İsrail değil, Amerikan ve Körfez Arap altyapılarına yönelik bölge çapında saldırılar düzenlemesiyle sonuçlanacak açık saldırılar bence Amerika Birleşik Devletleri için kabul edilemez olurdu. Ve tıpkı geçen yılki Doha saldırısından sonra olduğu gibi Beyaz Saray'dan benzer bir tepki görürdük.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünümden herkese merhabalar efendim. Bugün Hande yerine ben sizlere eşlik ediyor olacağım. Hem ekonomik görünümde hem de küresel piyasalarda. Ekonomik görünümde iki değerli konuğum var. Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan stüdyoda konuğum ve aynı zamanda gazeteci ve Bloomberg ET yorumcusu Abdurrahman Yıldırım bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi birçok konu var konuşacağımız, ikinize de soracağım. Genel olarak baktığımızda hem içeride makro ajanda kalabalık, bu hafta özelinde enflasyon raporu sunumu var, o tarafta beklentiler var. Hem de yurt dışından Türkiye'ye aslında etki eden birçok konjonktürde konuşmaya devam ediyoruz. Jeopolitik riskler tarafı ayrı, ABD'den enflasyon verisini alacağız. Geçen hafta gelinen veriler piyasalar üstünde ciddi şekilde etkili olmuştu ama dilerseniz şöyle bir içerideki verileri konuşarak başlayalım. Çünkü haftanın ilk gününde sanayi tarafından önemli verileri karşıladık. Sanayi üretimine baktığımızda Haziran ayında aylık olarak %0,1'lik bir artış olduğunu görüyoruz ama genel anlamda yıllık olarak bir düşüş olduğunu da söylemek lazım ki orada da oransal olarak 1,4'lük bir azalış var. Şimdi şöyle bir görünüme genel anlamında baktığımızda sene başından bu yana sanayi tarafından gelen üretim verilerinin işte bir iyi bir kötü geldiği bir görünümü konuşuyoruz. Öte yandan ihracat iklimi endeksi verisini de aldık. Orada da fena bir görünüm olmadığını söylemek lazım. Abdurrahman Bey sizle başlayayım. Neler söylersiniz sanayi tarafında? Bu 0,1'lik bir artış var dedik ama bunun sürdürülebilirliğine dair ne beklemek lazım? Çünkü sanayicinin de sıkça dile getirdiği sıkıntılarında olduğunu biliyoruz.
2: Yani normalde 0,1'lik bir artış olduğu için sürdürülebilir tabii yani. Sürdürmekte bir zorluk yok. Son derece küçük, hatta yani büyüme yok.
1: Daha fazlasını görür müyüz diye sorayım o zaman.
2: Evet, daha fazlasını görürüz. Sürdürülemez bir durum. Çünkü sadece işte bu Haziran ayında değil, yılın ilk 6 ayına da baktığınız zaman sanayinin büyümesi 0,6 düzgün. Yani orada da %1'e varmamış. Halbuki geçen sene bu veri %3 olmuş. Yani %3'lük bir sanayi büyümesinden bu sene 0,6'ya gerilemişiz. Sanayi stoklarını iyice eritmiş olması lazım. Çünkü ihracatlar en azından düşmüyor. Hatta küçük oranlı da olsa artıyor. Dolayısıyla yani bundan sonra üretimin biraz daha hızlanmasını bekleyebiliriz, tahmin edebiliriz. Yani yurt içi talep artışı olmasın. Çünkü dediğim gibi stoklarını bitirmiş olması lazım sanayi. Çünkü geçen senede 3,6 ve %3'lük büyüme sanayi üretiminde öyle yüksek bir büyüme değil. Büyüme civarı %3,6'lık bir büyüme vardı milli gelirde. Ona yakın bir büyüme olmuş. Bu sene 0,6, yani gerçekleşecek olan büyümenin bayağı altında bir sanayi üretimiyle karşı karşıyayız. Burada biraz da belki motorlu kara taşıtlarındaki düşüş etkili olmuş. Geçen seneki gibi ihracat yok. Bu sene yurt içi talep de oldukça sınırlı, hatta azaldı bile. Azalması da gayet normal çünkü pandemi ile beraber otomobil satışları Türkiye'de her sene rekor kırarak böyle hiç şahit olmadığımız bir konjonktür. Yani 2020, 2021, 2022, 23, 24, hadi 23-24 seçim yıllarıydı. Ama yani 25 yılında kırdı. Dolayısıyla tek faizin olduğu bir dönemde rekor. Belki hani altın işte çok değerlendi. Altından kazananlar otomobil aldı, doğru olabilir. Yani arka arkaya 5 sene rekor kıran bir otomobil satışı var ki Türkiye'de böyle bir trend yok. Böyle bir eğilim yok. Ancak seçim yıllarında rekor kırdığı bir gerçek otomobil piyasası. Dolayısıyla yoruldu piyasa diye ya da doydu burada bir durgunluk eklenebilir. O durgunlukla beraber ihracattaki durgunluk da eklenince otomobil üretiminde evet bir şey var, geri gelme var. Ama onun dışında çok net söyleyebildiğim şey yok sektörel bazda. Belki hazır giyim, yani bunu söyleyeyim. Orada bir net gerileme var. Onun dışında da yok ama yani toparlamayı da ben beklerim yani.
1: Peki Tevfik Bey, siz nasıl yorumlarsınız? Yani hem gelen verileri hem bundan sonrasındaki görünümü, tabii ki bas senaryolar da bir miktar maliyet baskılarını düşündüğümüzde küreselden gelen etkilerin de ne şekilde geleceğini, savaş tarafından gelen etkilerin ne şekilde devam edeceğini de bilmiyoruz ama hani iyi kötü senaryoda sanayicinin durumunun nasıl şekilleneceğine dair bundan sonrasında ne beklersiniz?
3: Yani sanayici tarafında özellikle finansmana erişme ya da finansmana erişilse bile finansman maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz. Orada şirketler ciddi anlamda zorlanıyorlar. O nedenle de bunun önümüzdeki dönemde şirketlere daha fazla yansımasını bekliyor olmak gerekir. Şimdi aylık veride küçük de olsa bir azalma, yıllık veride de önemli miktarda bir sayılabilecek bir düşüş var, 1.4. İmalat sanayine baktığımız zaman orada da %1,5'luk bir azalma görüyoruz. Dolayısıyla ben de Abdurrahman Bey'e katılıyorum. Yani burada belli bir doygunluk olmuş. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalarda açılma ve ihracat imkanı olabilirse biraz daha iyi bir resim olabilir. Ama iç piyasa ile ilgili tabloya baktığımız zaman enflasyonla mücadele nedeniyle zaten şu andaki tablo yaratılmaya çalışıldı. Yani bir miktar talebin önünün kesildiği, dolayısıyla da fiyat artışlarının çok hızlı olamadığı bir ortamı yaratmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla makro ekonomi yönetimi açısından, enflasyonla mücadele açısından bu tarafı beklendiği gibi gidiyor ama bunun bir yan etkisi var. Tabii ki de bu sefer iç talep de buna bağlı olarak daralıyor olacak. O nedenle iş büyük oranda ihracata kalıyor diye görüyorum. O da tabii iklim endeksinin iyi olması burada biraz pozitif bir sinyal veriyor. Dolayısıyla da belki sürdürülebilir olması, düşüşün biraz daha sınırlı olmasını da büyük oranda bu yurt dışı piyasaların açık olması imkanı sağlıyor. O nedenle de burada yine ben en fazla finansman tarafına odaklanıyor olacağım. Nispeten işte enflasyonun düşük gelmesi, önümüzdeki günlerde de faiz indirim olasılıklarının artıyor olması bir parça sanayiciye burada bir ümit ışığı olabilir.
1: Peki Tevfik Bey, finansman dediniz madem, o zaman birazcık faizler tarafını konuşalım. Şimdi bu hafta içerisinde baktığımızda Perşembe günü de yılın 3. enflasyon raporu sunumu gerçekleşecek. Orada bir beklentiniz var mı? Aslında bir revizyon olur mu diye de merak ediyorum. Hani orada çok bir beklenti yok ama hani ara hedef ve yıl sonu hedefi anlamında, yıl sonu beklentisi anlamında enflasyonda. Öte yandan da fonlama tarafından mesela gecelikten haftalığa dönülmesine dair bir sinyal alır mıyız? Oradaki sinyaller ne şekilde değişir?
3: Ben işin açıkçası enflasyon tarafında Temmuz ayında Merkez Bankası'nın da beklentilerinden biraz daha iyi bir enflasyon rakamı gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası Temmuz ayı enflasyon rakamına ilişkin olarak beklentilerini anlatırken eğilimin yukarı yönlü olacağını söylemişti. Ama alt endekslere baktığımız zaman ciddi yukarı yönlü eğilimli bir endeks, alt endekste görmedik. Yani her şey aşağı yukarı manşet enflasyon gibiydi diye ben görüyorum. Orada da beklentinin biraz daha altında bir enflasyon rakamı vardı. Yine Ağustos ve Eylül ayı endeksten çıkacak aylık rakamlara baktığımız zaman yeni girecek rakamların bunlardan daha iyi olma olasılığı son derece kuvvetli. Bu da yıllık bazda enflasyonu hem Ağustos'ta hem de Eylül ayında aşağıya getirebilir gibi duruyor. Öyle olunca Merkez Bankası'nın bir miktar daha enflasyon raporunda pozitif bir dil kullanma olasılığını ben daha yüksek görüyorum. Buna bağlı olarak da yani hedefte bir değişiklik yapmasını beklemiyorum. Çünkü hala ana olarak enflasyon 28-30 aralığında bekleniyor piyasa katılımcıları tarafından. Merkez Bankası'nınki 26'da. 26'ya doğru yakınlaşması tabii ki çok önemli ama bu saatten sonra Merkez Bankası'nın da hedefini çok yukarı yönlü olarak değiştireceğini tahmin etmiyorum. 26'yı mümkün olduğu kadar yakınsak bir duruma getirmeye çaba sarf ediyor olacaktır. Bu bağlamda da Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerdeki ilk hamlesi sizin de söylediğiniz gibi gecelik fonlamadan yani 40'la olan fonlamadan 37 olan haftalık fonlamaya geçişi olur. Bunun zamanlaması açısından da Merkez Bankası'nın elinde biraz daha fazla veri var. Belki bize göre biraz daha isabetli

0: orada karar alması mümkün de olur. Ama ben hani Ağustos ayı içerisinde de bu kararı veriyor olsa çok temel olarak bekleyişlerde bir bozulma yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten şu anda çok hızlı bir şekilde ana kategorilerde bir daralma var. Bu 40'tan 37'ye iniyor olmakla zannediyorum buradaki bekleyişleri radikal bir şekilde değiştirmez. O nedenle ben yani Ağustos ayında ya da Eylül ayının içerisinde 40'tan 37'ye geçiş olmasını bekledim.
1: Şimdi Abdurrahman Bey'e döneceğim ama onun öncesinde siz o finansman tarafına vurgu yaptığınız için şunu merak ediyorum. Şimdi 40'tan 37'ye geçmesi demek ne kadarlık bir aslında rahatlama sağlar ya da sağlamaz? Orada bir yandan da kredilere bunun yansıma sürelerini konuşuyoruz ya. Dolayısıyla o taraftaki etkinin boyutunun ne olmasını bekleriz öyle bir durumda yani sanayi tarafına.
0: Benzer bir yansımayı yapacaklardır. Çünkü kredi kullananların da bankalar üzerinde ciddi bir baskısının olduğunu da gözlemliyoruz. O nedenle burada ben paralel bir faiz indirimini kredilerde de hızlı bir şekilde beklerim. Dolayısıyla çok böyle gecikmeli olacak bir süreç olmayacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Yani oradan da pozitif bir etki olacaktır diyorsunuz Abdurrahman Yıldırım. Eğer ki orada tabii ki fonlama tarafında bir değişiklik olursa 40'tan 37'ye giderse dedik. Bekler misiniz böyle bir sinyal Perşembe günü merkezden?
2: Şimdi Merkez Bankası'nın bir şey yapması lazım. Yani işte politika faizinde yapamayacağı için çok erken olacağı için bence evet o gecelik faizi aşağıya indirebilir. Normalleştirilir ya da yani bunu kademeli yapın. Yani ikiye bölüp 1,5 ya da 2 veya 1 şeklinde böyle 2 ay içinde bu faizi devamında politika faizinde indirim şeklinde yoluna devam edip ben de katılıyorum. Yani enflasyon bundan sonra düşecek. Yani olağanüstü bir yeni bir petrol krizisiyle ya da başka bir şeyle karşılaşmışsak enflasyon düşeceğine göre faizler de nispeten yukarıda. Dolayısıyla buradan Merkez Bankası'ndan bir adım beklenir. Evet, daha pozitif bir açıklama bence yapacaktır. Onun gereği olarak da yani politika faizi olan %37'yi düşürme yerine hakikaten o gecelik fonlama faizini aşağı indirmek. Şu anda uygulanan gerçek faiz o zaten. Gayet normal işlerim. Ama yani bunu enflasyon raporunda yapıyor mu onu bilmiyorum. Enflasyon raporunda da bir bize bir şey söylemesi gerekiyor. Yani piyasaya, kamuoyuna, ekonomi aktörlerine yeni bir şey söylemesi lazım. Bir şaşırtması lazım. Yoksa herhangi bir şey söylemeden yetiştirilecek olan bir enflasyon raporu açıklaması ters tepki, yani olumsuz etki yaratabilir. Dolayısıyla o etkiyi yok etmek ve pozitife çevirmek için yeni bir şeyler ortaya konması gerekiyor bence.
1: Pozitif anlamda yeni bir mesaj vermesi lazım mı diyorsunuz yani?
2: Evet.
1: Oradan. Peki böyle bir ortamda tabii yatırımcı ne yapıyor, ne ediyor diye baktığımızda geldiğimiz sürece kadar olan dönemde en çok ne kazandırmış diye baktığımızda onlar da açıklandı. Bir miktar o tarafı konuşalım sizinle birlikte. Yatırım araçları getirisi açıklandı, getirileri. Temmuz ayına baktığımızda TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek getirim mevduat faizinde gerçekleşmiş gibi duruyor. Detaylara baktığınızda neler dikkatinizi çekti diyeceğim Abdurrahman Bey ve bundan sonrakine döneme dair bir trend değişikliği olur mu? Bu şekilde devam mı eder?
2: Valla kazanç yok. Kârını görüyorum. Yani toplamda ve ortalamada baktığım zaman tamam mevduat faizi Temmuz ayında bir reel getiri sunmuş. Birinci. Ama 3 aylığa bu getiri azalmış. 6 aylıkta yani iyice azalmış. %1,5'a kadar düşmüş. Sonra daha geldiğinde orada da %1,5-2 gibi böyle onun arasında bir yerde. Yıl

0: ortalamada yani yok yüzde, yani büyüme kadar bir faiz getirisi söz konusu değil. Sonuçta paranızı bankaya yatırma yerine reel ekonomiye yatırsınız, ticarete yatırsınız, gayrimenkule yatırsınız. Demek ki daha yüksek bir getiri elde edeceksiniz. Büyüme kadar. Öyle varsa. Dolayısıyla ben büyümeyi %3 değil, 3,5-4 civarında bekliyorum. Yani o zaman yani tasarruf edenin bir sistem değil. Öyle görünüyor. Devlet iç borçlanma sebeplerinde de benzer bir var. Geriye altın kalıyor. Altında bir 6 aylık bir zarar dönemi var. Diğer vadelerde kazanç var. Dövizde bir kazanç yok. Olmaması da gerekir bu ortamda. Türk lirası değerli kaldı. Yani borsada bir ölçüde var. Yani iyi ki var. Dolayısıyla paradan para kazanıldığını pek göremiyoruz. Yani paradan bile para kazanılıyor. Reel ekonomide de üretimden ya da ticaretten para kazanma zor. Zor bir dönem. Yüksek faiz altında ezildiklerini söylüyorlar. Ama dönüyoruz. Faiz yüksek mi? Gerçekleşen enflasyona göre pek de yüksek değil. Hatta enflasyon başa baş bir faiz
1: Evet.
0: söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin yeniden paradan para kazanma, artı tasarruftan para kazanma ve üretimden ya da işte ticaretten para kazanma döneminin gelebilmesi için büyümenin daha da artması, ekonominin normalleşmesi gerekiyor. Yurt içi talebin artması gerekiyor. Yani bu da 2027'yi tarif eder gibi bir durum söz konusu. 2027 çünkü ya genel seçimin yapılacağı, öne çekileceği ya da bir anayasa referandum gibi olayın olabileceği bir gün olarak görüyorum. Bu nedenle 2027'de normalleşmeye gireceğin ekonomide ve büyümenin yeniden öne çıkacağını tahmin ederim. Ona göre de getiriler gelecek yıl daha iyi olur. Ama bu sene getiri hem reel ekonomi hem parasal ekonomi pek yok.
1: Peki Tevfik Bey, Abdurrahman Bey diyor ki zaten reel sektör para kazanamıyor, paradan da para kazanılamıyor. O zaman nereden kazanılıyor? Yani neler söylersiniz? Eklemek istediklerinizi dinleyelim.
2: Bir kere paranın kazanma biçimini, tarifini değiştirirsek o zaman belki tabloda da Abdurrahman Bey'in söylediği kadar karamsar olmaya gerek olmayabilir. Evet, Türkiye'de enflasyon maalesef çok hızlı aşağıya gelmedi. Dolayısıyla da yatırım araçlarının reel getirisi o nedenle çok aşırı yüksek değil. Ama yine de Türkiye ciddi reel faiz veren ülkelerden bir tanesi. Konuya TÜFE açısından değil de mesela dolar açısından bakıldığında tablo bir anda çok farklı bir halde alabiliyor. Eğer yani döviziniz var ve dövizinizi TL'ye yatırmışsanız ve oradan da getiri elde etmişseniz o zaman dünyadaki en yüksek dolar cinsinden getiriyi elde eden yatırımcılardan birisi olabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bu pencereden bakıldığında Türkiye'de bir getiri olduğunu görüyoruz. Yatırım araçlarında çok ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizlik hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde olduğundan dolayı yatırım yapma işi oldukça hakikaten zor olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi işte altın bu sene çok fazla volatilitesi olan bir yatırım aracı oldu. En yüksek seviyesine göre ciddi bir şekilde geriye çekildi. 5.500 doları görmüştü. 4.000 dolara kadar gelen bir seviyesi oldu. Şimdilerde biraz daha iyi durumdayız. Ama diğer taraftan Türkiye'de faiz ya da faize benzer ürünlerde paranızı değerlendirdiyseniz orada ciddi ve istikrarlı bir getiri elde edebildiniz. Bu nedenle de Türk yatırımcının şu anda favori yatırımı zannediyorum mevduat ve para piyasası fonları ve oraya ilgi çok yüksek. Bu nedenle de mesela döviz olan ilgi de son derece düşük. O nedenle de yatırımcılar TL'de kalmayı oldukça fazla tercih ediyorlar. Hisse senedi tarafında ise yine mesajlar çok karışık. Özellikle son dönemde halka arzların artıyor olması burada arzı büyük ölçüde arttırdı. Bir de son dönemde ikinci halka arz diyebileceğimiz türden satışlar da oldu. Bunların rakamları da halka arzlardan bazı hisse senetleri bazında daha büyük olduğunu da gözlemledik. Son olarak da mesela Halkbank'ın işte Ekim ayı ortalarında olması beklenen halka arz var. Orada da çok büyük bir rakam geliyor olacak ama iç piyasaya değil de ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılara yönelik bir satış olacağını anlıyoruz. Buradaki arz baskısı da hisse senedi tarafında bir yükselişle ilgili ayrı bir baskıyı da beraberinde getiriyor. Yurt dışı hisse senetlerinde özellikle teknoloji hisse senetleri de ciddi bir volatilite yaşıyor. Yani dev şirketler, trilyon dolar eden şirketler bakıyorsunuz bir günde %5, %10 arasında değer artışıyla da karşılaşabiliyoruz. Değer düşüşüyle de karşılaşabiliyoruz. Ama benim kişisel kanaatim teknoloji tarafındaki yatırımların hız kesmeyeceği. Dolayısıyla da teknoloji alanındaki şirketlerin önümüzdeki dönemde buna bağlı olarak değer artışlarının devam edebileceği yönünde. O nedenle bu tarafta hala ben pozitif bir bekleyiş olduğunu değerlendiriyorum. Türkiye açısından hisse senetlerinde de genel olarak ucuz olduğunu gözlemliyoruz. Bu genel baskılar ortadan kalktıktan sonra burada da bir yükseliş trendi başlayabilir diye değerlendiriyorum.
1: Peki bunların dışında bir düzenleme geldi geçtiğimiz günlerde. Onu hatırlayalım. Onunla ilgili sorularım da olacak. Çünkü BDDK tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni sınırlamalar getirdi efendim. Detayları izleyelim, ardından üzerine konuşacağız.
3: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tasarruf finansman şirketlerinde fonların değerlendirilmesine ilişkin kuralları sıkılaştırdı, yüksek tutarlı sözleşme limitlerini güncelledi ve risk yoğunlaşmasını önleyici yeni sınırlamalar getirdi. Buna göre şirketler tasarruf fon havuzları ve şirket hesaplarındaki varlıklarını yalnızca katılım bankalarındaki Türk Lirası cinsi özel cari veya katılma hesaplarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen altına dayalı olmayan Türk Lirası cinsi yurt içi kira sertifikalarında ya da risk değeri 1 veya 2 olan Türk Lirası cinsi katılım esaslı yatırım fonlarında değerlendirebilecek. Tasarruf fon havuzlarında günlük getirisiz bakiye, bir önceki ay sonundaki tasarruf fon havuzunun binde ikisini aşamayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası EFT sisteminin kapanışından sonra havuza aktarılan tutarlarsa ertesi gün hesaplamaya dahil edilecek. Yüksek tutarlı sözleşme limiti 2 milyon 509 bin 800 liradan 5 milyon liraya, konut veya çatılı iş yeri finansmanındaysa 6 milyon 274 bin 500 liradan 12 milyon 500 bin liraya çıkarıldı. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam sözleşmelere oranı %5 ile sınırlandırıldı. 1 Ocak 2025'ten sonra kurulan şirketlerde bu oran 30 Haziran 2027'ye kadar %15, 1 Temmuz ile 31 Aralık 2027 döneminde %10 olarak uygulanacak. Bir kişi aynı tasarruf finansman şirketiyle en fazla bir taşıt ve bir konut veya çatılı iş yeri finansmanı olmak üzere toplam 2 sözleşme imzalayabilecek. Taşıt finansmanında kişi veya risk grubu başına azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin lira, konut veya çatılı iş yeri finansmanında 62 milyon 500 bin lira olacak. Bir kişi veya risk grubuna ait tüm sözleşmelerin toplamı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak. Yeni düzenlemeler 1 Ekim itibarıyla uygulanacak.
1: Evet, yeni düzenlemenin detaylarını ekranlara taşıdık. Abdurrahman Bey, nasıl buldunuz yeni sınırlamaları, nasıl geldi kulağınıza?
0: Yani önemli buldum. Şöylece Anadolu'da gezdiğimde çeşitli şehirlerde görüyorum. Bu katılım finans şirketleri ya da şubeleri vallahi bankaları gölgede bırakmış. Yani hem bina olarak, gösteriş olarak, hem müşteri olarak, canlılık olarak bakıyorum. Yani çok iyi çalışıyorlar. Ama burada bir şey var tabii. düzenlenmiş.

0: Düzenleme pek yapılmamış. Mevzuatı oluşmamış, yapısı oluşmamış. Bir çeşit belki de 10 tane ayrı ev alıyor. Yani yol boyunca uygulamayı gördükçe ilgili otorite olarak BDDK'da bazı önlemler almaya yöneldi. Halbuki yani bankacılık gayet sıkı bir düzen ve denetim altında. Buna karşılık bu katılım finansman şirketleri yani çok az bir düzenlemeyle yola çıktılar. Dolayısıyla yol boyunca riskler ortaya çıktıkça önlemler alınıyor, düzenlemeler getiriliyor. O bakımdan önemli. Yani bir işte müşteri büyüklüğüne göre alınabilecek risk, ondan sonra bir müşterinin birden çok konut ya da işleri sahibi olması, o yani böyle bir alıma yönelmesi vesaire gibi kısıtlamalar gibi. Kısıtlamalar gayet var. Yani finansman dünyasında zaten olması gereken şey kurallar. Öyle görüyoruz ki bu dezenflasyon programı sırasında ya finansman şirketleri valla galiba o programa uymadı. Her türlü krediyi verdiler ve büyüdüler. Büyürken de işte müşteri edindiler, müşterileri fonladılar. Ekonomi o yolla hem inşaat sektörü hem otomobil büyüdü. Dolayısıyla bu hani enflasyon programına da bir olumsuz etkisi olsa gerek. Ama durum daha yeni ortaya çıkıyor. Dolayısıyla önlemlerde peşin sıra geliyor. Bu önlemlerin alınması bence en çok herhangi bir riskin meydana gelmesi halinde yapacağı tahribatı önleme bakımından önemli. Yoksa hani dezenflasyona tamam bir zarar verebilir. Ya da bankacılık kesiminin payını kısmen alabilir. Bunlar daha mikro şeyler ama bir mağduriyet yaşanması durumunda onun yapacağı etki çok daha büyük. Dolayısıyla o mağduriyeti yaşamaması için BDDK'nın önlem alması da gayet yerinde. Ben devamını da beklerim çünkü düzenlenmemiş bir piyasaymış. Yani daha kurallar yeni konuyor. O kuralların devamı da gelmesi gerekir.
1: Seyfik Bey, siz neler söylersiniz? Devamı gelecek mi ve bu tarafını tabii nasıl yorumladınız?
2: Şimdi düzenlemelere baktığım zaman BDDK tarafından bankacılık sektörüne yönelik düzenlemelerin iz düşümü gibi okuyorum. Türkiye'de enflasyonla mücadelenin ana omurgalarından bir tanesini faiz haddi dışında makro ihtiyati tedbirler oluşturuyor. Bunu da bankacılık sektörü üzerinden genel olarak ekonomi yönetimi uygulamayı tercih etmişti. Bu da bankaların hem topladıkları paranın kompozisyonu hem verdikleri kredinin hızı ve verdikleri kredinin para birimi konusunda birçok kısıtı da beraberinde getirmişti. Dolayısıyla bankalar isteseler dahi bu dönemde istedikleri hızda büyüyemiyor. Büyümek isterse de bunun zorunlu karşılık gibi ayrı maliyetleri olabiliyordu. Diğer taraftan tasarruf finansman sektörü çok yeni bir sektör. Dolayısıyla bu yeni sektöre ilişkin olarak kural seti de son derece kısıtlıydı. Ama her geçen gün buranın hızlı bir şekilde büyümesi ve ekonominin içerisinde belli bir büyüklüğe gelmesiyle birlikte zannediyorum ekonomi yönetimi de BDDK üzerinden burada bir tedbir almayı uygun gördü diye yorumlamak gerekir. Yani birkaç boyutu var. Bir tanesi toplanan kaynakların daha sınırlı ve az riskli varlıklarda yönetilmesine yönelik olarak bir tedbir alınmış durumda. Bu makro ekonomiyle ya da enflasyonla mücadele kapsamında değerlendirilmeyecek ama ileride risk oluşumunu engellemeye yönelik olarak alınmış bir tedbir olarak düşünmek gerekebilir. Diğer taraftan yoğunlaşma riski ve bir tüketiciye kullandırılacak hem taşıt hem de konut ya da iş yeriyle ilgili kredilerde de üst limitler belirlenmiş. Büyük kontratların toplam kontratları

içerisindeki payına da bir sınır getirilmiş. Dolayısıyla da buralarda da genişlemenin önüne geçilmeye çalışılmış diye ben görüyorum. Yine burada daha önceden de gelen bazı düzenlemeler vardı. Onları da hatırlamakta fayda var. Daha önce 150 günde erken teslim yapılabiliyorken artık bu 180 güne çıktı. Erken teslim

0: Da ben Abdurrahman Bey kadar emin değilim. Buradaki alınan tedbirlerin ne ölçüde yeterli olduğuna bakılacaktır. Çünkü otorite burada şunu da yapmamış. Yani bankacılık sektöründe genellikle uygulamaya hemen yayımlandığı gün geçilir denilirken burada başlangıç tarihi olarak zaten 1 Ekim verilmiş. O nedenle burada alınan tedbirlerin sonuçlarının görülmesi ve izlenmesi zannediyorum önümüzdeki yılın ortası gibi olacaktır. Ondan sonra ihtiyaç olursa belki daha farklı ilave tedbirler alınması gerekebilir ama bu aşamada zannediyorum bu kadar uygun görülmüş.
1: Peki izninizle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm kaldığı yerden devam ediyor efendim. Yurt içindeki gelişmeleri konuştuk. Biraz odamızı yurt dışına çevireceğiz. Çünkü oradan da ciddi bir etki alıyoruz dedik. Tüm detaylar, özellikle ABD tarafındaki gelişmeler oldukça önemli. Şimdi geçtiğimiz hafta baktığımızda orada tarım dışı istihdam verisini almıştık. Ciddi şekilde de düşük gelmişti. Beklentinin bir hali altında geldi. Eksi 23 bin civarında gelmişti. Ve önceki aylardaki de revizyonlar da oldu yine ters yönde. Dolayısıyla işin bir bu tarafı var. Bir de bu hafta alacağımız enflasyon verisi tarafı var. ABD ekonomisine ilişkin beklentilerinizi ve veri sonrasındaki hareketleri konuşalım isterim bir miktar. Neler söylersiniz Abdurrahman Bey? Özellikle beklentiler tabii ki cuma günkü veriden sonra özellikle faiz artışına dair beklentiler ötelendi. Ama hem o veri hem de bu haftaki enflasyon verisi

0: gecesi sonrasında yeniden hesaplamalar değişir mi, ne dersiniz?
1: Yani galiba değişmeyecek. Çünkü enflasyon, yani bu hafta açıklanacak olan enflasyon düşük gelebilir. Yani beklenti altında gelebilir. Düşük demekteki maksimum bu. Beklenti altında gelebilecek bir enflasyon elbette faiz artırım ihtimalini artırmaz. Daha da düşük. Ancak başka bir sorun var. Faiz artırımı gündemden giderek uzaklaşmasına rağmen tahvil faizleri pek düşmüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.70. 30 yıllık işte 5'in üzerinde. Japonya'nın durumu malum. Yani çelitri devam edecek mi, etmeyecek mi, nasıl devam edecek? Japonya'nın değer kaybedecek gibi korkular var, müdahaleler var. Dolayısıyla burada yasalar tereddütlü yaklaşıyor oluyor. Her ne kadar ben faiz arttırmak zorunda kalmasam, hatta belki de ara seçime kadar bir faiz dahi deneyebilir. Ama piyasalar tarafından bu çok kabul gören bir davranış olmayacak gibi görünüyor. Çünkü yani piyasa dediğim mekanizma daha yüksek risk görüyor ki, ya da enflasyon daha yukarıda görüyor, daha uzun vadedeki uzun vadeli faizler daha yüksek. Ve Fed'in, işte Amerikan hazinesinin istediği düzeyde değil. Bu nedenle dolar tam bir değer de kazanıyor. Doğru bir değer de kaybediyor. Ama bu boşlukta işte altın bir iki kez sıçradı. Önemli bir prim de yaptı. Ama yoluna devam ediyor. Çünkü orada da tereddütler var. Çünkü bir anda yani faizler düşmedi. Faizler düşmediğinde altın bekliyor. Beklemeye geçiyor. Dolayısıyla yani orada bir iyimserlik söz konusu değil. Ekonominin kötüleşmesinden kaynaklanan bir durum var. Ama yani geçen hafta nasıl tarım istihdam şaşırtıcı bir şekilde geldiyse, tam böyle Fed'in istediği işte negatif gelince ve Fed'in elini de rahatlatınca faiz konusunda, ben bu haftada benzer şekilde, aynı sertlikte olması gerekmiyor. Benzer bir durumun yine enflasyonda yaşanabileceğini, belki birinde olumlu, diğerinde olumsuz gibi algılanabilecek bir sonuç çıkacağını, ama Fed'i faiz artırımına zorlamayacak şekilde bir şeyle, açıklamayla karşı karşıya kalacağımızı tahmin ederim. O çerçevede yani piyasaları böyle negatif yönde etkileyecek bir enflasyon olmayacak. Çünkü enflasyon düşük geldikçe piyasalarda faiz indirimini bu sefer gündemlerine alıyor ve piyasalar pozitif etkiliyor. Yani pozitif bir veri pozitif etki yaratıyor. Ama işte istihdamda da negatif biri pozitif etki yaratıyor. Böyle bir söz konusu. Eğer enflasyon dediğim gibi pozitif yönde, işte düşüş yönünde gelirse, beklenti altı gelirse, bu kez biz Eylül için belki de ya FED faiz indirir mi? Bunu gündemine alır mı? Şeklinde bir tartışmaya şahit olabiliriz.
0: O ihtimalde masada diyorsunuz. Katılır mısınız? Bu tarafını da soracağım ama öncelikle aslında bir beklentilerinizle konuşalım enflasyon verisine dair. Hem o taraftan ne bekliyorsunuz, hem de biraz önce sorduğum gibi aslında tarım dışı istihdam verisiyle birlikte okuduğunuzda bundan sonrasında Fed'in hareketi ne yönde olur diye beklemek lazım.
2: Yani ben de manşet enflasyonu 1/1000 civarında bekliyorum. Dolayısıyla yüksek bir rakam gelmeyecekmiş gibi duruyor. İstihdam verisi yani Fed'in elini önemli ölçüde rahatlatmış gözüküyor. Eylül ayındaki faiz artış beklentilerine baktığımız zaman da neredeyse

0: artış bekleyenlerle hiç artış beklemeyenler arasında böyle eşit bir dağılım olmuş diye düşünebiliriz. Buradaki en büyük belirsizliği yaratan unsurlardan bir tanesinin ben petrol fiyatları olduğunu değerlendiriyorum. Petrol fiyatları şu anda olduğu gibi gergin kalmaya devam ederse, yüksek seviyede durmaya devam ederse zannediyorum ABD için bu enflasyon tehdidi, oranın üzerinden de bir faiz arttırım baskısı getiriyor olacak. O nedenle de içerideki işsizlik istihdam rakamlarına bakarak ya da saatlik ücret artışlarının işte son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu dikkate alarak dönüp bir hesaplama yapmaya çok fazla müsaade etmiyor. Orada ciddi bir rahatlamanın da önündeki en büyük engellerden biri petrol fiyatı. Ama petrol fiyatı yılın başındaki seviyelerine doğru gerileyecek olursa zannediyorum ABD'de faiz arttırımıyla ilgili senaryoların tamamı ortadan kalkabilir. Dolayısıyla hiç bu yılı faiz arttırmadan da tamamlayabilirler. Ama
1: indirim
0: iş o kadar...
1: Abdurrahman Bey'in dediği gibi indirimi konuşmaya başlar mıyız tekrardan?
0: İndirim için bence biraz erken. Onu belki 2020'de, 2027'de konuşuyor oluruz. Ama bu yıl için en azından faiz arttırımı masadan kalkabilir. Ama onun için dediğim gibi bu petrol fiyatı konusunu bir netleştirebiliyor olmak gerekecek. Görüntüye baktığınız zaman da taraflar kolay kolay anlaşamıyorlar. Yani bakıyorsunuz anlaştık deniyor. Hemen arkasından başka talepler geldiği için o konularda da anlaşma sağlanmasında güçlük çıkıyor gibi görüyorum. Oradaki güçlüğü gördükçe de petrol fiyatının tansiyonu yükseliyor. İşte şimdilerde de 87 doları tekrar aşmış görünüyor.
1: Peki Abdurrahman Bey'e döneceğim. Size de aslında biz konuşurken petrol tarafını sormadan geçmiş olmayayım. Bu tarafta bir dengelenme sağlanırsa görünüm size ne söylüyor? Hangi seviyeler aralığında bekleriz yılın devamını?
2: Yani petrol değil de yani İran'la bir işte Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma olur ise ya da Hürmüz bir şekilde terapiye açılır ise petrol fiyatları düşer. Gevşer ya. Üzerlerinde olmaz. Dolayısıyla petrol fiyatlarının gevşemesi aynı zamanda Amerika'da enflasyonun düşmesi anlamına gelir. Trump'ın elini çok rahatlatır. Fed'in elini çok rahatlatır. Ben o şartlarda o zaman yani bir anlaşma olması halinde Ağustos ayında Eylül ayında indirimi bekleyebilirim. Hı hı. Yani orada siyasi bir neden de var. Ara sıçacak. Trump ister bunu. Yani haklı olup olmadığını bilemem ama siyasi açıdan bir kazanç sağlayabilir. Bir faizin şeklinde. Bunu deneyebilirler. Ama onun dışında eğer petrol fiyatları düşmeyecekse hatta yükselecekse doğrudur. Bu tabloyu bozar. Çünkü enflasyonu yani enflasyon yine de bu ay gelse bile gelecek aylarda düşük gelmeyeceğine yönelik beklenti olur. Belki de bu faizlerin düşmemesinin bir nedeni bu. Yani dolayısıyla tek bir aylık enflasyona belki piyasa bakmıyor. Genel olarak petrol fiyatlarının yüksek seyrini korumasını da dikkate alıyor. Dolayısıyla yanlış değil, doğru. Yani asıl bence de yani bu petrol fiyatlarının seyri hem enflasyonun hem faizlerin hem de diğer piyasaların belirleyicisi durumuna gelmiş halde.
1: Peki Bloomberg ET yorumcusu Abdurrahman Yıldırım ve Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de değerli katkılarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Ve bir haberimizle devam edeceğiz. ADNOC Gaz, Orta Doğu çatışmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen nakliyata aksatmasına rağmen ikinci çeyrekte 665 milyon dolarlık net gelir elde ederek analistlerin ortalama tahminlerini aştı. Finans direktörü tarafından yapılan açıklamalar var. Ekranlarımıza taşıyarak noktalayalım efendim. Ardından kısa bir ara ardından küresel piyasalarda buradayız.
3: Bu sabahki kazançlar jeopolitik gerilimlere rağmen esasen analiz beklentilerini aştı. Ayrıca bu sabahın erken saatlerinde savaş sırasında etkilenen tesis olan Habşan'a yatırımı ikiye katladığınıza dair manşetler ve temettü hakkında bazı başka iyi haberler görüyoruz. Yani genel olarak bölgede jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönem görüyoruz ama siz hala nispeten iyi gidiyorsunuz. Bunun nedenini bize açıklayabilir misiniz?
4: Memnuniyetle A1, bence bu AD Nokgaz'ın son derece dirençli bir şirket olduğunu gösteriyor. Bugün açıklanan uzun vadeli yatırım programlarımız var. Gaz talebinin arttığını gördüğümüz için inşa ettiğimiz yeni gaz tesislerine 8,2 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Bunun son derece dirençli bir pazar olan emirliklerde gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak özellikle Asya pazarlarında gaza olan talep de çok güçlü kalmaya devam ediyor. Şimdi bu büyüme görünümünün desteğiyle şirket yeni altyapıya yatırım yapıyor. 2023 ile 2030 arasındaki dönemde 28 milyar dolarlık tahvil edilmiş bir sermaye harcaması tutarımız var ve bu faiz, amortisman ve vergi öncesi karımızdaki büyümeyi destekliyor. Aynı dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karımız %60 oranında büyüyecek ve bu da hem yerel pazarda hem de ürün tedarik ettiğimiz uluslararası pazarlardaki talep artışına olan güvenimizi gösteriyor. Örneğin LPG ve LNG ve kondansat gibi.
3: Şu anki ortamda Peter, yaşanan her şeyle birlikte ve altyapıdan biraz bahsettiniz. Son savaş veya jeopolitik gerilimler Körfez dışındaki LNG altyapısını geliştirme beklentilerinizi hızlandırdı mı?
4: Bizim bugün Arap Körfezi içinde faal durumda olan yıllık 6 milyon ton LNG üretimimiz var. Ruwais'te yıllık 9,6 milyon tonluk başka bir tesis inşa ediyoruz. Ama başka seçenekleri de araştırıyoruz. Ve bugün bu seçeneklerin neye benzediğine bakıyoruz. Henüz verilmiş bir karar yok. Ancak şirketin elbette birincisi bugün rakamları gördüğünüz üzere 660, 5 milyon dolarlık çok güçlü bir net gelirle sonuçlanan zorlu ortamı yönetmeye odaklanması var. Ama aynı zamanda geleceğe bakıyoruz. Bugün duyurduğumuz yeni tesis yatırımıyla geleceğe bakıyoruz. Ayrıca sorunuza gelince emirliklerin doğu kıyısındaki konum seçeneklerine bakarak şirketi nasıl daha da dirençli hale getirebileceğimize bakıyoruz.
3: Ruwais tesisinden bahsettiniz. Bunun inşaatı devam eden gerilimlerden hiç etkilendi mi?
4: Yani Ruwais'in ilk kargolarını 2028 sonlarında teslim etmesi planlanıyor ve inşaat faaliyetlerine başladığımızda aslında programın biraz önündeydik. Bu yüzden tedarik zinciri aksamalarının şu ana kadar programımız üzerinde çok az etkisi olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Yani bazı projelerin aksamalardan etkilendiğini inkar edemezsiniz. Ancak amiral gemisi projelerimizden biri olan Ruwais LNG bu anlamda gerçekten iyi gidiyor ve dediğim gibi bu iki trenli bir çözüm. İlk kargo 2028 sonu, ikinci tren ise 2029'da ve her şey yolunda gidiyor.
3: Evet, ben de hedeflerinize bakıyorum ve onlar da yolunda görünüyor. Fakat Hürmüz Boğazı'ndaki durumun gerçeği şu ki gemiler hala saldırıya uğruyor veya saldırı riski altında. Bu hafta sonu bir ADNOC gemisi de dahil olmak üzere son olaylar bunu gösteriyor. Peki tüm bu faktörleri detaylıca hesaba kattığınızda acaba bilançonuzda daha önce hiç hesaba katmadığınız veya gözden kaçırdığınız ek maliyetler öngörüyor musunuz?
4: Güzel bir soru. Çünkü piyasalara verdiğimiz tahminlerimizde her zaman belirli aralıklar bulunur. Örneğin, 3. çeyrek net geliri için 600 ila 800 milyon, tüm yıl için ise 3,5 ila 4 milyar dolar. Bu aralıkların tamamı Hürmüz Boğazı'nı kaç geminin geçebileceğiyle ilgili ve bu geçişin olup olmaması bazen maliyet üzerinde etkili oluyor. Şu ana kadar tedarikçilerin, satıcıların ve insanların oldukça esnek olduklarını ve uyum sağlamaya başladıklarını gördük. Bir etkinin olduğunu inkar edemezsiniz. Ancak aynı zamanda yatırım programlarımıza baktığımızda programı büyük ölçüde yönettiğimiz İPİS'i sözleşmeleri kullanıyoruz ve bir İPİS'i

0: sözleşmesi bize maliyet artışlarına karşı büyük koruma sağlıyor.
1: Ve son olarak Peter, enerji, ham ürünler, LNG ve LPG fiyatlarının arttığını görüyoruz ve bunun kaçınılmaz olarak bir etkisi olacaktır. Son 5 ayda gördüğümüz artış muazzamdı ve bu durum kaçınılmaz olarak sizin işinizi ve diğer işleri etkiliyor. Peki fiyatlardaki artışın ham ürünlerin fiziksel hareketi açısından gördüğümüz aksamalarla ne noktada dengeleneceğini düşünüyorsunuz?
0: Bugün yaptığımız gibi yatırım kararları alırken piyasadaki büyümeyi ve aynı zamanda arz artışını kolaylaştırmakla ilgili her şeyi duyurduk. Uzun vadeli bir bakış açısı benimsiyoruz. Yani bu mega proje yatırımlarını yaparken temel unsurlara dayanan uzun vadeli bir bakış açısı benimsiyoruz. Özellikle Asya'daki gaz talebini nasıl görüyoruz? Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gaz talebini nasıl görüyoruz? Ve nihayet yatırım kararlarımızı bu şekillendiriyor. Kısa vadede dirençli olduğumuzdan ve projelerimizin güçlü getiriler sunmaya devam etmesinden emin oluruz. Ancak biz uzun vadeli bakıyoruz ve büyüme için bu şekilde yatırım yapıyoruz.
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya ile ticaret hacminde bu yıl 5 milyar dolar hedeflediklerini belirterek gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestlesi diyaloğunda AB'nin atacağı adımların tüm tarafların menfaatine olacağını söyledi. TÜİK verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık %1,4 azaldı. Aylık bazda ise %0,1 artış kaydetti. 3 aylık ortalama üretim ise %0,3'lük artışa işaret etti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz'da 52,2'ye yükselerek ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı şekilde iyileştiğine işaret etti. Bu aynı zamanda son 8 ayın en belirgin iyileşmesi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son 5 aydaki askeri çatışmalarda uğradığı zararlar için tazminat talep etmesine karşılık ABD'nin de geçmişte hayatını kaybeden veya yaralanan Amerikan askerleri için İran'dan tazminat isteyeceğini açıkladı. JP Morgan stratejistleri ABD'de Cuma günü açıklanan beklentilerden zayıf istihdam verilerinin ardından dolarda tavsiye düşürdü. Son veriler ışığında dolar için daha dar dalgalanma aralıklarını öngörüyoruz diyen stratejistler dolar yen çaprazı için 164 hedefini korudu.

0: Küresel piyasalarla bir kez daha karşınızdayız efendim. Bugün küresel piyasalarda ilerleyen vakitte Tufan Cömert ve Doktor Tuğberk Çitilci bizimle birlikte olacak ama onun öncesinde şöyle bir fiyatlamalara göz atarak başlayalım. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bugün %0,23'lük bir yükselişle kapanışın gerçekleştiğini görüyoruz. Ekranlara yansıyan puan 13.811 seviyelerinde ve 32 puan kadar yukarıya gelmiş durumdayız. Dolar TL'de 47.71 seviyeleri ekranlara yansırken burada da binde üçlük yukarı yönlü bir hareket var. ABD'den tarım dışı istihdam verisini almıştık geçtiğimiz hafta Cuma günü ve bu hafta enflasyon verisi kritik olacak fiyatlamalar üzerinde diyelim. Euro TL tarafında 55.08 seviyelerini görürken burada bir miktar daha aşağı yönlü bir hareket var. Binde 5 kadar sınırlı bir şekilde gerçekleşiyor ve euro dolar çaprazındaki görünüm şu an itibariyle 1.1542 seviyelerine işaret ediyor. Avrupa borsalarında karışık bir seyir var. Londra tarafında ve Frankfurt DAX tarafında Londra tarafında ve İtalya FTSE'de aşağı yönlü hareketler var ki Londra tarafında %0,35 kadar daha derinleşmiş bir satış baskısını görüyoruz. Paris CAC 40'da %0,13'lük, Frankfurt DAX endeksinde ise binde ikilik sınırlı yukarı yönlü hareketler mevcut an itibariyle. ABD borsalarında tamamen kırmızılara boyanmış bir görünüm olduğunu söylemek mümkün. S&P 500'de binde üçlük bir geri çekilme var ama ABD borsaları özelinde hemen şunu da paylaşalım. Rekorların ardından gelen aşağı yönlü hareketleri konuşuyoruz an itibariyle. Dow Jones'da %0,28 ve Nasdaq'ta da %0,26'lık aşağı yönlü hareketler var. Tahvil cephesinde 10 yıllık tahvil tarafında getiriler %4,69'a işaret ederken 2 yıllık tarafta ise getiri cephesinde %4,23 oranını görüyoruz. Son olarak emtia ve kripto piyasalarına bakacağız. Altın tarafında ve gümüş tarafında yükselişler sürüyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle burada yukarı yönlü hareketlilikleri görüyorduk ki özellikle Cuma günü alınan beklentinin bir hayli altında gelen 80.000'lik yükseliş beklenirken 23.000 azalış yönünde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin de bu tarafı bu pozitif etki yaptığını söylemek mümkün. 4.380 dolar seviyesinde anlık olarak %1'e yakın sayan bir yükseliş var altının spotunda. Gümüş tarafında da 65 dolar 71 sent seviyeleri ekranlara yansırken buradaki yükseliş %3'ü aşmış durumda. Bitcoin cephesinde 63.852 dolar seviyesindeyiz. An itibariyle %2'ye yakın sayan kayıplar mevcut. Petrol cephesinde iki tip petrol içinde yukarı yönlü hareketler mevcutken Brent petrolde 87 dolar 56 sent. Amerikan tipi ham petrolden NYMEX'de 81 dolar 71 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Ve fiyatlamaların ardından Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını paylaşacağız.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında yatağa yakın karışık bir seyir vardı. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle enerji sektörü %1,5'a ulaşan primle öne çıktı. Telekom sektörü ise %2 üzeri değer kaybıyla en kötü performansı gösteren sektör oldu. Bilanço sezonunun sonuna gelinmiş durumda. MSCI Avrupa Endeksinde piyasa değerinin yaklaşık %97'sini oluşturdu. %2 üzeri değer kaybıyla en kötü performansı gösteren sektör oldu. Bilanço sezonunun sonuna gelinmiş durumda. MSCI Avrupa Endeksiyle piyasaların odağı jeopolitik gelişmeler ve makro verilere çevrilecek. Bu hafta özellikle ABD'den gelecek enflasyon verisini takip edeceğiz çarşamba günü. Avrupa'da Euro bölgesinde ise veri ajandası oldukça sakin. Petrol fiyatları İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda henüz anlaşmaya varamamasıyla 86 dolar seviyesi tırmandı. Kızıldeniz yakınlarındaki bir Suudi Arabistan rafinerisine yönelik saldırının ardından Avrupa'da Dizel fiyatları da sert yükseliş gösterdi. Bölge genelinde devam eden saldırılar piyasadaki tedirginliği artırırken aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmanın yakın görünmemesiyle doğalgaz fiyatlarında da yükselişin hızlandığını gördük. Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratları yeniden 60 euro megawatt saat seviyesini gördü. Diğer tarafta tahvil faizlerinin yükseliş hızlandı. Hem İngiltere hem Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentilerinin güçlendiğini takip ettik. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası satışlar özellikle getiri eğrisinin orta vadeli bölümünde yoğunlaştı. İngiltere'ye baktığımız zaman 10 yıllık tahvil faizi 6 bas puan yükseldi. %4,98'e çıktı. Almanya 10 yıllık tahvil faizinde ise 5 bas puanlık bir artış yaşandı. Swap piyasaları yıl sonuna kadar İngiltere Merkez Bankası'ndan 28 bas puan, Avrupa Merkez Bankası'ndan ise yaklaşık 38 bas puanlık faiz artışı fiyatlıyor.
0: Ve Bloomberg ET Araştırma Masası Müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun notlarını şimdi de ekranlara taşıyoruz.
2: Evet, yapay zekanın işlerimizi elimizden alıp almayacağına dair tartışmalara bu araştırma notunda farklı bir not düşmeye çalışacağız. Aslında Türkçe yayın organlarında da son dönemde kendisinin ismini duymuşsunuzdur. Yeni de bir kitabı söz konusu, Harvard Üniversitesi'nden Jill Lepore'un. Çok iddialı bir çünkü kitap başlığı var. Devlet de acaba yapay olabilir mi diye artificial state ifadesini kullanıyor. Bu tabii akla ilk hemen zaten kullanılan benzetme ve alegorilerde Terminator vari bir korkunç görüntü getiriyor. Ama ister istemez yapay zeka ile ilgili kullandığımız sohbet robotları ya da yapay zekanın devraldığı, devralabileceği işler kadar bu işin nereye kadar varacağına dönük bir takım hesaplamalar ya da öngörüler de karşımıza çıkar vaziyette. Böyle bakınca da neden devletin yerini de yapay zeka ne diyelim merkezli olarak yöneten bir şey almasın diye geliyor. Komik görünebilir, çok uzakta gibi görünebilir ama şöyle bir özellikle salgın sonrasındaki 3-5 yılda hayatımızda değişenlere bir bakalım. Ne yazık ki halen savaşı konuşuyoruz. Teknolojinin tırnak içerisinde insanlığın, diplomasinin güya çok çok ilerilerde olmasını umduğumuz çağda halen insanların birbirlerinin hayatına son verdiği savaş dediğimiz olgudan da konuşuyoruz ve bunun içerisinde de yapay zeka söz konusu. Ve Jill Lepore özellikle bu yapay zeka devlerinin kurucuları da şu anda hali hazırda yönetici konumundakilere çok ağır eleştiriler getiriyor. Hatta şöyle bir suçlamada bulunuyor. Geleceğinize ortak oluyorlar, devletlere ortak oluyorlar şeklinde. Bakınca da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le olan rekabetinin içerisinde yapay zeka ile ilgili bu şirketlere ortak olma konusunu görüyoruz ama ortak olan devletin şirkete ortak olması mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri bunlardan işte örneğin hisse alıyor. Hisseyi alarak kâra mı ortak oluyor yoksa şirketler devlete ortak olarak hem devletin hizmetine bir takım burada işlevleri sunup acaba kendileri de yönetimde bir takım söz sahipliği mi elde ediyorlar diye. En nihayetinde de burada çocuklara sosyal medya yasaklarının ardı sıra aylar boyunca dünyanın farklı yerlerinden geldiğini görmeye başladık ama bir şekilde artık bu çark dönmeye başladı. Kitap oldukça sarsıcı. Burada sadece hisse değerlerini vesaireyi konuşmanın da ötesinde acaba bir gün merkezi bir devlet ve bu merkezi devletin de tam ortasında yapay zeka ne kadar adaletli olur? İyi yönüyle de bakılabilir belki, sadece eleştiriler yönüyle de değil. Ama sarsıcı günlerden geçtiğimiz bu ölçekte yapay zeka ile ilgili farklı bir bakış açısı, ileriye gitmesini beklediğimiz, insanlığı bu ileriye götürür mü tartışılır ama başta Daron Acemoğlu olmak üzere böyle önemli akademisyenler, bir de bir kadın, Jill Lepore'nin düştüğü notlar önemli. Bizler de rastladıkça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını ekranlara taşıdık. Yapay zeka ile alakalı bugün konuğum BBVA Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert ve FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çitilci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Şimdi az önce Çağlar yapay zeka ile ilgili artık bundan sonrasında ne olur ne biter noktasında devlet tarafında aslında orada bir merkezi devlet ve bunun ortasında ileriki dönemde bir yapay zekanın ciddi bir etkisini görür müyüz ve alakalı yorumları paylaştı. Bir miktar yapay zeka tarafını konuşarak başlayalım biz de buradan Çağlar'dan aldığımız topla beraber ve hazır bugün de bir bir miktar Nvidia tarafına gelen yatırımları da görmüşken orada bir haber akışı vardı. Hemen onu da aktaracağım. Wall Street devlerinden Nvidia ile 500 milyar dolarlık bir ortaklık anlaşması yapılacağına dair yapay zeka altyapısının geliştirilmesine yönelik 500 milyar dolarlık finansman paketi için Nvidia ile ortaklığa hazırlanıyor Wall Street devleri diye, ki bu tarafta BlackRock, Goldman Sachs gibi isimlerin de yer aldığını görüyoruz.

0: görüyoruz. Neler söylersiniz hem bu tarafında buradaki ortaklıkla ilişkin hem de bu haber akışını aldıktan sonra hisse senedi tarafında Nvidia'da bir geri çekilme gördük. Bunu da neye bağlamak lazım onu da merak ediyorum açıkçası. Siz de başlayalım Tufan Bey.
1: Teşekkürler. Öyle söyleyeyim yani bu yapay zeka ile alakalı daha önceki ana trend işte yapay zeka kim geliştirecekti? Şimdi yapay zekayı kim kullanıyor, kim bundan kar edecek kısmına döndü. Fakat arka planda aslında gözden kaçan kısım Nvidia olayında bugün de gördüğümüz üzere bunun çok ciddi bir maliyet getirdiği. Veri merkezlerin enerjisi, soğutması falan derken kendi ekosistemi yaratmış durumda ve bu hiç ucuz bir şey değil. Dolayısıyla bu maalesef hani iki tane akıllı çocuk bir araya geldi. Çok güzel bir tane yapay zeka geliştirdiğiyle olan bir tane bir iş değil. O kadar basit bir dünya değil. Hatta şunu söyleyeceğim. Şimdi Amerika'dan bahsediyoruz. Çin'de yapay zeka uygulamından bahsediyoruz. Mesela Avrupa ile alakalı neredeyse hiçbir şey yok. Sadece bir tane Mistral diye bir projeleri var. O da finansman bulmakta zorlanıyor. Şimdi burada 500 milyar dolarlık bir finansman ihtiyacı var Nvidia'nın. Dolayısıyla rakamı da böyle bir devasa bir şey olması sebebiyle sizin de bahsettiğiniz önde gelen finansman şirketleri, yatırım bankaları bu finansmana yardımcı olmak üzere bir ortaklık içerisine girmiş durumdalar. Şimdi bu kuşkusuz Nvidia ile bitmiyor. Yani daha önce biz bunu Anthropic'te gördük. İşte Google'ın var, diğer önde gelen veri şirketlerin bu tarz ihtiyaçları var. Dolayısıyla yavaş yavaş piyasa aslında yapay zeka işinin evet hani geleceği değiştiren, geleceği şekillendiren muazzam bir devrim niteliğinde olduğunu elbette bunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Belki hatta yeni yeni anlıyoruz. Fakat bunun hiç de ucuz bir şey olmadığını, dolayısıyla borsalarda bunun aslında çok ciddi bir para çıkışına yol açabileceğini fiyatlamaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bununla alakalı gelebilecek her türlü yeni finansman ihtiyacı, Allah korusun demek zorundayız ama yarın öbür gün bu şirketlerin finansmanda zorluk yaşaması, işte teknolojide Amerika'nın geriye düşmesi falan gibi senaryolarda çok daha sert muhtemelen satışlar göreceğiz. Ha, bu söylediğim tabii uç senaryolar fakat görünen gelecekte şu var. Tüm dünyada zaten şu anda bir yapay zeka modası diyeceğim, çılgınlığı diyeceğim. Tüm dünya şu anda zaten ana eksenine yapay zekayı almış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kuvvetle muhtemel bu tarz yatırımlarda şirketlerin ciddi sıkıntılar çekmesi çok muhtemel değildir. Ama borsaların performansını incelerken de, analiz ederken de artık eski analiz yöntemlerimizi, analiz setlerimizi düşünmememiz gereken bir dönemdeyiz.
0: Siz neler söylersiniz Tuğberk Bey? Yani bu yapay zeka çılgınlığıyla alakalı çeşitli senaryolar çokça konuşuluyor. Bugün geldiğimiz noktada belki onu da daha detaylıca konuşmak lazım. Hani bugün bir miktar geri çekilme var diyoruz ama rekorları da konuşuyoruz Avrupa ABD borsalarında. Orada mesela JP Morgan bugün içerisinde 7800'den 8000'e güncellediğini görüyoruz S&P için hedef fiyatlarını. Dolayısıyla bu iki ay içinde de ikinci yukarı yönlü revizesi. Dolayısıyla böyle bir baktığımızda aslında piyasalar özelinde hani bu riskler çok biraz göz ardı mı edilmeye başlandı yoksa nereye gider bu gidişat?
2: Aslında bu riskler var. Rally'yi kaçıranlar için bu bir bahane. Keşke tepe fiyatlardan çakılsa da alamadığımız hisse pozisyonlarının yerine koysak ve biz de benchmarkımızdan geri kalmasak diye bir serzenişin yansıması aslında. Yapay zeka tarafına çok katmanlı bakmak gerekiyor. Özellikle piyasa tarafında evet bir miyop bakış açısı var. Şirketlerin sermaye harcamaları ciddi bir şekilde artıyor. Ama bu ileriye dönük beklentiler tarafından desteklenen bir noktada da bulunuyor. İkinci olarak şu anda analistler tarafında Amerika'da herhangi bir sektöre gözü kapalı olarak bir hikaye yatırım yapılmak istenildiği zaman da tek yapılabilecek şu anda en güvenli yatırım yapay zeka ve onun oluşturduğu çok katmanlı ekosistem tarafında devam ediyor. Bunun diğer Amerika ile Çin arasındaki özellikle teknoloji savaşında işin istihbarat boyutu bulunuyor. Çünkü son 10 yıldan beri artık devletler büyük datayı kontrol edebilme noktasında kitleleri de yönlendirebilip kontrol altında tutmak için bu yapay zekayı en alt katmandaki kişiden en önemli kurumsal şirketlere kadar yapay zekayla neyi araştırdığı, neyi yaptığı, neyin üzerine çalıştığı veyahut da neleri yapmak istemediğine ilişkin bütün veriye sahip. Dolayısıyla bu Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının farklı bir fazı olarak teknoloji savaşları da bu eksende devam edeceğinden dolayı bu da Amerika önderliğinde devam edecek. Ne zaman Çin kimi 3 modelini karşısına çıkartıyor, hemen Anthropic Mythos modeliyle beraber ona karşılık vermeye

0: çalışıyor. Şu anda kuantum bilgisayarlarıyla yüksek işleme kapasitesi hane halkına ulaşmayacak. Yani biz ortalama 1000 dolara veya 1500 dolara bir kuantum bilgisayarı yakın bir zamanda alamayacağız. Maliyet yüksek olduğundan dolayı NVIDIA başta olmak üzere çip üretimi artmaya devam edecek. Onu destekleyici özellikle hafıza kartları, memori kartları veyahut da daha yüksek işleme gücüne sahip olabilecek bulut teknolojileri ön planda olacağından dolayı bu kendi kendini besleyen bir kehanet gibi devam ediyor. Ama tabii ki de piyasa miyop bakarken fiyatlama anlamında bir geri çekilme olmayacak mı? İlla ki olacak. Ama burada fiyat geri çekildiği zaman da piyasa bunu belli bir noktada tekrar alım fırsatı olarak değerlendirip yeni yukarıya doğru sürüklediğinden dolayı bu hikaye devam ediyor. Siz dediniz S&P 500 tarafında hedef fiyatlar yukarı yönlü revize ediliyor. Çünkü biz Amerika'da şu anda bir tüketici odaklı döngüsel şirketleri konuşmuyoruz, hisse senetlerini konuşmuyoruz, ilaç sanayini konuşmuyoruz. Sadece gözü kapalı bir şekilde teknoloji hisse senetlerini ve teknolojideki yapay zekayı konuşuyoruz. Dünya da bunu konuşuyor. Biraz kıta Avrupa'sını ayrı tuttuğumuz zaman da dolayısıyla Nasdaq tarafında ve Nasdaq'ın da destekleyeceği şekilde Amerikan alt endekslerinde de bu hikaye belli bir noktada devam edecek. Ta ki ne zamana kadar bu yapay zeka tarafını devreden çıkartabilecek bilmediğimiz farklı bir unsur devreye girecek. Belki son olarak da
1: mesela
0: onu bilmiyoruz. Yapay zekanın da bu kadar gelişebileceğini bilmiyoruz. Öyle bir şey çıktığı zaman da hani o hep bir piyasada balon tartışması var ya, evet, o zaman patlamış olacak. Biz de evet gerçekten bu fiyatlama balon olmuş, o zaman anlayacağız. Çünkü bunu geçmiş dönemdeki işte 1987 krizleriyle veyahut da 2002 krizleriyle kıyaslamak çok anlamlı değil. Çünkü o zamanki teknoloji, o zamanki fiyatlamayı yapan kalabalık aynı kalabalık değil. Aynı piyasa koşulları değil. Şu anda çok farklı bir dinamikte olduğumuzdan dolayı hani o eski geçtiğimiz referanslarla her yükselen fiyata balon demek sadece getiri anlamında geri kalıp o getiri anlamında geri kalındığı zaman da yerine ne alabilirim, yerine ne koyabilirim diye arayışlar veyahut da piyasanın hezeyanları devam edecek diye değerlendiriyorum.
1: Peki şu anda mesela ben bir yatırımcı olarak elimde tutuyorsam ABD hisse senedi, özellikle teknoloji şirketlerinde, yapay zeka şirketlerinde, orada hani pozisyon azaltmalı mıyım, tutmaya devam mı etmeliyim noktasında riskin boyutunu nasıl görüyorsunuz? Yani orada bir geri çekilme olacaksa ve bu kadar konuşuluyorsa bu sefer çok mu sert olur? Hani biraz temkinli mi davranmak gerekiyor, yoksa bu söylediğimiz senaryolar biraz daha ötelendi mi? Yani o süreci nasıl yönetecek yatırımcı?
0: Yatırımcı tarafında maliyetine bakacak. Eğer maliyeti anlamında çok düşükse pozisyon tutmaya devam edilebilir. İşte o zaten maliyetle kar pozisyonu arasındaki unsur da %5'lik geri çekilmeye kadar mı dayanabiliyor? %10'luk geri çekilmeye mi veyahut da %10'un üzerindeki bir harekete mi dayanacak? O maliyet hesabıyla durumlu. Belki hani bu risklerden dolayı hiç pozisyon elinde bulunmayan da işte sosyal medyada, televizyonda veyahut da yazılan çizilenden duyup ya bir yapay zeka teması varmış, burada bir Amerikan hisse senetlerine yatırım yapayım diyenler için hani şu anki yüksek seviyelerden girmek çok anlamlı olmaz ama mevcutta pozisyon varsa ben pozisyonu taşımayı tercih ederdim.
1: Tufan Bey, size de yönelteyim aynı soruyu. Bu seviyeler aslında Tuğberk Bey'in söylediği, aslında bu seviyelerden girmek için biraz geç kalınmış gibi gözüküyor dedi. Siz neler söylersiniz? Hem aslında bu treni kaçırmak istemeyen yatırımcı için, hem de şu anda hali hazırda pozisyon bulunduran yatırımcı için nasıl davranmalı?
2: Vallahi öncelikle katılıyorum. Yani hani bu ya tabii ki şimdi büyük trendlerin başlangıcında çoğu zaman yatırımcılar inkar aşamasıyla başlarlar. Yani bu tamamen, yani işte daha balon yok ortada ama ben bunun ne olduğunu anlamıyorum diyor başlar. Kriptolarda da aynı şekilde başlamıştık. Doğrusu yanlışı ayrı mesele ama yani Bitcoin'in işte bir 10 bin falan gibi şeyleri geçmelerinde her seferinde balon tartışmalarında beraberinde geldi ki sadece hani örnek diye verdim. Yapay zeka ile alakası yok sonuçta bunun. Şimdi geldiğimiz noktada hani buradan satılır mı? Sat demek kolay değil. Yani değerlemeler, evet, devasa, muazzam böyle değerlemelerden bahsediyoruz. Fakat geldiğimiz noktada hala yapay zekanın sınırlarının ne olacağını kestirebiliyor değiliz. Biraz önce o yüzden söylemiştim. Biz eski şeyimizle, analiz yöntemlerimizle bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Fakat bugün işte savaştan tut şirketlerin günlük otomasyonuna kadar, kişisel bazda da şirketlerde de her konuda çok ciddi bir verimlilik artışın arifesindeyiz. Şimdi ekonomilerde, hani konuyu çok dağıtmayacağım ama ekonomilerde önemli konulardan bir tanesi de faktör verimliliğidir. Yani burada özellikle yine emek verimliliğinden bahsederdik. Şimdi emek verimliliği farklı bir şeyle değişiyor. İktisat teorisinin aslında değişeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Şimdi bunun fiyatlaması nasıl yapılır?

0: daha bilmiyoruz. Dolayısıyla ben bu konuda heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum için de aslında buradan bakınca da daha burada ben potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani bu yüzden ben eğer elimde varsa satmam. Buradan bir çöküş bekler miyim? Yapay zeka ile alakalı biraz önce söylediğim finansmanla alakalı ara ara sıkıntılar olabilir. Sonuçta dünyada bir sürü şey aynı anda oluyor. Ama bunun ötesinde ben böyle ciddi bir yapay zeka kaynaklı borsalarda işte kara pazartesi, kara cuma filan tadında bir şeyler göreceğimizi düşünmüyorum. Burada bence konuşulması gereken konu işte piyasalarda yeniden örneğin Fed kaynaklı, işte faizler kaynaklı, İran, jeopolitik falan filan bunlar kaynaklı bir şey olursa yatırımcıların nakde geçme eğilimine geçip o zaman bu şirketlerde satışa geçmeleri gibi bir durumdan bahsederiz ki bu da aslında gene yapay zeka şirketi, yapay zeka alakalı şirketlerin değerlemesiyle alakalı bir konu değil aslında.
1: Peki oradan aslında Tufan Bey bir miktar Avrupa borsalarına da geçmek istiyorum. Çünkü Temmuz ayına baktığımızda hani o tarafa da bir giriş olduğunu görüyoruz. Özellikle bilançosu sezonunun da orada sonuna geldiğimiz için hani son çeyreklere göre baktığımızda belki de en iyi çeyreklerden biri yaşanmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla o tarafa doğru bir rotasyon olma ihtimalini nasıl görüyorsunuz?
0: Çok emin değilim. Yani biraz önceki yine tekrarlayacağım ama yani şu anlamda söylüyorum. Yapay zeka ve Avrupa birincisi hiçbir şekilde bu yarışta değil. Yani hani yarışa belki son kulvarda falan sonlarda bir yerden geliyor. Dolayısıyla bu anlamda yatırım çekmesi çok anlamlı değil. Zaman zaman şöyle rotasyonlar ancak oluyor ve olmaya devam edecek. Örneğin Amerika'da işte tüketime dayalı bazı sektörlerde, bazı şirketlerde zaman zaman farklı değerlendirmeler sebebiyle yatırımcıların Amerika'yı satıp işte Avrupa'dan şirket aldı. Örneğin kozmetik sektöründe bunu sık sık görüyoruz. Otomotiv sektöründe sık sık görüyoruz. Bu tarz rotasyonlar olabilir. Ancak bunlar döngüsel şeyler. Yani burada bir ana trend Amerika'yı sat Avrupa'ya al çok çalışan bir şey değil. Ha yani mesela genel olarak baktığımızda biz örneğin bankaları analiz ettiğimizde Avrupa'daki bankaların kar yapılarının genel olarak işte bilançolarının Amerikan bankalarının göre daha tutarlı ve istikrarlı gitti söyleyebiliriz. Aynı zamanda yine biz Avrupa'da işte Eylül'den itibaren faiz artışının devamını bekliyoruz ki Fed'den bir artırım beklemiyoruz bu sene için. Bizim genel görüşümüz Fed'in bu seneyi böyle idare eder bir şekilde götüreceği yönünde. Dolayısıyla böyle bakınca aslında faiz artışı o tarafta banka bilançolarında bir miktar daha olumlu yansıyacak. Dolayısıyla biz döngüsel olarak şu anda Avrupa bankalarını Amerika'ya tercih ediyoruz ama bunun ötesinde ana fikrimiz hala dediğim gibi yapay zeka tarafının Amerikan borsalarını desteklemeye devam edeceği yönünde.
1: Tuğberk Bey siz neler söylersiniz Avrupa tarafına ilişkin? Burada bir trend değişimi olmaz dedi Tufan Bey ama siz neler aktarırsınız? Benzer görüşlerde misiniz?
2: Avrupa'dan bir şey beklememek lazım. Çünkü artık ekonomi anlamında da o Hitler döneminden kalan mirası özellikle makine sanayinde çok etkin bir şekilde kullandılar. Yani şu anda bakıyoruz artık otomotiv sektörüyle hani sadece çeliği ve kabloyu birleştirip önüne bir amblem koyarak yüksek katma değerli ihracat yapamıyorsunuz. Diğer işte Volkswagen'ıydı, Porsche'sıydı finansal sonuçlarında görüyoruz. Çelik tarafı da artık dünyadaki ekonomik aktivitenin yavaşlamasına bağlı olarak Tyson Group'ta da aynı durum etkin bir şekilde devam ediyor. Teknoloji yok. Almanya, Fransa silah sanayinde veyahut da gemi sanayinde eskisi kadar Türkiye'ye çok etkin bir rakip olduğundan dolayı fırkateyn de satamıyor, denizaltı da satamıyor, katma değer yaratamıyor. Bir de üzerine Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül toplantısına veyahut da takip edebilecek toplantılarda faiz artışı da ön planda olduğundan dolayı bu euro dolar paritesiyle beraber ekonomiyi toparlamaları da oldukça zor bulunuyor. Ama tabii ki de taktik anlamında ki son bir haftadan beri işte Bloomberg terminalinde ana haber akışında hep bir taktik olarak Amerika'yı sat yerine farklı bir şeyleri evet. al gündemini biraz benimsiyor. Bunlar tabii ki de taktik anlamda olabilir ama gerçekten tamamen Amerika veyahut da Amerika dışındaki kıtaların trend oluşturabileceği bir ekonomi veyahut da bir piyasa koşulu bulunmadığından dolayı iş yine dönüp dolaşıp taktik olarak evet Amerika'yı sattın biraz sonra yani Amerika bölü Avrupa. Avrupa'da belli sektörlerde bir kazanç sağladın. Geri tekrar rezerv paraya dolara döneceksin. Tekrar rezerv borsalara yani Amerikan borsalarına geri döneceğinden dolayı Avrupa tarafında çok fazla bir şey beklememek lazım. Yani en basit olarak son dönemde yaz periyodundaki sıcaklık çok fazla olduğundan dolayı yıllardan beri özellikle ren renklinin kurumasından bahsediyoruz. Oradaki lojistik sektörünün sıkıntıya girmesi, force majeure durum ilan edilmesi, arz yönlü şokların devreye girmesi ve üretimin sekteye uğraması. Tabii onlar da özellikle ekolojik unsurlara daha fazla dikkat ediyorlar ama daha hala en basit bu doğa koşullarını bile çözemediklerinden dolayı özellikle oradaki endüstriyel anlamdaki gelişim ömrünü tamamlamış durumda. Yapay zekayı geçemedikleri sürece de kıta Avrupa'sının, nasıl NATO'nun bir noktada beyin ömrü gerçekleşiyorsa da kıta Avrupa'sının da bir noktada endüstriyel, konvansiyonel Hitler sonrası döneminde artık beyin ölümü de gerçekleşiyor gibi gözüküyor ekonomilerinde.
1: Peki ABD ve Avrupa'dan sonra biraz da geçelim Asya tarafına. Para piyasalarına baktığımızda orada da en çok konuşulan konulardan bir tanesi dolar yen tarafı. Yen tarafını soracağım. Orada 164'lere doğru bir gidişat olduğunu görüyoruz. Çift taraflı müdahaleler olduğunu görüyoruz ama analistler de bir yandan oradaki görünümün devam edeceğini de bekliyorlar. Dolayısıyla bu müdahaleler biraz suni mi kalıyor yoksa bir noktadan sonra etkisini görür müyüz görmez miyiz noktasında ne beklemek lazım? Tufan Bey.
0: Anladığımız kadarıyla Japonya'nın yapılan müdahale G7 merkez bankalarının hepsinin haberi olmadan yani hep birlikte bir işbirliği yapmadıkları bir zaman içerisinde yapılmış. Cümle biraz şey oldu, anlayın siz. Mesela Avrupa Merkez Bankası yani yeni müdahale euro satılıp yen alınarak yapılmış fakat Avrupa Merkez Bankası'nın söylentileri göre bundan haberi yokmuş. Dolayısıyla böyle tuhaf şeyler konuşuluyor piyasada. Şimdi geldiğimiz noktada eğer tüm dünyanın önde gelen merkez bankaların, ekonomi otoritelerinin böyle bir yüksek montanlı müdahalede haberleri yoksa, eş güdüm içerisinde hareket etmiyorlarsa müdahalenin başarılı olma şansı her zaman düşüktür. Tarihteki bütün büyük müdahalelerde bunları gördük. Şimdi kendi para birimine müdahale ediyorsan farklı bir şeydir ama Fed'in böyle bir şey yapması zaten başka bir noktaya gidiyor. Şimdi geldiğimiz noktada tabii Japon Merkez Bankası'nın değer kaybeden yeni müdahale için Amerikan tahvillerini satmaya başlaması oradaki ana etkendi. Keza burada kredi trade, Japon yeni bazlı kredi trade'in bozulacağı beklentileri de gene dünyada bir istikrarsızlık yaratabilir kaygısı vardı. Şimdi görünen o ki bu kaygılar yeniden su yüzüne çıkacak. Dolayısıyla bundan sonra da bir müdahale gelmesi beklenebilir. Ancak ilk seferdeki derslerden hareketle muhtemelen daha fazla koordinasyon ve eş güdüm içeren bir müdahale olacaktır. Fakat bu tek başına yeterli olur mu? Olmaz. Taşıma suyla değirmen dönmediği gibi belli ki faiz artışı, ciddi bir faiz artışına gitmediği sürece Japon Merkez Bankası yendeki değer kaybı sürece devam edecek. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla %2'ye çıkarılması yönünde, yani parça parça da bir tek kalemde değil ama %2'ye faizin çıkarılması yönünde bir konsensüs oluşmuş durumda piyasa fiyatlamalarında bir yıl içerisinde. Fakat şartlara bağlı olarak muhtemelen bunun ilk başta biraz önden yüklemeli yapıldığını ve böylece müdahalenin en azından faiz artışıyla bir miktar hafifletilmesi falan gibi bir şey gündeme gelebilir. Ama belli ki bu hafta ve önümüzdeki haftada gene ana maddemiz bu olacak bu tarafta.
1: Siz neler söylersiniz? Bundan sonra parite o Japonya tarafında, yen dolar tarafında nereye gider?
2: Şimdi buradan bir 1985 yılındaki bir plaza anlaşması çıkar mı? Doların değerine müdahale ve herkesin ortak paydada buluştuğu şekilde çıkmaz. Şimdi piyasaya bir şekilde hem Amerika tarafı hem Japonya tarafı bir sinyal etkisini verdi. Yani böyle USD/JPY paritesi her 163-165'e geldiği zaman da traderlar sat tuşunda olacak. Orayı bir deneyecekler. Belki bu bir iki sefer test edilebilir ama bir noktadan sonra genelde piyasanın genel akışı merkez bankalarını test etmek olduğundan dolayı sanki USD/JPY paritesini daha yukarıya doğru da zorlayabilirler. Hani yatırımcılar özellikle FX tarafında ilk seferde şu anda işte 159-28 seviyesinde 164'ler işte o civar 163-165 yaktığı zaman da bir sat için bakılabilir. Çünkü Amerika Hazine Bakanı'nın da hani terminlere yansıyan veyahut da basına yansıyanlar haber akışında özellikle Amerikan tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketten rahatsız olduğunu belirtiliyordu. Şimdi bir 10 yıllık sıkıntısı var zaten. 4.5'un aşağısına inmiyor. Yukarıda da 4.75 yani bir 4.50 ile 4.75 arasında bir 10 yıllık trade yapıyor. Bir dolar endeksi sıkıntısı var. Trump'la beraber zayıf dolar teması da çok sürdürülemeyecek gibi. Dolayısıyla Amerika'nın hem kendi tahvil dinamiklerini hem de Japonya'nın tarafına piyasayı belli bir denge demeyelim ama geçici bir çözüm veyahut da geçici bir müdahale ile bu tarzdaki aksiyonları olacak gibi gözüküyor ama son sözü yine Japonya Merkez Bankası söyleyecek. Onların tarafında da faiz artışı yapmadan bu işin içinden çıkmaları çok zor olacak gibi gözüküyor.
1: Yaparlar mı?
2: Yapma ihtimalleri kuvvetli.
1: Peki buradan biraz daha makro ajandaya geçelim. O tarafta da çok önemli verileri karşıladık. Karşılamaya hafta içinde de devam edeceğiz. Özellikle ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam verisi cuma günü itibariyle çokça konuşuldu. İşte 80 bin

0: faizler var. Bununla beraber baktığımızda tabii ki faiz artışı beklentileri bir miktar ötelenmiş durumda. Tufan Bey de söyledi, ben faiz artışı beklemiyorum diye az önce satır arasında, ama belki de bundan sonrası için bir faiz indirimini de ilerleyen dönemlerde yılın devamında konuşur muyuz? Yoksa böyle devam eder ve biter mi bu yılın devamı?
1: Faiz indirimi bence şu aşamada fazla iddialı olur. Zira hala enerji fiyatları, ikincil etkileri, işte buradan kaynaklı başka neler olabilir vesaire, bunları konuşuyoruz. Yani faiz indirimden bahsetmemiz için birincisi enflasyonun, yani bu enerji kaynakları, enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı enflasyonun kalıcı olmayacağına dair Fed'in ikna olması lazım. Fed'den önce piyasanın tabii ikna olması lazım. Şu anda böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Zira o tarafta da ciddi sorunlar var. Fakat hani parantez açarak şeyi söyleyeyim. Şimdi Trump'ın bugün bir açıklaması olduğunu gördüm. Savaştan ziyade bundan sonra süreçte ekonomik ambargolarla İran ekonomisini daha da zor duruma sokmayı tercih edeceği yönünde böyle bir açıklaması olmuş. Hani böyle olursa bu tabii jeopolitik risk priminin düşmesi ve petrol fiyatlarının da azalması, bir miktar düşmesi anlamına gelir. Tamam, yani gene işte savaş öncesi 50-60 dolardı varil başına. Oralara gelmemiz zor. Yani şu anda 87'deyiz ama 70'li bir rakamda, 70-80 arasında bir yerde dengelenmesi bile en azından piyasa açısından bir miktar bu enflasyon kaygılarını törpüleyecektir. Dolayısıyla bunu bir şey olarak, parantez olarak koyalım. Bunun ötesinde şimdi enflasyon baskısı hala devam ediyor. Biraz önce Cleveland Fed Başkanı bir açıklaması vardı. Şahin taraftan bayağı da Şahin bir açıklama yapmış. Şu anki faiz seviyesinin enflasyonu yeterince dizginlemekten uzak bir, yani daha yüksek bir faiz gerektiği yönünde bir açıklaması olmuş. Hani böyle enteresan bir noktadayız. Dolayısıyla şu aşamada bence Kevin Warsh'ın yeni iletişim stratejisiyle de beraber düşündüğümüzde aslında önümüzdeki dönemde piyasanın alıştırdığı yönlendirmenin ortadan kalkacak olması, bu faiz indirimi fiyatlamasını veya bunları konuşmayı şu anda çok anlamlı kılmıyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay boyunca biz ciddi volatilite görmeye devam edeceğiz piyasalarda. Yani enflasyon ve Fed kaynaklı volatilite görmeye devam edeceğiz. Kasım'da ara seçimden sonra muhtemelen daha farklı bir piyasa fiyatlaması olacak. Orada seçim sonuçlarına göre işte ekonominin durumu, bundan sonraki süreçte Trump'ın nasıl bir dış politika izleyeceği, ekonomi politikasında bunun değişikliğe yol açıp açmayacağını falan hep beraber göreceğiz. Ama en azından birkaç ay daha ben bu faiz indirimini hiç gündemde olmayacağını düşünüyorum.
0: Peki bir de şunu sorayım, enflasyon verisinden ne bekliyorsunuz? Geçtiğimiz ay -0,4 gelmişti. Oradaki iyimserlik devam eder mi?
1: Valla yani bu şeyde istihdam verisine bakıldığında oradaki ücretler kısmında artışın devam ettiğini gördük. Yani aslında istihdam tarafı evet zayıf gidiyor mu? Ücretlerde şu anda çok ciddi bir düşüş vesaire, o tarafta bir baskı yok. Dolayısıyla enflasyon baskısı da devam ediyor. Yani böyle bakınca çok ciddi bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Yani piyasa beklentisinden daha farklı bir noktaya gideceğimizi düşünmüyorum. Olsa bile Fed'in düşüncesini ben değiştirecek bir veri göreceğimizi düşünmüyorum bu hafta.
0: Peki Tuğberk Bey, siz neler söylersiniz? Hem tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed'in hareketi ne olur noktasında, siz de bu sene içinde aynı şekilde kalmasını, bir faiz arttırma yapmasını beklemiyor musunuz? O şekilde mi düşünüyorsunuz? Hem de enflasyon verisi tarafından ne beklersiniz?
2: Piyasa Fed'le bir savaşa girmişti. Genelde merkez bankaları jargonunda bu, özellikle yeni başkan geldiği zaman da piyasa hep onu bir test etmeye çalışır. Piyasada Amerikan 10 yıllığıyla test etti, 4,5'un üzerinde tutarak, ama tarım dışı istihdam verisi ve bir önceki verinin de aşağı yönlü revize edilmesiyle beraber Eylül'de ve Aralık'ta Fed acil faiz artışına gitmesine gerek yok. Biz o zaman ihtimali biraz aşağıya çekelim. Dolar endeksini 100'ün aşağısına çekelim. Pariteyi 1,15'in üzerine taşıyalım ve buna bağlı olarak da biraz risk algısını pozitife taşıyalım dendi. Şimdi enflasyon verisine kadar özellikle bu iyimserlik devam eder. Altın ve gümüş tarafında da, Amerikan endekslerinde de diyelim. İşte veri yanlış hatırlamıyorsam Bloomberg terminalinde bu ay için aylıkta 0,1 seviyesinde bekleniyor. Yani orada da böyle çok hararetli bir enflasyon verisi de olmayacak. Ama ana soru, Fed hiçbir şey yapmadan %2 örtük hedefi, her ne kadar Warsh örtük hedefimiz yok dese bile de %2'ye nasıl çekecek? Yani bunu bekleyelim de düşsün şeklinde bir Merkez Bankası aksiyonu olamaz. Ki zaten biraz önce de FED üyesinden gelen

0: Bankaya'nın açıklamada hani faizin yeteri kadar sıkı olmadığı belirtiliyor. Tek bir faiz artışı yapmanın yeterli olmayacağı 25 bas puanlık ve şu anda aksiyon almazsak maliyetini daha yüksek olacağı şeklinde açıklamalar vardı. Dolayısıyla FED tarafında da kafa karışıklığı var ama bundan sonraki süreçte bu yıl için Eylül'de, Aralık'ta bir faiz artışı olma ihtimalini oldukça düşük görüyoruz. Ama burada petrol fiyatına görüyoruz. Her ne kadar Trump şimdi de yani Hürmüz Boğazı'nda mayınları kontrol altına aldık, kontrol %100 bizde diyor.
1: %100 bizde.
0: Ama 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. İsrail'in burada ne söyleyeceği, Trump'ı nasıl yönlendireceği, yönettiği oldukça önemli bir unsur. Evet, biz Amerikan ara seçimlerine odaklanıyoruz ama İsrail'deki seçim bu savaş propagandası anlamında Trump'ı çok farklı bir noktaya da taşıyabilir. Ki zaten piyasada bu risklerden bir de arka kapıda Rusya var, düşük petrol fiyatını istemiyor. 80'in altına inmeyen bir Brent petrol var. Dolayısıyla biraz daha böyle FED bekle gör politikasında idare etmeye çalışacak. Her veri geldiğinde veri odaklı FED anlamında politika aksiyonlarında fiyatlamaya çok sert reaksiyon olacak. Altında, gümüşte özellikle. Bu noktada enflasyon verisi, ondan sonra her tarım dışı istihdam verisi geldiğinde benzer durumları göreceğiz. FED faiz kararlarında üyeler arasındaki ayrışma, şu anda 3 tane üye faiz artışı yönünde görüş bildirilmişti. Bakacağız, belki o 4-5'e çıkmış olacak. Piyasa buna daha fazla bir reaksiyon veriyor olacak. Sanki bu işin volatilitesi 2027 ilk çeyrekte daha artacak gibi gözüküyor. Çünkü o zaman Amerikan ara seçimleri geçmiş olacak, İsrail seçimleri geçmiş olacak. Durum biraz daha inşallah ortaya netleşmiş olacak. Biz o zaman pozitif ya da negatif anlamda 2027 ilk çeyrekte bu işin tamam mı, devam mı olduğunu anlarız gibi gözüküyor ama bu yıl için bir faiz artışı FED tarafında beklemiyoruz.
1: Şimdi bir yandan da tabii ki Trump'tan yine açıklamalar gelmeye devam ediyor. Warsh'a büyük saygı duyuyorum. Birkaç gün önce görüştüm. Minval'inde açıklamaları var. Biraz önce siz de aktardınız. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın tamamında mayın tarlası yaptık. Kontrol %100 bizde açıklamaları da ekranlara geldi son dakika olarak. Şimdi biz kısa bir araya gideceğiz. Aradan önce FED'e dair Selva Demiray Alp'in bir yorumu vardı. Onu aktaralım. Ardından Hürmüz tarafını konuşmaya devam ederiz.
2: Şu anda FED'in esas sıkıntısı iletişimle ilgili. Yani neyi neden yapmak istediklerini piyasalara anlatmakta zorlanıyorlar. Ve bu fiyatlamalardaki volatilitenin özellikle FOMC kararı sonrasında, bu Warsh'un son basın toplantısı sonrasındaki volatilitenin de İletişimle ilgili hatalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa gelen veri ya da FED'in son toplantıyı pas geçmesi, bunlar hep beklenti dahilindeydi. Ve Eylül'de tamam, o olasılıklar yine azalır. Belki Eylül tarihi yaklaştıkça da olasılık artabilir gelen veriyle birlikte. Ama bunu iyi anlatmaları gerekiyor ve şu anda o konuda pek başarılı olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Warsh'un ikinci basın toplantısındaydı. Orada tamam pas geçtiniz ki bence bu pas geçmeyi de enflasyonist riskler ve istihdamla ilgili riskler birbirini dengeliyor. O nedenle pas geçtik deyip anlatsa bence bu yaşanan oynaklıkların hiç gerçekleşmemesi söz konusu olabilirdi. Ama bunu söyledi, boş dedi ki bakın biz zaten piyasaları izliyorduk. Toplantıdan önce de hani bir FED'in faiz arttıracağı beklentisiyle tahvil faizlerinin, piyasa faizlerinin yükseldiğini gördük. Dolayısıyla piyasalar zaten bizim işimizi yaptılar. Bizim yapmamıza gerek kalmadı. Yani bu tür bir argüman o kadar yanlış ve teorik olarak da çok rahat bir şekilde çürütülebilecek bir argüman ki. Çünkü en başından piyasalar eğer Merkez Bankası'nın beklentisiyle, yani o tepki fonksiyonundan ben FED'in faiz arttıracağını düşünüyorum, o nedenle önden fiyatlıyım dedikleri zaman, arkasından FED ya tamam siz yaptınız bari ben yapmayayım dediği anda bir sonraki adımda bunun düzeltmesi gelecektir. Yani İngilizce'de biz bunu credible threat ya da inandırıcılığı olan tehdit diye anlatıyoruz. Eğer ben FED'in faiz artışını inandırıcı bulmuyorsam zaten ondan sonra öyle bir fiyatlama yapmayacağım. Bu birincisi. Yani bunu piyasalara söyleyip siz yaptınız ben artık yapmayayım demenin hiçbir teorik gerekçelendirmesi yok. İkincisi, eğer FED faiz arttırmayacağını söylediği halde uzun vadeli faizler artıyorsa o zaman bu ya enflasyon beklentilerinin artmasından kaynaklanıyor. Benim Merkez Bankam işini yapmayacakmış demek ki, o zaman enflasyon beklentileri yukarıya gider ve uzun vadeli faiz artar. Ya da risk bilmem.

artar, belirsizlikler arttığı için riskler artıyor diye uzun vadeli faizler artar ki bu da sizin zaten Merkez Bankası olarak hiç istemeyeceğiniz bir durum. Yapmanız gereken sizin kısa vadeli faizleri icabında arttırmak ama uzun vadeli faizleri mümkün olduğu kadar sabit tutmaktır. Çünkü uzun vadeli faizlerin zaten politika faizinden etkilenmesi makbul değildir. Onun çıpalanmadığını gösterir. Dolayısıyla bence piyasaların tepkisi, yani bu teorik hataları o kadar hızlı bir şekilde zaten biraz bu işi bilen birisi görecek. Bundan dolayı bir kafa karışıklığı oldu. Yani hiçbir FED başkanının ben bu kadar teorik temelleri zayıf argümanla o basın toplantısına çıktığını bu zamana kadar görmemiştim.

0: Küresel piyasalar kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bir son dakikamız var. Hemen onu da aktarmış olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi 468 oyla kabul edilmiş durumda diyeyim. Ve hemen konuklarıma geri döneyim ben. Tufan Bey'le devam edelim. Türkiye tarafı bir yana, küresel piyasaları biz de konuşmaya devam ediyoruz. Bunun öncesinde, reklama gitmeden önce de Trump'ın açıklamaları vardı Hürmüz tarafına dair. Oradan devam edelim biz. Neler söylersiniz? Özellikle petrol piyasalarındaki durum içeriği de çok şey etkilediği için bir miktar o tarafta konuşmakta fayda var. Bugün itibariyle yukarıya geldiğinde yine petrol fiyatlarını görüyoruz. Hem Brent'te hem de ABD tipi ham petrol tarafında. Fakat baktığımızda günün sonunda o, hani bundan birkaç hafta önce konuşulan uç senaryolarında gerçekleşmediğini görüyoruz. Evet, Hürmüz'deki durum hala kritik. Oradan geçen gemi sayısı hala az, ama günün sonunda buradan işte birkaç hafta önce Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol mesela çok az stok kaldı ve diyordu burada çok kritik seviyelerde stoklar diyordu. İşte analistler 150 dolarlar seviyelerini telaffuz ediyorlardı. Yine de o kadar sert bir senaryonun şu an itibariyle yaşanmadığını görüyoruz, ama burada bir miktar Çin'in de etkisi olduğu söyleniyor. O tarafta alımların azalmasının ve oradaki talebin düşmesinin etkisi olduğu söyleniyor. Çin tarafı bunu bu seviyelerde tutmaya ne kadar devam edebilir diye sorayım ben size.
1: Evet, doğru. Yani Çin çok uzun süredir stratejik petrol rezervi biriktiriyordu. Dolayısıyla tam olarak ne kadar olduğunu bilmekle beraber uzunca bir süredir alımlarını yavaşlatıp bu rezervlerinden kullanarak dünyadaki talebin bir miktar azalması. Dolayısıyla fiyatların öyle korkulduğu gibi 120, yani gerçi 120'lere yaklaşık ama 140-150'ler konuşuyordu bir ara, oralara gitmesini falan engellemiş oldu. Fakat tabii işte kış geliyor, winter is coming gibi oldu. Eninde sonunda enerji talebi artmaya başlayacak yakın zamanda. Dolayısıyla Hürmüz'ün ve hatta Kızıldeniz rotasının da kapalı kalması Hutsiler dolayısıyla... burada hala ciddi bir lojistik sorunun, yani arz sorunun devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarının ciddi bir barış anlaşması, en azından kalıcı bir ateşkes olmadığı sürece... çok ciddi aşağı gelecek bir geri olduğunu düşünmek bence biraz şu aşamada fazla iyimserlik olur. Şimdi bundan sonraki süreçte elbette bu lojistik güvenliğini sağlamak amaçlı petrol boru hatlarının yeniden inşası, yeni hatların yapılması vesaire gibi konular gündeme gelecek. Bunların bir kısmının kapasitesinin artırılmaya başladığını görüyoruz, ama tabii ki bunların hiçbiri Hürmüz'ün kapasitesini karşılayabilecek noktada şu an itibariyle yakın gelecekte çok olacak gibi de değil. Dolayısıyla uzunca bir süremiz enerji fiyatlarında, yani bu gerginlik devam ettiği sürece enerji fiyatlarında ciddi bir düşüş görmeyeceğiz. Yani haber akışına bağlı olabilir, ama ana trend olarak çok ciddi bir düşüş beklemek şu anda biraz fazla iyimserlik. Şimdi buradan bize bağlarsak kuşkusuz işte enflasyon tarafında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de benzer sıkıntılar devam ediyor. Yani arz yönlü bir enflasyon yükseliş görüyoruz fiyatlar kaynaklı. Merkez Bankası buna mukabil iç talepteki yavaşlamadan, dezenflasyonist ortamdan aslında memnun. Fakat geldiğimiz noktada bu kadar ciddi yurt dışında global tarafta risklerin olduğu ortamda Merkez Bankası'nın oyun alanında çok daralmış durumda. Yani işte bu haftaki Merkez Bankası enflasyon raporu toplantısında ben herhangi bir hedef ve veya tahmin değişikliği beklemiyorum. Burada gerçekçi bir, hani bana sorsan ne yapardın gibi bir şey olsa, gerçekçi bir durumda işte enflasyonda piyasa beklentisi 29-30'lar civarında kümelenmiş durumda. İşte burada Merkez Bankası'nın tahminle mesela aynı yerde tutması, 24-26 seviyelerinde tutması durumunda ben şu mesajı alırım. Merkez Bankası önümüzdeki dönemde fonlama faizini dahi gevşetmeyecek. Yani 40'ı tekrar 37'ye bile çekmeyecek. Bu şekilde sıkı para politikası devam edecek diye algılarım. Bunu piyasayla çok daha uyumlu bir noktaya çekerse, çekmesinin de çok bir anlamı yok ama diyelim ki çekti. O zaman diyelim ki tamam, Merkez Bankası en azından Eylül'den itibaren burada yeniden fonlama faizini fonlama maliyetini haftalık repoya doğru çekmeye başlayacak. Kompozisyon buna göre değiştirecek. Dolayısıyla burada ben böyle bir sinyal gelir mi, gelmez mi? Merkez Bankası bunları nasıl okuyor? Eğer böyle bir tahmin değişikliği yaparsa bunun arkasındaki mantığı nedir, varsayımları nedir ve bunun iletişimini nasıl yapıyorlar? Bunları izlerim. Ama bunun ötesinde bu haftaki toplantı bence hani piyasalarda ciddi bir hareket yaratacak bir toplantı olur mu, ihtimal nedir diye sorsanız %20, %25'te fazla.
0: Sakin geçecek bir toplantı bekliyor Tufan Bey. Siz neler beklersiniz diyeceğim ama ondan öncesinde kısaca sizin de bir petrol tarafını değerlendirmenizi rica edeceğim. Hani bu seviyelerle devam mı eder yoksa daha yukarıya gitme ihtimali var mı? Aşağı çekilme ihtimali nasıl görüyorsunuz? Ne beklemek lazım? Bas senaryolarınız iyi ve kötü olarak tabii ki.
2: Tabii bu bant aralığında devam eder. Yani yukarıda 85-87, aşağı tarafında 72-73 dolar seviyeleri. 70 doların aşağıları zaten piyasa profesyonel, yani petrol profesyonelleri tarafında olmayacağı çok net şekilde ifade ediliyor. Birol'un da açıklamaları bu yönde. Bir de en önemlisi Rusya faktörü var. 70'in altındaki petrol fiyatı Rusya tarafında bir şekilde, hani o hep Trump söylüyor ya, hatta Amerika Kanada görüşmeler, müzakereler bir şekilde sabote ediliyor. İşte sabote eden tarafta arka kapıda Rusya'nın düşük petrol fiyatı istememesi. Çünkü 60 dolar onların bütçesi açısından tehlikeli bir seviyeye geliyor. Ama 100 doların üzerine çıkacak durum içinde Trump tarafından yeni bir aksiyon alınması lazım askeri anlamda. Sanki bu hem İsrail seçimi hem ara seçime kadar böyle biraz bekle gör, biraz böyle işte anlık şu kazma dağını vurabiliriz, şöyle yapabiliriz gibi aksiyon dışında FED gibi sözlü yönlendirmelerle biraz süreci yönetir gibi gözüküyor. Merkez Bankası tarafında da bütün merkez bankalarının bağlı olduğu şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da petrol fiyatına bağımlı. Ama bu petrol fiyatıyla beraber bir haftalık rapoya dönme ihtimali zayıf. Bizim de bas senaryomuz 2027 ilk

0: çeyreğine dahil olacak şekilde Merkez Bankası'nın sıkı kalması. Dolayısıyla buna bağlı olarak da mevduat ve para piyasası fonlarının getiri anlamında daha iyi olması. Bu toplantıda ara hedefte, nokta tahminlerde bir değişiklik bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Aynı şekilde devam etmesi. Bir haftalık repoya ne zaman dönülür? Brent 80 doların aşağısında kalıcı olur. 72-75 dolar bantlarında. O zaman işte Ağustos'u bırakıyoruz. Eylül ayında acaba başkan bu haftaki enflasyon raporu toplantısında tekrar bir önceki toplantıda dile getirdiği haftalık repoya dönemediğinde 2,5-3 ay geçmişti. Rahatsızlığını dile getirmişti. Hani yine benzer bir söylemle beklentiyi Eylül'e doğru sarktırıp acaba bir haftalık repoya dönme olabilir mi? O da bir teknik faiz indirimi. Borsa İstanbul tarafı bankacılık sektörünü pozitif yönde destekler mi diye hep bir sonraki aya aynı beklentilerle devam edecek bir unsur gibi gözüküyor. Ama şu net, Merkez Bankası 2027 ilk çeyrekte de sıkı duruşunu devam ettirecek. Çünkü enflasyon tarafında biz anlık ekran fiyatına bakıyoruz ama sahadaki fiyatlama bu şekilde çalışmadığından dolayı, yani hane halkının veyahut da reel ekonomideki etiketi basanların fiyatlama mekanizması bizim ekrandaki bakış açımızdan çok farklı çalışıyor. Onlar çünkü petrol fiyatındaki düşüşleri değil de fiyatlamada yukarı yönlü, Brent şu anda 85 dolar, bir şey oldu 95 dolara çıktığı zaman da o yapışkanlık etkisinde ürünü zamlıyor, fiyat orada kalıyor. Ve ondan sonra da aşağı yönlü bir hareket olmayacağı varsayımı altında yapışkanlık etkisiyle beraber enflasyon sahada daha farklı bir etiket fiyatına neden oluyor.
1: Aşağı yönlü hareketlerde de zaten bir değişiklik olmuyor.
0: Zaten Türkiye'nin kronolojik olarak enflasyon dinamiklerine baktığımız zaman da hiçbir zaman hani hep fiyat zam olarak yansır ama bir fiyat indirimi olmaz şeklinde. Yani bu her zamanki 10 yıllık dönemlerde daha devam etmiş bir unsurdur. Dolayısıyla bu enflasyon tarafındaki yıl sonu içinde 29'larda bir enflasyon beklentimiz bulunuyor. Piyasada zaten 29 ile 30 arasına konsensüsü sağlamış durumda. 30'un çok üzerine çıkmayacak bir enflasyon. Belki olursa 30.05 olur, 30.03 olur ama 30'un üzerinde de olmayacak bir enflasyonda kuvvetle muhtemel yılı kapatıp ne zaman petrol fiyatı inecek, işler normalleşecek. Merkez Bankası ilk yurt dışı konjonktür imkan verdiği zaman da faiz indirimi yapacak ama o faiz indirimi de 100 bas puan, 150 bas puanlıkla kredi mekanizmasını genişletecek, mevduat faizini düşürecek, ekonomiyi canlandıracak bir faiz artışı olmayacak. Belki yurt dışı tema veya yurt içindeki enflasyon beklentileri Merkez Bankası'nın 2027 sonbaharına kadar da çok sıkı kalma ihtimali de şu anda senaryoda zayıf ihtimal bile olsa bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Peki Tufan Bey, az önce konuşurken dediniz ki bir volatilite yaratmaz aslında rapor sunum dediniz. Hemen bir oraya da parantez açalım. Biraz aslında verinin ne gelmesini beklediğimizi konuştuk ama ABD enflasyon verisinden sonra bir volatilite bekler misiniz piyasalarda? Orayı da sormuş olayım. Tufan Bey, duyabiliyor musunuz? Tufan Bey tekrar bağlanacaktır. Size yönetmiş olayım aynı soruyu.
0: Şimdi Amerika'nın enflasyon verisinden şöyle, bir önceki veri -0.4 seviyesine negatif enflasyon gelirse Eylül toplantısı ve Aralık toplantısı ihtimal 40'ın aşağılarına gelir. 25'lere kadar çekilebilir. Bu dolar endeksini belki 98,5'lara kadar anlık bir aşağı yönlü hareket yaptırır. Pariteyi 1.16'nın üzerine taşır. Ons belki 4500 seviyesini yakar. Gümüş daha yukarı yönlü bir hareketlenme yaparak işte belki 68-70 bandına doğru gelir. Veya tam tersi durumda 0.1 bekleniyor. Aylık böyle 0.5'lerde veyahut da onun üzerinde bir enflasyon verisi gelecek olursa bu sefer de bu söylediğim senaryonun tam tersi. Eylül toplantısındaki ihtimal %55'lerin 60'lara doğru çıkar. Aralık toplantısı devreye girer. Zaten FED üyeleri de şahin. Dolayısıyla hani eğer böyle 0 veyahut da 0.1 arasında gelebilecek bir enflasyon verisi çok fazla bir reaksiyon yaratmaz. Ama aşağı yöne veyahut da yukarı yöne 0.5'lik baremlerde artı eksi yönde açabilecek enflasyon verisinde gözler direkt altın ve gümüşte. Belki altın ve gümüş için yukarı yönlü harekete dahil olma veyahut da iyi bir enflasyon verisi geldiği zaman da, yani 0.5 ve üzerine geldiğindeki enflasyon verisinde, o zaman da altın ve gümüş için de iyi bir satış fırsatı verecek gibi gözüküyor.
1: Tam onu soracaktım, öyle olursa bir satış fırsatı der misiniz diye. Tufan Bey, duyabildiniz mi soruyu bilmiyorum ama o tarafta o zaman duyduğunuzu anlıyorum, enflasyon verisi volatilite yaratır mı?
2: Şu altın gümüş üstünden gidersek Evet, yaratır. Sonuçta altında bugün gördüğümüz, hani birkaç gün gördüğümüz hareket aslında Fed'in faiz artırım fiyatlamasının geri çekilmesi. Dolayısıyla bunu etkileyecek her türlü enflasyon verisi ve hatta hafta içinde açıklanacak perakende satış verisi altın fiyatını, yani kıymetli madenlerde böyle bir volatiliteye sebebiyet verebilir. Fakat ben hani burada şeyi söyleyeceğim. Ana trend olarak bu savaş süresince gördük ki nakde geçme eğilimi söz konusu olduğu zaman ne gittiyse orada satış geldiğini gördük. Dolayısıyla şu anda temel argümanların çok da fazla çalışmadığı, trade için güzel fırsatlar veren ama ana teorilerin zaman zaman ciddi şekilde sorgulandığı bir piyasadayız. Dolayısıyla mesela ben buradan altın alır mıyım? Ben buradan altın almayı tercih etmem. Ama yeniden bir satış geldiğinde 4000'in altını gördüğümüzde birazcık gözümü kapatıp almayı tercih ederim. Keza gümüş için de aynı benzer mantıkla hareket etmeyi tercih ederim.
1: Tufan Cömert ve Doktor Tuğberk Çitilci, çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ve fiyatlamalara son bir göz atarak devam edeceğiz. Öncelikle ABD borsalarındaki duruma bakacağız. Yayın başladığı sıralarda bir miktar daha negatifte olan bir görünüm vardı. Az sonra yönetmenim de ekrana taşıyacaktır. Bu hafta özelinde önemli dedik ABD tarafı. Baktığımızda yine düşüşlerin hakim olduğu bir görünüm var. Dow Jones'da %0,25, S&P 500'de %0,14 ve Nasdaq'ta %0,37'lik geri çekilmeler var. Bir kez daha hatırlatalım. Rekorları görmüştük. Onun ardından bu geri çekilmeleri konuşuyoruz. Yarın ne konuşacağız diye baktığımızda saatlerimiz onu gösterdiğinde içeride biz perakende satışlar verisini alacağız. Haziran ayına dair olan bir veri bu. Saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde küçük işletme iyimserliği tarafına bakacağız. Temmuz ayına dair ABD tarafından gelen ve yine saat 17'de ABD tarafından ikinci el konut satışlarını karşılıyor olacağız efendim. Programımızı noktalıyoruz bir haberimizle birlikte. İran sertlik yanlısı eski bir komutanı en üst düzey güvenlik yetkilisi olarak atadı ve ulusal savunma konusundaki en yüksek karar alma organında değişiklikler yaptı. Rene'nin kıdemli ortağı Orta Doğu ve Kuzey Afrika analisti Ryan Ball çıkmazdaki olası senaryo hakkında konuştu. Detayları ekranlarınıza taşıyalım efendim ve programı noktalayalım. Yarın saatlerimiz 14.45'i gösterdiğinde iş dünyasında görüşmek üzere.
3: Sanırım savaşın bu noktasında sorabileceğimiz pek çok soru var ama gerçekten asıl soru şu an için buradan nereye gideceğimiz.
4: Her iki tarafta Haziran ayında imzaladıkları mutabakat zaptından geriye kalanları kendi lehine şekillendirmek için ekonomik ve siyasi baskı kombinasyonuyla birbirlerine baskı yapmaya devam ediyor. İranlılar açıkça kozun kendilerinde olduğunu, üstünlüğün onlarda olduğunu, Amerikalıların bu savaştan çıkmayı çok istediklerini hissediyorlar. Ve bunu Başkan Trump'ın askeri baskı yerine tekrar ekonomik baskıya dönmek istediğine dair bazı raporlarla gördük. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki bu baskıyı o yörüngede tutmak için bölge genelindeki hassas hedeflere askeri baskı uyguluyorlar. Çünkü İranlılar için bu sadece Hürmüz'ü kontrol etmekle ilgili değil, bir sonraki savaşı önlemekle ilgili ve bunu yapmanın en iyi yolu İranlıların son birkaç haftadır yaptığı gibi ekonomisini darbeleyerek Amerika'nın siyasi iradesini kırmaktır.
3: Peki Ryan, bu Başkan Trump tarafından yapılan gerçekçi bir varsayım mı? İran'a yönelik ekonomik baskıya geri dönüleceğini söylemesi, İran ona ekonomik baskıya boyun eğebileceğini gösterdi mi ve bu yüzden burada bir umut ışığı mı göreceğiz?
4: İran'ın Trump'ın baskı kampanyasına onun istediği zaman çizelgesinde boyun eğeceğini sanmıyorum. Çünkü Trump'ın zaman çizelgesi İran'ınkinden çok daha kısa. Kasım ayında ara seçimleri var. 2028'de görev süresinin sonu geliyor. Ve İran, jeopolitik olarak orta ölçekli bir güç olarak adlandırdığımız bir yer. Bu tür dış baskılara karşı oldukça dirençli. Ve evet, ekonomik cephede zayıflar. Bu onlar için uzun vadede büyük bir zafiyet. Ancak İran ekonomisindeki çatlakların güvenlik alanına, siyasi alanına sızmaya başladığını ve İran politikası için gerçek bir değişim görmeye başlamamızın Başkan Trump'ın kendi başkanlığının ötesine geçebileceğini düşünüyorum. Yani bu anlamda Başkan Trump'ın ekonominin İran büyüklüğünde ve gelişmişliğinde bir ülkede gerçekleşmesi pek olası olmayan bir hızla çökmesini umduğunu düşünüyorum.

0: Ayrıca Ryan İran'dan bazı sert taleplere geri dönüldüğünü de gördük. Dondurulmuş varlıklar konusundaki tavizler, petrol yaptırımları. Bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgilerini aşacağını ve biliyorsun neredeyse en başa döndüğümüzü düşünüyor musun?
1: Ben bu noktada Başkan Trump'ın İranlılara karşı büyük bir yeniden tırmanışa geçeceğini sanmıyorum. Kısmen İranlılarla yapmak istediği savaş türü artık bir seçenek olmadığı için. Bu Amerikan askeri makinesinin mızrak ucuyla yapılan düşük maliyetli, yüksek teknolojili bir savaştır ve o mühimmatlar şu an azaldı. Amerikalıların elinde çokça güdümsüz bomba var ama Başkan Trump'ın bu çatışmanın siyasi maliyetini dizginlemek için güvendiği akıllı silahlara ve o akıllı hava savunma sistemlerine sahip değiller. Bence bu konuda esip gürleyecektir. Bilirsiniz çok sert bir üslup kullanacaktır. Gerilimi tırmandırmakla tehdit edecektir. Ancak İranlılara karşı yerel bombalama harekatlarından daha fazlasını yapması pek olası görünmüyor. Bu genişletilmiş taleplere karşılık, hatta Amerika Birleşik Devletleri içinde bulunduğu bu bataklıktan kurtulma konusunda gerçekçiyse, İran'ın taleplerinden bazılarını ciddiye alıp onlara tavizler vermesi gerekebilir.
0: Ve Ryan, son olarak tüm bunların bir parçası olan İsrail'de var. Son bir aydır bu özel mücadele söz konusu olduğunda sessizliğini koruyor. Ancak güvenliği tehdit edilirse askeri müdahalede bulunmaya istekli olduğunu da gösterdi. Sizce Trump yönetimi, yani Washington, İsrail kendi başına hareket etmeyi seçerse bu noktada İsrail ile arasına mesafe koymaya istekli mi?
1: Trump yönetiminin tek taraflı eylemlere ne kadar sert tepki vereceği İsrail'in atacağı adıma bağlı. Geçen yılki Doha saldırısı sonrası Netanyahu'nun Gazze stratejisine nasıl sert çıktıklarını ve istemediği bir ateşkesi zorla kabul ettirdiklerini gördük. Yani eğer İsrailliler İranlılara karşı gizli bir savaşa girer ve bunu manşetlerden uzak tutup enerji piyasalarını bozmasını engellerlerse, riskli ve istikrarsız olsa bile Amerikalıların buna müsamaha gösterebileceğini düşünüyorum. Öte yandan İranlıların sadece İsrail değil, Amerikan ve Körfez Arap altyapılarına yönelik bölge çapında saldırılar düzenlemesiyle sonuçlanacak açık saldırılar bence Amerika Birleşik Devletleri için kabul edilemez olurdu. Ve tıpkı geçen yılki Doha saldırısından sonra olduğu gibi Beyaz Saray'dan benzer bir tepki görürdük.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: TT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Ben sanmıştım ki yanlış anladım belki. Bir gün var.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.